Seyit Kutup da bu kararlılığa sahip bir mücadele adamıydı. O yüzden zulüm rejiminin baskıları, şiddeti ve zindana atması onun gözünü korkutamadı. Verdiği mücadeleden bir adım bile geri atmadı. 1945'te tutuklanıp askeri hapishaneye kondu. Hapiste korkunç işkencelere maruz kaldı. Mahkeme onu 15 yıl hapse çarptırdı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra sağlık durumunun kötüleşmesinden dolayı ev hapsine mahkum edilmesi şartıyla zindandan çıkarıldı. Fakat yaklaşık bir yıl sonra 1965'te Yoldaki İşaretler adlı eserinden dolayı yeniden tutuklandı. Cellatlar bu ikinci tutuklanma ve yargı sürecinde de kendisine çok korkunç işkenceler yaptılar. Bu işkenceler içinde çok susuz kaldığı sırada önüne su koyup içmesine fırsat vermeme gibi son derece ürkütücü psikolojik işkenceler de vardı. Bazen yakın akrabalarını getirip onlara gözleri önünde işkence ederek Seyit Kutup'a da psikolojik işkence yapıyorlardı. Tüm korkunç işkencelere rağmen onu davasından vazgeçirememeleri üzerine de idama mahkum ettiler.

Seyyid Kutub'u hapse atarak korkunç işkenceler yapan Abdülnasır Cuntası, bazen onunla pazarlıklara da girişti. Bunların en meşhuruysa kız kardeşi Hamide Kutup vasıtasıyla gönderdikleri mesaj olmuştu. Hamide Kutup vasıtasıyla kendisine şöyle bir öneri göndermişlerdi. Şimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanıldığını beyan ederek, Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'dan özür dilediğin takdirde idam hükmünü bozacak ve seni serbest bırakacaktır. Hamide Kutup, ağabeyinin affedilmesini ve yaşamasını çok istiyordu. O yüzden teklifi kendisine iletti. Fakat Seyyid Kutub'un cevabı gayet açık ve tavizsizdi. Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emriyle ipe çekiliyorsam, buna itiraz etmek haksızlıktır. Eğer batılın zulmüne kurban gidiyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam. Bu sözleri onu ebedileştiren, tüm İslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanınmasına vesile olan sözler olmuştur.

Seyyid Kutup hem bir ilim adamı, ilim irfanda önder, hem de bir dava ve hareket önderiydi. Hem İslami ilimler hem de gelişmekte olan çağdaş ilimler, özellikle de edebiyat ve sosyoloji üzerine tahsil gördü. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Batılıların ilimlerini bir bakıma kendilerinden ve kendi evlerinde öğrendi. Bu vesileyle aynı zamanda Batı dünyasını, onların anlayışlarını, çizgilerini yakından tanıma fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Fakat sadece ezberlemekle yetinmeyip, gereği gibi anlamak, başkalarına da anlatacak kadar derinliğine ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Geleneksel medreselerde de okuyarak yüzyılların birikimi olan ilmi mirası tahsil etmeye çalıştı. Bununla birlikte kendini sadece kitaplara kapatmadı. Öğrendiklerini toplumun bütün kesimlerine taşımak, onları bilgilendirmek ve ilmi bir aksiyona çevirmek için çalıştı. Bu mücadelesinden dolayı yaşadığı dönemin tağuti rejimi tarafından zulüm gördü. Ama o yine de çalışmalarını aksatmadı. 10 yıl hapiste kaldıktan sonra geçici bir süre için ev hapsine maruz bırakıldığı dönemde de sağlık durumunun iyi olmamasına rağmen sesini kendini duyanlara, dinleyenlere ve mesajlarını alabilenlere duyurmak için çalışmalar yaptı.

Kutup ardından büyük bir ilmi miras bıraktı. Bu mirasından çeşitli şekillerde yararlanılıyor. Fakat onun en çok tanınan ve ismiyle özdeşleşen en önemli eseri Fizilalil Kur'an, yani Kur'an'ın gölgesinde adlı tefsiridir. Bu kitabı Arapçadan başka birçok dile ve bu arada Türkçe'ye de tercüme edilerek çok sayıda baskısı yapıldı. Bu eseri onun yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i anlama ve anlatma konusunda ilmi derinliğini, kendisine lütfedilen üstün kabiliyet ve yeteneği ortaya koymaktadır. Onun bu eseri şer'i ilimlerde birikimi olmadığı iddiasını da tamamen geçersiz kılmaktadır. Çünkü bu tefsirinde kendisinden önce yazılmış tefsirlerin birçoğunu tetkik ettiği, onlardan öncelikli ve okuyucu için önemli gördüğü tespitleri, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama ve açıklama konusunda oluşmuş ilmi birikimi mükemmel bir şekilde değerlendirdiği görülür. Ancak o kendisini zirveye taşıyan bu tefsirinin yanı sıra birçok ilmi ve fikri eser de yazmıştır. Hem İslam alemini hem de Batı'yı iyi tanıyan biri olduğu için her iki tarafın birikimlerini de değerlendirmiştir. Fakat hükmünü ve tavrını ortaya koyma konusunda çizgisi her zaman Yüce Kur'an çizgisi olmuştur.

Seyyid Kutub'unda bir beşer olduğunu, hatadan masum ve eleştirilemez olmadığını kabul etmeliyiz. Fakat eleştiriyi dört kategoride değerlendirmek gerekir. Birincisi, bir kimsenin yanıldığı kesin olan hatalarından dolayı eleştirilmesidir. Bu haklı bir eleştiridir. Ama yanılması her zaman kasıtlı olmaz. Bazen bir hususu eksik bilmesinden kaynaklanabilir. İkincisi, kişiye göre değişen yaklaşımlardan dolayı birinin kendi görüşünü ve tercihini esas alarak başkasının yanıldığını ileri sürmesidir. Bu da normal bir eleştiridir. Ama kimse tercihe açık bu tür görüş farklılıklarından dolayı mahkum edilemez, sadece eleştirilebilir. Üçüncüsü, sözlerin veya fiillerin maksadı dışına çekilmesi, çarpıtılması suretiyle yapılan eleştiridir. Bu türden olanlar art niyetli ve haksızdır. Dördüncüsü ise bir kimsenin yapmadığı iş veya söylemediği söz yüzünden iftiraya maruz bırakılarak eleştirilmesidir. Bu türden olanlar da haksız eleştiridir ve aynı zamanda zalimcedir. Moğollara karşı başı dik durmasından dolayı zindanlara mahkum edilen ve haksız eleştirilere maruz kalan Şeyhülislam Ahmet İbni Teymiye gibi Seyyid Kutup da gerek sözlerinin çarpıtılması ve gerekse kendisine iftira atılması suretiyle haksız eleştirilere maruz bırakılmıştır. Kutuba yöneltilen eleştirilerin üzücü olan yanı da son derece haksız ve insaf sınırlarını iyice aşan türden olmasıdır. Bu eleştirilerin çoğu asılsız iddialara veya ifadeleri zorlayan çarpık yorumlara dayanır. Bu haksız ve insafsız eleştiriler özellikle bazı gençlerimizin Seyyid Kutup'tan uzak durmalarına yol açıyor, dolayısıyla oldukça önemli bir ilim ve fikir mirası bırakmış o değerli insandan yararlanamıyorlar. Türkiye'de ümmet bilincinden yoksun ve bir takım taassuplar içinde olan bazı kişiler, insanları ondan soğutmak amacıyla çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. Bu gibilerin işi, insanları sade ve temiz kaynaklardan uzak tutabilmek için o kaynakların zehirli olduğu söylentileri yaymaktır. Kendileri alternatif kaynaklar ortaya koyamazlar. İnsanların o kaynaklara olan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla da Yüce Allah'ın ne semirtir ne de açlığı giderir dediği türden insanlara bir şey vermeyen ya da asıl kendisi zehirli olan bir takım ürünler sunarlar. Zehirli olduğunu ileri sürdükleri kaynaklar hakkında ise hiçbir test yapma, tanıma, gerçekten zehirli mi yoksa besleyici mi olduğunu araştırma ihtiyacı bile duymazlar. İşte insanlarımızın asıl bu gibiler karşısında duyarlı, onların o zehirleyici dedikodularına karşı uyanık olmaları gerekir.

Kutub'un düşüncesi Kur'an merkezlidir. Kur'an-ı Kerim'i ölçü, onu bize tebliğ eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de örnek olarak kabul etmek gerektiğini insanlara anlatmaya çalıştı. Dolayısıyla onun kendisi veya fikirleri bir ölçü değildir. Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Seyyid Kutub'un fikirlerinden de bu ölçüyü iyi anlamak için yararlanırız. Ama bizatihi ölçü olarak almayız. Şu konuda Seyyid Kutup şöyle demiştir diyerek onun bir sözünü veya tespitini tartışılamaz delil olarak öne süren yaklaşım isabetli değildir. Yerine göre onun yanılmış olabileceğini de kabul etmek ve Kur'an temelli düşünmek, delil olarak Kur'an'ı esas almak gerekir. Seyyid Kutub'un bizzat kendisinin verdiği mesaj, öğretmeye çalıştığı yöntem de budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitler hakkında şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Aksine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz. Bakara Suresi 154. Ayet. Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah'ın lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler. Ve arkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları kendilerine bir korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler. Ali İmran 169 ve 170. ayetler. Yüce Allah bu ayetlerde şehitlere lütfedilen bir hayattan, mutluluk ve sevinçten söz ediyor. Ancak bizim bu hayatın farkında olmadığımızı bildiriyor. Bu, Allah katında şehit sayılan herkes içindir. Şehitlerin bazıları da aynı zamanda örneklikleriyle veya dava önderlikleriyle anılarak, insanlara miras olarak bıraktıkları ilimleri aktarılarak insanlar arasında yaşatılırlar. Bu şekilde bıraktıkları ilmi miraslarıyla ve örnek hayatlarıyla yaşatılanlar arasındaysa şehit olmayanlar da vardır. Seyyid Kutub'un Allah'ın izniyle her iki hayata birden kavuşmuş, müstesna şahsiyet olduğunu düşünüyor ve temenni ediyoruz.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş.
1: Spor yapmaya özen gösterin.
0: Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir: ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: ma'rufa.
1: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا.
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: emrihim ve men ya'si Allaha ve rasulahu faqad dalla dalalen mubina.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا.
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.

0: hasiba.
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
0: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.

0: غفور وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime.
1: Allah'a kavuşacakları gün müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
1: Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا.
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.

Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Ey peygamber, biz mihirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: في قلوبكم وكان الله عليما حليما.
1: Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: دينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
1: İnne Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
0: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: ile.
1: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira.
0: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: Halidine fiha ebeden la yecidun veliyen ve la nasira.
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: رَسُولًا.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: de yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illah ve rasulahu faqad faza fawzan azima.
1: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.

0: de.
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: Ya'lemu mâ yelicu fil erdi ve mâ yehrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya'rucu fîhâ ve huve'r-rahîmul gafûr.
1: Allah yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En'mel sabigatin ve kaddir fissardi ve'melu salihan inni bima te'melune basir.
0: Davud'a demirden geniş sırtlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: Fe'a'radu

0: değil.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين.
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

Onlarsa, "Ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır," dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: في شك وربك على كل شيء حفيظ.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Bir.
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
2: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.

0: Rabbim.
1: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman da pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.

Ey Muhammed, de ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız Allah onun yerine bir başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.

gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?

0: Ey Muhammed, de ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
1: قُلْ مَا

0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

0: mi?
1: Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبٍ
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve thulâse ve rubâ'.

0: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyuhennâs uzkurû ni'metallâhi aleykum. Hel min hâlikin gayrullâhi yerzukukum mines semâi vel ard. La ilahe illa huve fe enna tu'fekun.
0: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
0: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayete erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: أحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uh.

Kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: olun.
1: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.

0: Allahu rabbukum lehul mulk vellezine ted'un min dunihi ma yemlikun min qitmir.
1: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.''

0: تَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölge ile sıcaklık da bir değildir.

0: إن أنت إلا نذير.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
0: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.

Muhammed. Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.
0: وَقَالَ

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.

0: بها كذلك نجزي كل كفور.
1: İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: فذوقوا فما للظالمين من نصير.
1: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
0: İnna Allaha alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ

0: خَسَرًا.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
1: İnne Allah yumsiku's semawati

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlih.

0: tuvîle.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: bihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizir rahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Muhammed, sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ

Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.
1: Peygamberler de sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, "Ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir."

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Özel FM
12: 103.2.
13: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahumme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawfa minke ve enza' min kulubihimul khawfa.
11: الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخز راية الكفار اللهم اخز الكفار

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Allah'a hamdü sena ederiz. Ona döneriz. Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü amellerden ona sığınırız. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini kimse yoldan çıkaramaz. Allah'ın şaşırttığını da kimse yola koyamaz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir. Eşi ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed

onun kulu ve Resulüdür. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Ey insanlar, bugününüz nasıl mukaddes bir gün, bu ayınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz nasıl mukaddes bir şehirse, biliniz ki canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da Allah'ın huzuruna çıkıncaya kadar bu mukaddes gün, bu mukaddes ay, bu mukaddes şehir gibi yek diğerinize karşı mukaddestir. Bunlara tecavüz haramdır. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Bugünkü her türlü hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski adetlere dönerek birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup doğrudan işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyeden kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu, amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rebya'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınlarınızı Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, onların aile yuvanızı sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemesidir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları men edebilirsiniz. Kadınlarınızın da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Onlar sizin haklarınıza riayet etsinler. Siz de onlara nezaketle muamele ediniz. Bir kadının kocasının izni olmadıkça onun malından bir şeyi başkasına vermesi helal olmaz. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi anlayınız. Muhakkak ki Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde üstünlüğü yoktur. Şeref ve üstünlük ancak faziletledir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Eşit hakka sahiptir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir şeye, bir hakka tecavüz etmek, gönül rızası olmadıkça başkası için helal olmaz. Haksızlık yapmayın, haksızlığa da boyun eğmeyin, başkalarının haklarını gasp etmeyin. Sakın benden sonra kafirlerin yaptığı gibi birbirinizle boğuşmayın. Ashabım, kendinize de zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.
insanlar. Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi kimselerin ne tevbelerini ne de şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Her cani kendi suçundan sorumludur. Hiçbir caninin işlediği suçun cezasını evladı çekemez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul edilemez. Ey insanlar! Aşırı gitmekten sakının. Evvelkilerin mahrum olmalarının sebebi dinde ifratlarıydı. Hac usullerini benden öğrenin. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vaktinizi kılın. Ramazan orucunu tutun. Emirlerime itaat edin. O takdirde Rabbinizin cennetine girersiniz. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha hiç buluşamayacağım. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bildirilen kimse burada bulunanlardan daha iyi anlayarak daha iyi muhafaza etmiş olur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne dersiniz? Risaletimi tebliğ ettim mi? Vazifemi yaptım mı? Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun. Böylece şehadet ederiz. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
10: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 7.
12: 7.
11: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net Özel FM.net. En güzel izlenim.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur. Yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
2: Özel FM 103.2. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
3: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
4: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
3: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Şefkat ve haya abidesi kamil bir insan. Daha hayattayken cennetle müjdelenen şerefli 10 kişiden biri olan, iki nur sahibi ünvanıyla taltif edilen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette her peygamberin bir dostu vardır, benim de dostum Osman'dır iltifatına mazhar olan Hazreti Osman'a verilen bunca yüksek değerin ve bu kadar yüce iltifat ve payelerin elbette ki bir kısım nedenleri vardır. İşte o nedenlerden bazıları şunlardır. 1. Çok civan mert bir kimseydi. Şöyle ki, İslamiyet gelmeden önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Hazreti Rukiye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam dinine çağırmaya başlayınca, imandan ve salahtan nasipsiz olan Utbe, küfründeki inadının ve kalbindeki kininin kurbanı olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek kin ve öfke dolu bir edayla, senin kızını da tebliğ edip insanları çağırdığın dinini de istemiyorum demiş, Hazreti Rukiye'yi boşamış ve ne kadar nasipsiz ve sefil bir ruha sahip olduğunu göstermişti. İşte iman ve vefa kahramanı olan Hazreti Osman, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mahzun olan gönlünü almak için yüce bir civan mertlik sergileyerek Hazreti Rukiye'ye talip olmuş ve onunla da evlenmişti. Hazreti Osman o kadar istemesine rağmen hanımı Hazreti Rukiye çok ağır hasta olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izniyle Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Ancak bunun sıkıntısını ruhunda çok ciddi bir şekilde hissetmişti. Bedir Savaşı esnasında Hazreti Rukiye iyileşemedi ve vefat etti. Onun vefatı haliyle Hazreti Osman'ı çok sarsmıştı. Ancak İslam ordusunun galip geldiği haberi Medine'ye ulaşınca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hüznü neşeye, üzüntüsü sevince ve gamı sürura dönüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra Hazreti Osman'a, "Ey Osman, sen Bedir'e katılmadığın halde bir şehit ecri aldın" müjdesini vermişti. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü de Hazreti Osman'a nikahladı ve bundan sonra artık Hazreti Osman Zinureyn, yani iki nur sahibi lakabıyla anılmaya başlandı. Daha sonraları Ümmü Gülsüm validemiz de vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan memnuniyetini bildirme ve faziletini gösterme noktasında şöyle buyurdular: "Eğer benim 40 tane kızım olsaydı onları da birer birer Osman'la evlendirirdim." Hazreti Osman'ın civan mertliği sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı değildi. O herkese karşı civan mert davranıyordu. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz evleneceği zaman düğün masrafını yapmak üzere çok sevdiği zırhını satılığa çıkarmıştı. Pazarda Hazreti Osman'la karşılaştı. Ona bir taraftan düğün müjdesini verdi. Diğer taraftan da mihir parası için zırhını satmak zorunda kaldığını ve bundan ötürü de çok üzgün olduğunu söyledi. Hazreti Osman tereddüt etmeden çok pahalı olan o zırhı satın aldı. Onun parasını ödedi ve sonra da Hazreti Ali'ye dönerek, "Ya Ali, Allah yolunda hizmet etmen için bu zırhı sana düğün hediyesi olarak veriyorum. Çünkü bu zırh ancak senin gibi bir İslam kahramanına layıktır dedi.

haklarına saygılı bir ülke olan Habeşistan'a hicret ettiler. Müşriklerin zulmünden dolayı Mekke'den Habeşistan'a hicret eden 15 kişilik kafilenin içinde Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizle Hazreti Rukiye validemiz de bulunuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'ın ailesiyle birlikte herkesten önce yola çıktığını görünce tarihin şerefli sinesine şöyle bir not düştü. Onların dostu ve hakimi Allah'tır. Osman, Lut aleyhisselamdan sonra ailesiyle birlikte ilk hicret eden kimsedir. Hazreti Osman, ailesiyle birlikte bir müddet Habeşistan'da kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Daha sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti. Vefa ve sadakat kahramanı bir insandı. Nitekim Hudeybiye sulhü esnasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hazreti Osman Mekke'ye vardığında müşriklere geliş maksatlarının sadece umre yapmak olduğunu anlattıysa da onlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar. Müslümanları Mekke'ye sokmama hususunda sonuna kadar direnmeye devam edeceklerini söylediler ve Hazreti Osman'a da şöyle dediler: "Sen git, seni gönderene söyle, o hiçbir zaman Mekke'ye girip de Kabe'yi tavaf edemeyecek ama sen istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin." Bu teklife karşı Hazreti Osman radıyallahu anh kalbindeki şehamet ve sadakat dolu imanın gereği olarak onlara şöyle dedi ve Efendimiz'e olan bağlılığını şöyle dile getirdi: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan ve önce o Kabe'yi tavaf etmeden ben kesinlikle Kabe'yi tavaf etmem." Kureyşliler onun bu sözünden çok rahatsız oldular ve bu yüzden de kendisini bir müddet göz hapsinde tuttular. Hazreti Osman'ın Mekke'de göz hapsinde tutuluşu Hudeybiye'de bulunan Müslümanlara şehit edildiği şeklinde ulaşınca Müslümanlar savaştan başka çarenin kalmadığını düşünerek savaşmak ve bu uğurda gerekirse ölmek ama asla gerisin geriye dönmemek üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e biat edip kesin söz verdiler. İslam tarihinde buna Rıdvan biati denilir. Müşrikler bunu duyunca telaşlandılar ve derhal Hazreti Osman radıyallahu anh'ı serbest bıraktılar. Hazreti Osman ashab efendilerimizin yanına gelince onlar Kabe'ye karşı çektikleri hasretleri yüzünden Mekke'den dönen Hazreti Osman'a imrenerek herhalde Kabe'yi tavaf etmiş ve onunla hasret gidermişsindir dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu anh onlara şu cevabı verdi ve "Allah'a yemin ederim ki Mekke'de bir yıl kalsaydım ve bu müddet zarfında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hudeybiye'de bulunsaydı o Kabe'yi tavaf etmedikçe ben gidip de Kabe'yi tavaf etmezdim" dedi. Dört, haya ve edep timsali bir şahsiyetti. Şöyle ki, Hazreti Osman'ın en belirgin özelliklerinden birisi hiç şüphesiz onun hayası ve edebiydi. Onun bu özelliğini anlatırken Hazreti Ayşe validemiz mealen şu ibretli hadiseyi naklediyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim evimde üzerine bir örtü çekilmiş olduğu halde ancak iki uyluğu veya iki bacağı açık olarak istirahat ediyordu. O sırada Hazreti Ebu Bekir geldi ve içeri girmek için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavrında hiçbir değişiklik yapmadan ona içeri girmesi için izin verdi. O halde sohbet ettiler.

0: Daha sonra Hazreti Ömer geldi, ona da aynı şekilde halini değiştirmeksizin izin verdi. Onunla da aynı hal üzere sohbet ettiler. Ondan sonra da Hazreti Osman geldi ve içeri girmek için izin istedi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen doğruldu ve toparlandı. Ben bunun hikmetini öğrenmek için dedim ki, ey Allah'ın Resulü, Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız halde Osman'a toparlandınız. Halinizi değiştirdiniz ve elbisenizi düzelttiniz. Acaba bunun hikmeti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Osman gerçekten çok hayalı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile haya ettiği bir kimsedir. Ben haya etmeyeyim mi? Buyurdular. Beş, şefkat ve sahavet abidesi yüce bir ruhtur. Hazreti Osman çok zengin olmasına rağmen kendisi gayet mütevazi bir hayat yaşar ve asla lükse, israf ve şımarıklığa meyletmezdi. Sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmek için sürekli olarak infakta bulunur, infakta bulunurken de inceden inceye hesap yapmazdı. Nitekim Hazreti Osman radıyallahu anh, Tebük gazvesi için hazırlık yapılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle 1000 dinar para, 50 at ve 300 adet deve yardımında bulunmuştu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu cömertliği karşısında duygulanmış ve minberden inerken 2 defa tekrar etmek suretiyle ona şu müjdeyi vermişti ve bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez. Bundan sonra Osman'ın yapacağı hataların hiçbirisi ona zarar vermez buyurmuşlardı. Ayrıca Medine'de kıtlığın olduğu yıllarda Hazreti Osman radıyallahu anh Şam'dan 100 deve yükü buğday getirmişti. İleri gelen tüccarlardan bazıları onun kapısına gelerek başkalarına satmak üzere ondan mal satın almak istediler ve bunun için de yüksek fiyat verdiler. Ama onların her pazarlıkta fiyatı biraz daha artırmalarına rağmen Hazreti Osman, sizden daha iyi alıcım var, sizden daha fazla kar veren var demek suretiyle o kıymetli mallarını tüccarlara değil, bire en az 10 veren, hatta bazen bire 700 ve daha fazla veren Cenab-ı Hakk'a sattı. Yani sevabını ahirette almak üzere o malın tümünü Allah için fakirlere sadaka olarak dağıt. Peki, bütün bu iyiliklerin ve bunca faziletlerin sonu ne mi oldu diyeceksiniz. Keşke böyle bir soru sorulmasa ve böyle bir soruya cevap verme zorunluluğu ve sorumluluğu bulunmasa. Çünkü her şeyde olduğu gibi bu meselede de kaderin hakim bir hükmü var. Bizler haddimizi bilmeli ve kaderi tenkit edecek en küçük bir yoruma kalkışmamalıyız. Çünkü Hazreti Osman'ın başına bir kısım bela ve musibetlerin geleceğini, şehit olacağını ve mazlum olarak vefat edeceğini, bütün bunlara karşı hazırlıklı olmasını ve sabretmesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken açık bir şekilde kendisine bildirmişti. Ancak kaderin hakim hükmünün bulunmasıyla birlikte hikmet olarak karşımıza çıkan bir kısım hususlar vardır. Evet, bazı hadiseler vardır ki onların yüzlerinde dünyanın, dünya olarak iç yüzü, gözü dönmüşlüğün ve nankörlüğün çirkin suratı, dünyaya dünya olarak gerçekten metelik bile verilmemesi gerektiği, yapılan iyiliklerin karşılığını insanlardan değil, şefkati ve merhameti sonsuz olan Yüce Allah'tan beklenmesi gerektiği gibi son derece düşündürücü ve ibret verici hususlar okunmaktadır. İşte bunun en çarpıcı örneği Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bunca iyiliklerine karşılık olarak maruz kaldığı korkunç nankörlüktür. Bunca güzel hasletlerin ve iyiliklerin sahibi olan ve daha hayattayken cennetle müjdelenen Hazreti Osman radıyallahu an yaşadığı sürece şerefli başlar üzerinde gezeceği ve temiz eller üzerinde tutulacağı yerde maalesef daha çok Mısır, Basra, Küfe halkından oluşan bazı kimseler tarafından onca güzel hasletleri ve kalıcı hizmetleri hiçe sayılmış ve hayasızca ve hunharca şehit edilmiştir. Böylece artık Hazreti Osman radıyallahu an hayatı boyunca sahip olduğu güzel meziyetlerin karşılığını şu dünya hayatından çok daha bereketli ve verimli bir şekilde görmek üzere ahiret alemine irtihal etmiş ve başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sadık ve salih dostlarının yanına gitmişti. Yüce Allah'ın rahmet ve rızası, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati ve Kur'an-ı Kerim'in dostluğu önce onun üzerine olsun, sonra da bizlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz. Allah.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'li Müslümanlar temel ihtiyaçları olan suya ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyorlar. Umut Ol İnsanı Yardım Derneği olarak desteklerimizle kardeşlerimize tankerlerle temiz su ulaştırıyoruz. 5 tonluk bir tanker su destek bedeli 1000 liradır. Desteklerinizle gerçekleştirilen tanker su dağıtım videolarını sizlere gönderiyoruz. Umut Ol İnsanı Yardım Derneği. Gazze'ye Umut Ol. 0212 523 03 30 umutol.org.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Rotbalans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rotbalans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rotbalans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi olarak 25 yılı aşan yayın hayatımızda ümmetin acılarına, umutlarına ve mücadelelerine şahitlik etmeye gayret ettik. Şimdi ise 300. sayımızda İslam coğrafyasının gündemini yeniden merkeze alıyoruz. Gazze'den Doğu Türkistan'a, Sudan'dan Kudüs'e uzanan gelişmeleri, alanında uzman yazarların değerlendirmeleriyle bu özel sayıda sizlerle buluşturuyoruz. 300 sayıdır aynı dava, aynı sorumluluk, aynı istikamet. İslam coğrafyasında vuslat. 300. özel sayı şimdi sizlerle.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM.
16: www.ozelfm.net.
15: ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyiciler, gününüzün hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah Teala bugün sohbetimizde sizlerle yüce kitabımızın dikkat çektiği, çağrı yaptığı vasat ümmet üzerinde bir parça durmaya çalışacağım. Evet, her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'nun yaratmasında mükemmel bir ölçü, ahenk ve nizam görüyoruz. Şanı yüce olanın yaratmasında herhangi bir kusur, naksa veya dengesizlik söz konusu olamaz. Ahsenul Halikin, yani yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın İslam'ı da hakeza en güzel hayat biçimidir. İslam kusursuzdur. Allah'ın kitabı olan Kur'an da hakeza noksansızdır. İnsan da evrendeki bu dengeye mütenasip bir güzellik ve özellikte yaratılmıştır. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi ile ahsen-i takvim, en güzel biçimde yaratılış olarak nazarı dikkatlerimize sunuluyor. Ve bunun üzerinden görüyoruz ki insan eşref-i mahlukattır, insan mükerremdir, insan muhteremdir, insan mübarektir. Tabii ki yaratılış amacına uygun hareket ettiği zaman bu dediğimiz şeyler geçerlidir. Bunun aksi, zıttı bir yola saptığı zaman da esfele doğru, erzele doğru bir sapkınlığı tercih etmiş olacaktır. Şimdi biz insanın bu ulvi boyutunu, ahsen boyutunu, ekmel, eşref boyutunu hesaba katarak bu güzellikler bağlamında müminlerin duruşu ve varoluşu ile ilgili şu ayet-i kerimeyi özellikle üzerinde durmayı düşünüyorum. Bakara suresi 143. ayet-i celilede Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Özellikle ayet-i celilenin baş tarafı şöyle bir hususa dikkatimizi çekiyor. Böylece biz sizi insanlara şahit, örnek olmanız için vasat bir ümmet kıldık. Orta bir ümmet kıldık. Peygamber üzerinizde şahit olsun ve siz de insanlar üzerine şahit olasınız diye. İşte bu ayet-i celilede vasat ümmetin insanlar üzerindeki şahitliği, peygamberin de ümmet üzerindeki şahitliğine dikkatimizi çekiyor. Şimdi bunu biraz açmamız gerekecektir. Beşeriyet için muazene unsuru olan vasat ümmet, örnekliği ve öncülüğü ile çağına tanıklık edebilen misyon erlerinden oluşmuş, nerede duracağını bilen, neyi kuşanacağını iyi bilen bir ümmet nazar dikkatlerimize sunuluyor. Model bir ümmet çağrısı gerçekleşiyor. Vasat ümmet adil, mutedil ve muhtemet bir ümmettir. Hududullah'ı aşmayan, hablullah'tan, Allah'ın ipinden şaşmayan bir toplumdur. Merkez ümmet, denge unsuru insanlar, numune-i imtisal seçkinlerden oluşan bir ümmet, insanlık için merci ve melce olanlar. Şu ayet-i kerimeyi de hatırlatıyor bize. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil munker. Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Evet, ümmetin diğer bir boyutu, farklı bir vasfı da işte bu ayet-i cellede ifade ediliyor. Yine Allah'ın kitabını dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman, üzerinde yoğunlaştığımız zaman, insanların neye çağrıldıklarını, dünya hayatında nasıl bir duruşu gerçekleştirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Şahit, varis, halife, imam misyonu ile varoluşlarını sürdürmeleri gerektiğine özellikle vurgu yapılıyor. Hakkı ikame, adlı idame, arzı ıslah ve ihyaya amade ve bu sorumluluk ile hareket eden bir toplum tanımı karşımıza çıkıyor. Aşırılığı olmayan, uçlarda gezinmeyen, ifrat ve tefritten uzak, müstakim ve müstakar olanlar. İşte bu ifadelerimiz hepsi vasat ümmet tanımlamasıyla ilgilidir. Ancak kitabın sayfalarında tanımları ve tavsifleri yapılan bu kulların istikamet, itidal ve istikrarlarını her zaman koruduklarını söyleyebilir miyiz? Üzülerek ifade edeyim ki bu çizgide böyle bir kararlılık göstermeleri gereken müminler çoğu zaman bu çizgi üzerinde ne türden sapmalara, yalpalara, zikzaklara düştüklerini her an görebilmekteyiz. Bu açıdan vasat ümmet vurgusuna çok dikkatle üzerinde durmamız ve bu konu üzerine eğilmemiz gerekiyor. Yapısı gereği etkilenen ve etkileyen bir özellik taşıyor vasat ümmet. Bu etkileşim çoğu zaman bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Şimdi kendi günümüze ve kendi günümüzde yaşadığımız bazı gerçeklere sözü getirmek istiyorum. Ve bu bağlamda vasat ümmet vasfı ile misyonlarını sürdürmeleri gereken müminlerin düştükleri bir takım yanılgıları inşallah birlikte değerlendirmeye alalım. Şu sıralar İslam ve Müslümanlar üzerinde sıcak tartışmaların ve gelişmelerin yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Gündem, ılımlılık ve aşırılık. Bu bağlamda ciddi ayrışmaların baş gösterdiği gözlemlenmektedir. O halde ılımlılık nedir? Aşırılıktan ne anlamamız lazım? Aşırılığın çağrışım yaptığı şeyler nedir? Günümüzde ılımlılık üzerinde ne türden hesapların, hedeflerin gerçekleştiğini biraz konuşmamız gerekecektir. Aşırılık ve ılımlılık arasında kalan İslam ve Müslümanlar nerede durmalıdırlar? Bu tür gündemlerin belirleyicisi kimlerdir? İslam dünyasının tarihi kökenleri itibariyle zaman zaman kendi içinde yaşadığı bu tür ayrışmalar bugün İslam dışı güçlerin de devreye girmesiyle çok farklı boyutlar kazanmıştır. Yani yaşananların 1. Müslümanların kendi dünyalarını ilgilendiren iç boyutu, diğeri şer ekseninin Müslümanları bölme ve kuşatma operasyonlarını hayata geçirme boyutu. Evet, bu iki kavram üzerinde yürütülen tartışmaların iki boyutunun olduğunu görüyoruz. Nedir? Bunlar 1. Dahili nedenler, dahili diyeceğimiz iç boyut, diğeri de harici boyut. İşte şimdi bunlarla ilgili tespitlerimizi ifade edeyim. Aslında ılımlılık, adalet ve itidal kökünden gelen olumlu bir kavramdır. Ancak bugün kavramlar üzerinden yaşanan bir savaşla karşı karşıyayız. Bugün ılımlı İslam'a yüklenen anlam ve misyona dikkatle bakınca, okuyunca nasıl bir tehditle karşı karşıya bulunduğumuz belki daha iyi anlaşılacaktır. Kavramlardaki anlam kayması zihinsel travmaları beraberinde getirmektedir. Kelimeler kavramsallaştırılırken ne tür ideolojik amaçlar yüklendiği artık sıradan herkesin bile farkında olduğu bir gerçekliktir. İslam'ın güzel kavramlarından biri olan ılımlılık mecrasından koparılınca İslam dışı güçlerin eli ile İslam'ın yolunu kesmek için kullanılır olduğuna şahit olmaktayız. İşte bu durumu iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Ve kendimize şunu sormamız, düşünmek gerekmiyor mu? Nedir seküler batı dünyasının ılımlı İslam nitelemesi veya projesi? Hristiyan batıya uyumlu, güdümlü ve ılımlı bir kimlik bildirimi anlamına gelmiyor mu bu? Ilımlılık İslam'ı azaltma hedefinin bir versiyonu olmasın sakın. Özellikle bizim bu nokta üzerinde basiretle, hikmetle durmamız gerekiyor. Yani ılımlı İslam üzerinden gelen bir takım tuzaklar varsa, hileler varsa, çarpıtmalar var ise bizim özellikle bunu yakalamak ve deşifre etmek sorumluluğu altında bulunduğumuzu düşünüyorum. Müslümanları sessizleştirme, etkisizleştirme bu yöntemle çoğu zaman gerçekleşmiyor mu? Yoksa soruyoruz ya da sormamız lazım. Ilımlılıktan nötr kalmak mı kastediliyor? Yani bir taraftan ılımlılık ile nötralize edilen, diğer yandan aşırılık ile terörize edilen Müslümanlar. Her iki yolla da İslam'ın ve Müslümanların yolunu kesmek, gücünü kırmak hedefleniyor. İslam'ı küçültme, Müslümanları iç çatışmalarla tüketme hesapları daha sinsice tezgahlanmaktadır artık. Sünni-Şii çatışması, Sufi-Selefi çatışması, ılımlı-radikal çatışması nerelerden tahrik ediliyor? Bunu ateşleyen odaklar, buna ılımlı aşırı kavgasını ekleyerek aslında kendi alanlarını genişletmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Bugün Müslümanları bu şekilde kim kategorize ediyor? Kim bu şekilde sınıflara, kutuplara, paktlara ayırıyor? Psikolojik savaşın medya ayağında terörize edilen Müslümanların şahsında İslam'ın imajının nasıl karalandığını, nasıl yaralandığını, gölgelendiğini hepimiz takip etmekteyiz. Karalamadır, karartmadır, başını alıp giden sistematik kampanyalar çok daha yaygın bir şekilde ümmetin önüne yeni tuzakların, yeni duvarların örüldüğüne şahit olmaktayız. Değerli dinleyiciler, özellikle Washington'da Orta Doğu Forumu yöneticisi Daniel Pipes'in bu konudaki niyetini gizlemeden ifşa etmesi bu ele aldığımız mevzuyu isabetli bir şekilde değerlendirmemizde bizim için çok önemli ipuçları veriyor. Daniel Pipes diyor ki, sorun militan İslam, çözüm ılımlı İslam. Batı'nın başını ağrıtan bir İslam var. Peki Batı ne yapmak istiyor? İslam'ı İslam'la vurmaya çalışıyor. İşgal ve istilayla yapamadığını Müslüman'ı Müslüman'a kırdırtma ile elde etmenin hesabında bugün. Ümmeti atomize edenler küçük lokmalar peşinde koşuyorlar. Beyaz Saray'ın ağzıyla konuşmak, BOP projesine teslim olmak, resmi ideolojinin din tasavvuruna boyun eğmek, tüm bunlar ılımlılık başlığı altında işleniyor. Ilımlılık başlığı altında cazip hale getiriliyor. Yani bu sinsi emelleri nasıl bir ambalaj ile dünya kamuoyuna ya da Müslüman kamuoyuna takdim ediyorlar? Ama bunun altında ne gibi tuzaklar var? Mezhep kışkırtması, tutuculuk töhmeti, kökten dinci karalaması, radikalizm suçlaması, fundamentalist yaftası, yıpratma ve yalnızlaştırma operasyonlarının uzantısından başka bir anlama geliyor mu acaba? Terör ve şiddet suçlamasına maruz kalan Müslümanlar, istisnalarını ayrı tutarsak, mazlum ve maktul durumunda olan onlar değil mi hep? İşte Irak, Filistin, Keşmir, Çeçenistan, Afganistan, Patani. Nedense katiller hep masum gösteriliyor, maktuller mahkum ediliyor, suçlu gösteriliyor. İslam'ı topyekün bir hayat nizamı olarak kabul eden, bu uğurda cihadı göze alan herkes, bakıyorsunuz ki kimi odaklara göre aşırı. Kalkış noktası İslam olunca işte rahatsızlık buradan başlıyor. Vahiy referans alınınca kimilerinin tahammülü hiç kalmıyor. Özgürlük, insan hakları, hukuk, demokrasi hep bir başkası için. İslam'a, Müslümanlara sıra gelince tüm kavramlar alt üst oluyor, tüm anlamlar tahrif ediliyor. Çifte standardın daniskası söz konusu olan İslam ve ümmet olunca iş mecrasından çıkıyor, farklı boyutlar kazanıyor. Aslında şunu diyorlar, şunu ifade etmek istiyorlar. Siz batılılaşmadan, İslami değerlerinizden ve ilkelerinizden kopmadan giderseniz size hep aşırı diyecekler. Hep aşırı kalacaksınız. Kendinize yabancılaşmadan, özünüzden, ruhunuzdan uzaklaşmadan kalırsanız aşırılık ithamından da kurtulamayacaksınız. Eğer İslam'ın siyasi taleplerini ve hedeflerini dillendiriyorsanız kesin olarak birilerine göre siz aşırısınız. Bakara suresindeki şu ayet-i celleyi hatırlatıyor bizlere. Estaizu billah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen onların dinlerine uymadıkça, onların dünya görüşüne, yaşam biçimine hepten teslim olmadıkça, Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. Bakara suresi 120. ayet-i celile. Çünkü onlar kendilerine uyanı ılımlı, hoşlarına gitmeyeni aşırı çerçevesine yerleştiriyorlar. İstedikleri, aradıkları nedir biliyor musunuz? Cihatsız, omurgasız bir İslamiyet. Başka bir ifade ile küresel ölçekte bir teslimiyet istiyorlar. Özellikle aradıkları bunun dışında bir şey değildir. Peki bizler ılımlılık ve aşırılığı kime göre tanımlayacağız? Sınırları kim belirleyecek? İslam Allah'ın dini, Müslümanlar da Allah'ın kulu ise belirleyici ve bağlayıcı olan da Allah Azze ve Celle'nin sözüdür. Halim ve kahhar olan Allah'ın hilmine ve kahrına bakarak ılımlılık ve aşırılığı netleştireceğiz. İşte onun işaret buyurduğu çizgi hududullah'tır. Yani Allah'ın sınırı. Kim ılımlı, kim aşırı, Allah'ın hududuna bakıp tanımlayacağız. O sınırları çiğneyen, Allah'ın hududuna tecavüz eden aşırıların aşırısıdır. Kendine de zulmetmiştir, topluma da zulmetmiştir. O sınırları ihlal etmeyen, durması gereken yerde duran vasat ümmet vasfına bürünmüştür. Nisa suresi 13. ayet, Tövbe suresi 112. ayet, Bakara suresi 190. ayet, aşırılıkla ilgili, kimlerin aşırılık sapmasına maruz kaldığıyla ilgili bize çok önemli ipuçları sunduğunu görmekteyiz. Tövbe suresi 112. ayette وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın sınırlarını koruyanlar, sen müminleri müjdele. Evet, şunu da bizim kendi ölçülerimizle, kıstaslarımızla tanımlamamız lazım. Aşırılıklar gayedeki hikmeti yok eder. Adalet, itidal ve ahlakilik müminlerin vazgeçilmez vasıflarıdır. Meşruiyet zeminini kaybeden fanatik ruh hali davayı da dava adamını da bitirir. Eğer gerçekten ilahi kriterlere göre, Rabbani kıstaslara göre bizde bir aşırılık gözlemleniyorsa bundan sakınmak ve bu konuda itidal çizgisinde sorumluluklarımız üzerinde ehemmiyetle durmak sorumluluğu altında bulunuyoruz. Ölçü ve değerlerden kopuş zamanla sınır tanımazlığı doğurur. Bugün ölçüsüzleştirme, değersizleştirme kuşatması altında meşruiyet ve aidiyet sorunu yaşanıyor. Maalesef bizim dünyanın insanlarında bu gibi sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Her türlü aşırılığa karşı temkin ve teyakkuz gerekiyor. İtikatta ölçüsüzlük dalalete sürükler. İbadette ölçüsüzlük bid'ate sürükler. Savaşta ölçüsüzlük tecavüz ve talana dönüşür. Bilimde ölçüsüzlük pozitivizme insanı sürükler. Akılda ölçüsüzlük rasyonalizme götürür. Dünya ile ilişkide ölçüsüzlüğün sonucu sekülerizmdir. Ahirete yönelmede ölçüsüzlük mistisizme neden olur. Merhametin bile aşırısı maraz getirmiyor muydu? Sınırsız ve ölçüsüz sevgi, sevileni zamanla ilahlaştırma sonucunu doğurmuyor muydu? Hristiyanların Hazreti İsa sevgisi ipin ucu kaçırılınca, aşırı bir mecraya doğru seyredince Hazreti İsa'yı nasıl ilahlaştırdılar? Kur'an-ı Kerim bu hususa dikkatimizi çekiyor. Aşırı korku ve tedbir de yine zillet ve paranoya nedeni değil midir? Ancak İslami duyarlılıklarla aşırılıkları kesinlikle karıştırmamak lazım. Bu konuda ciddi bir zihin karışıklığı, ciddi bir bulanıklık ve belirsizlik içerisinde insanların bocaladıklarını görüyoruz. Özellikle şu kavramlara çokça dikkat etmemiz gerekiyor. Terörle cihadın, ganimetle talanın, bid'atle sünnetin, zilletle sabrın, takva ile ruhbanlığın, korkuyla tedbirin, netlikle sertliğin, kalın çizgilerle ayrıştırılması gerekiyor. Nereye kadar cihattır, nereden sonrası terördür? Bu konuda İslami ölçülerle meselenin net bir şekilde, açık bir şekilde vuzuha kavuşturulması gerekiyor. Hakeza, ganimet nedir, talan nedir, bid'at nedir, sünnet nedir, zillet nedir, sabır nedir, takva nedir, mistisizm nedir, ruhbanlık nedir? Korkunun ismini, tedbirin ismini daha doğru koymamız gerekiyor. Net olmak adına sertliklerin, kırıp dökmelerin ucunu nereye vardığını tefrik etmek gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aziz dostlar, alimlerin suskunluğu, aydınların sorumsuzluğu gençlerimizi kontrolsüz tepkiselliğe sürüklüyor. Sahipsiz bırakılan gençler çoğu zaman nerede duracaklarını, tepkilerini nasıl ortaya koyacaklarını bilemiyorlar. Özellikle bu konuda kanaat önderlerinin, ilim sahiplerinin sorumluluğu çok daha önem arz ediyor. Eğer bugün bir takım aşırılıklar varsa bunu besleyen nedenleri görmek gerekir. Bir takım aşırılıklara yol açan, Allah'ın ahkamını reddetmekle kalmayıp iman edenlere zulmeden, baskı ve şiddet yoluyla özgürlükleri kısıtlayan, temel insani haklara bile tahammülü olmayan yönetimler, yöneticiler değil midir? Şayet Müslümanların inandıkları İslam'ı hayata hakim kılmaları mümkün olsaydı, aşırı uçlar türüyecek miydi? Yeryüzünün her tarafında Müslümanlara yönelik kıyımlar, yıkımlar, tecavüzler, talanlar sürdüğü sürece aşırılık denilen ateşin yakıtı da bitmeyecektir. Ve bunu ateşleyen hangi odaklar olduğunu da bizim teşhis ve tespit etmemiz gerekiyor. Şu halde gerçekten aşırılıktan şikayetçi olanlar önce kendi tutumlarını gözden şöyle bir geçirsinler. Ancak şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Kimi aşırılıklar bazı malum odakların da işine geliyor. Olmalı ki devamından yana bir tavır takınıyorlar. İslam'a savaş açanlar aşırılık ve terör karşıtlığı maskesiyle İslam'a karşı savaşlarını sürdürüyorlar. Müslüman elbette teröre karşıdır. Düşmanın terörist olması kendisine de teröre bulaşma hakkını vermiyor. Ancak aşırı gruplara karşı olmak ayrı, aşırılık ve terör karşıtlığı ile kirli emellerini maskeleyen emperyalist güçlere karşı çıkmak ayrı şeylerdir. Aşırılığı eleştirirken, sorgularken sözlerimizin nereye varacağını basiretle tespit edebilmeliyiz. Genelde İslami çalışmaların aleyhinde kullanılacağını unutmamalıyız. Topyekün İslam'ı ve Müslümanları sindirmeyi sürdüren egemenlerin değirmenine su taşıma gafletine nasıl seyirci kalabiliriz? Öyle ki zaman zaman yerel, ulusal, küresel zalimleri lanetlemek bile kimilerine göre aşırılık olarak ele alındı, değerlendirildi. Direniş ruhu, mücadele azmi, sathilik ve hamasilik suçlamasıyla örselendi. Haksızlık karşısında susmakta hikmet ve marifet aranır oldu. Bir yerlere aşırı olmadığını kanıtlamak adına ödünü izledi, tavizi kovaladı. Ruh, bilinç, aşk körelince tedbirler, temkinler, tembihler habire peş peşe bizi kuşatmaya başladı. Görünen o ki bu kadar telkin, bu kadar psikolojik baskı altında çok uslandık, çok akıllandık. Baskı, dayatma ve aşağılamalar karşısında önce yutkunduk, sonra yok olanlar mı dersiniz, yan çizenler mi dersiniz? Artık kavramlar bulanık, cümleler yetersiz. Kime göre aşırı, neye göre ılımlı olduğu belirsiz. Onlara kalsa siz de aşırılardan bir aşırısınız. Eğer hala eşiniz, kızınız tesettürde ısrar ediyorsa, haremlik selamlık duvarını aşamamışsanız, birileri hemen sizi aşırılıkla itham edecektir. Sizi bununla yargılayacaktır. Şayet karşı cinsle iletişim kurmakta imtina ediyorsanız, iş hayatı tasavvurunuzda bayan sekretere ve bankacılık işlemlerine yer yoksa, hala feodal düşüncelerden arınamamış, çağı iyi okuyamamış bir yerde duruyorsunuz diyerek sizi suçlamaya başlayacaklardır. demokratik, politik, ekonomik açılımları ıskalamışsanız, kimilerine göre kafasını kuma gömen, dünyaya kapalı bir aşırısınız suçlamasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Siz buna ilke deseniz de hayır, size diyecekler ki bu ilke değil, bu ilkelliktir. Böyle bir suçlamaya maruz kalacaksınız. Aslına bakılırsa bu aşırılık ve ılımlılık konusu yeni bir durum değildir. Yani bu çağın insanına, bu asırda yaşayan Müslümanlara yönelik bir olay değildir. İnsanlık tarihiyle eş zamanlı gelişen bir kadim tartışmadır. Kur'an'daki peygamber tablolarına baktığımızda bu tartışmanın serüvenini ve tarihi derinliklerini görebiliyoruz. Nemrud'a kalsa İbrahim denilen genç çok aşırı gitmişti. Çünkü toplumun kutsallarına ve tabularına hayır diyordu. Bu aşırılık Nemrud'un felsefesine göre ateş ile terbiye edilmeliydi. İbrahim hizaya getirilmesi gerekiyordu. Firavun'a göre Musa aleyhisselam daha annesinin rahminde iken aşırılığı tescillenmiş bir sabıkalı idi. Hemen cellatlara teslim edilmeli ve hayatına son verilmeliydi. Mısır sarayında tutulan köle Yusuf, saray sosyetesi bayanlara göre sosyal hayata uyum sağlayamayan, tutucu ve zevk yoksunu zavallı biri idi. O saraya değil, zindana layıktı. Lut kavmi bile Hazreti Lut aleyhisselamı aşırı bulmuştu. Bu devirde bu kadar ahlakilik fazladır diyorlardı. Dekyanus'un yasal düzenlemelerine göre Ashab-ı Kehf, toplumsal mutabakatı bozan, aşırı uçlarda gezinen, aykırı ve zararlı bir akımın marjinal unsurları idiler. Kureyş müstekbirlerine göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söyleminin, çağrısının, davetinin aşırı bulunduğunu, onlar tarafından böyle ilan edildiğini ve Hazreti Peygamber'in söyleminden dolayı, aşırılığından dolayı mahkum edildiğini görüyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçen ashab-ı kiram bu ithamdan nasibini almamış mıydı? Servet ve asalet namına ne varsa ayaklarının altına alan Mus'ab bin Umeyr, o günkü egemen kültüre göre aşırı ucu temsil ediyordu. Yine servet ve saltanat sahiplerine yönelik keskin dili ile yaptığı muhalefete bakılırsa, Gıfarlı Ebu Zer tuzu kuru aşırı bir insandı. Örnekler saymakla bitecek değil. Kendi özelimize dönmemiz gerekiyor. İfrat ve tefritten uzak, adil ve muhtedil çizgimizi netleştirmemiz ve bunun üzerinde sadakat ve ciddiyetle durmamız gerekiyor. Bu netlik bize nitelik kazandıracaktır. İşte içinde yaşadığımız zaman diliminde öyle sanıyorum ki bizim en sıkıntılı, en ciddi zaafımız, yetersizliğimiz bu iki hususta kendini gösteriyor. Net olamamak ve yeterli bir niteliği kazanamamak. Vahyin bize öngördüğü netliği yakaladığımız zaman, vahiden gereği gibi beslenip bir niteliği yakaladığımız zaman, netlikleriyle ve nitelikleriyle vasat ümmet olma misyonunu hayata taşıyanların çekim gücü, örnekliği, önceliği, öncülüğü, özneliği kendini gösterecektir. Evet, aşırılıklar konusunda, ılımlılık konusunda, ifrat ve tefrit meselesinde şuna hasreten dikkat edeceğiz. Ne harici, tekfirci bir çizgiye savrulacağız, ne de mürciye ve ibahiye anlayışına prim vereceğiz. Çözüm arayışlarımız, çözümlemelerimiz İslam'a ve Müslümanlara zarar vermemesi lazım. Denge ümmeti olma mecburiyetimiz var. Kuşatıcı vasfımızla bir çekim gücü oluşturmamız lazım. Bir rüzgar estirmemiz lazım. İnsanların vahiy iklimini soluyabilmeleri için, Muhammedi kokuyla buluşabilmeleri için bu çağda vahye tanıklık edecek etkin, vasıflı, özne şahsiyetlere ihtiyaç var. Tehevvürden, şiddet ve hiddetten uzak, hilim ve hikmetle Hakk'ın emrinde seferi sürdürebilmeliyiz. Çünkü kardeşlik dilinden uzaklaşan ümmetin evlatları var olan enerjilerini birbirlerine karşı kullanıyorlar. Olayın bu boyutuna eğildiğimiz zaman yeryüzünün değişik coğrafyalarında birbirlerinin kanına girebilen, birbirlerinin canına kastedebilen, İslam adına bu gibi cürüm ve cinayetlere buluşanları gördüğümüz zaman bugün işte üzerinde izahını yapmaya çalıştığımız konunun ne kadar önem arz ettiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Var olan enerji ve potansiyelimizi biz ümmetin evlatlarına karşı iç çatışmalarda nasıl kullanabiliriz? Dilimizi, elimizi Müslümanlara yönelik nasıl devreye koyabiliriz? Ama mutlaka Müslümanlar Müslümanlara karşı ıslah edici olma, emri bil maruf neyi anil münker sorumluluğunda hakkını verme mecburiyeti vardır. Fakat ilan-ı harp ederek değil, sulh zemininde muslih olarak ıslah edici vasfımızla unutulan, terk edilen iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak görevini yerine getirmemiz gerekiyor. Kimin bizi nereye oturttuğu, nasıl isimlendirdiği o kadar önemli değil. Önemli olan Rabbani ölçekte neye tekabül ettiğimiz. Kur'an ve sünnet perspektifinde meşruiyet ve makbuliyetimizdir. İndi ilahideki sınıfımız ve safımız çok önemlidir. Şimdi kendimize dönüp şu soruyu soracağız ve sürekli bu soruya cevap arayacağız. Ümmet olarak vasatın neresindeyiz? Vasat tanımlamalarımız, denge, merkez, itidal anlayışımız nereden besleniyor? Kendi grup, mezhep, hizip, ulus anlayışlarımız egemen kültürün etkisiyle ya da geleneğin, modernizmin etkisiyle mi biz yeni vasat tanımlamalarına mı gidiyoruz? Yoksa sohbetin başında ele aldığımız ayet-i celilede ifade edilen çizgide mi duruyoruz? Ne buyuruyordu Rabbimiz? وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. İşte böyle sizi bütün insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız, peygamber de sizin üzerinize şahit olsun diye vasat bir ümmet yaptık. Vasat bir ümmet kıldık. Bu vasatlığımızı zedeleyecek, parçalayacak, gölgeleyecek, imha edecek, ifsad edecek, iptal edecek tüm olumsuzluklara kendimizi kapalı tutmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin bize işaret ettiği çizgi belli. Bu çizgi üzerinde sebat edip bu vasfımızla Rabbimize dönmenin çaba ve gayretini göstereceğiz. Yoksa Allah korusun, doğru yolun sırat-ı müstakimin üzerindeki sapmalarla nihayetinde mağdub ya da dalin sınıfından birine sürükleme riskiyle her an karşı karşıya bulunuyoruz. Tüm şeytanların ve şeytani güçlerin bizi itidal, adalet çizgisinden, tevhid çizgisinden saptırmak için nasıl konuşlandıklarını biliyoruz, görüyoruz. Artık bunu fark edebilecek bir bilgiyi, bir basireti Rabbim bizlere nasip etmiştir. Ama bunun üzerinde sebat etmemiz lazım. Allah'a dua edeceğiz. Rabbena efrig aleyna sabran ve sabbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı kaydırma. Kafir topluma karşı sen bize yardım et. Bu duygularla tekrar sizleri selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir, bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. 11. Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. 12. Ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. 13. Ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. 14. Zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. 15. Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara 5 vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbab haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak, ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28.
ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
11: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi, Ümraniye.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
15: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 119.95, katlanabilir piknik masası 199.95, Çengelköy Salatalık 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat. 0535 594 0102.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Hira Nur Derneği 0216 621 7445.
9: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
16: Cumanız mübarek olsun.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Efendim Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun. Rabbimize kuranlarımızı arz ediyoruz. Yine yeni bir programla, Yeni Ufuklar programıyla sizlerin huzurundayız. Sizlerle beraberiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda da değişik vesilelerle bize yöneltilen soruları, bize sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Çünkü bu sorular pek çok anneyi, pek çok babayı ilgilendiren sorular. Pek çok anne babanın sormak isteyip soramadığı, imkan ya da vesile bulamadığı hususlar. Bundan dolayı da ben önemli gördüğüm bu soruları, içlerinden seçtiğim bazılarını sizlere aktarmak istiyorum, sizlere nakletmek istiyorum. Hemen ilk soruyla programımıza başlamak istiyorum. Efendim, çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde 5 vakit olarak değil de bazı vakitleri kılıyor, bazılarını ihmal ediyor. Ancak namaza karşı da bir isyanı yok. Buna bağlı olarak bazı vakitleri kılmaması kabul edilebilir mi? Nasıl bir metot, yöntem takip etmeliyiz sorgusuyla karşı karşıyayız. Neler yapmalıyız? Evet, bunun kaygısını yaşayan, bunu hisseden, buna çareler arayan tüm kardeşlerimize inşallah Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Efendim, çocuklarda namaz eğitimi küçük yaşlara dayanması gereken, küçük yaşlardan itibaren yapılması gereken bir eğitimdir. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza namaz eğitimi verilmelidir. Aşamalı, tedrici bir şekilde çocuklarımız namaza alıştırılmalıdır. Efendim, hepimizin malumu, yine ben o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hatırlatarak programımıza devam etmek istiyorum. 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaza alıştırınız. 10 yaşına geldiği zaman da Peygamber Efendimizin beyanı veçiyle darabe fiilini kullanır. Dövünüz ya da bazı kimseler efendim baskıyla biraz daha zorlayarak namaz kıldırınız şeklinde tercüme ederler. 10 yaşına geldiği zaman da böyle bir farklılık, böyle bir farklı uygulama Hazreti Peygamber'in metot olarak bize tavsiye buyurduğu husus. Şimdi çocuğumuz 10 yaşlarında ama 5 vakit namaza karşı bir isyanı yok. Kılıyor namazlarını fakat bazen vakit namazlarını geçiriyor. Ne yapmamız lazım? Güzel bir soru. Şunu hemen peşin peşin ifade etmek istiyorum. Allah'ın farz kılmadığı hiçbir hususu biz çocuklarımıza farz kılma hakkına, farz kılma yetisine sahip değiliz. Bir hususun farz olmasının ölçüsü Yüce Rabbimizin onu farz kılmasıdır. Hiçbirimiz kanun koyucu hükmüne geçemeyiz. Hiçbirimiz ne Rabbimizden daha merhametli olma gibi bir şerefe nail olabiliriz, ne de Rabbimizin emretmediğini emir gibi çocuklarımıza söylemek ya da istemek hakkına sahibiz. Yüce Allah ergenlik çağına giren erkek ve kadınları ibadetlerle sorumlu tutar, mükellef tutar. Bunu hiçbir zaman için unutmuyoruz. Ancak ergenlik öncesi dönemde çocuklarımıza namaz farz olduğu zaman namazı 5 vakit düzenli olarak kılabilmelerini sağlamak için onları namaza hazırlamak ve onları namaza alıştırmak zorundayız. Çocuklarımıza farz olduğu zaman çocuklarımız namazı 5 vakit tam ve düzgün bir şekilde kılabilmeleri için çocuklarımızı namaza alıştırmak zorundayız. Bu namaza alışma süreci okul öncesi dönemde bizimle beraber çocuğun bizi taklit etmesi, namaz kılmasıdır. O süreçte ona iyi davranmak, güzel davranmak, yaptığı yaramazlıklar karşısında olumsuz tepki göstermemektir. Ancak çocuk 6-7 yaşını geçtikten sonra, yani temiz çağına geldikten sonra, efendim önümüze geçiyor, arkamıza geçiyor, büyük yaramazlıklar yapıyorsa artık onu uyarmalı, ona doğruyu öğretmeniz. Çünkü Peygamber Efendimizin beyanı veçiyle 7 yaşına gelen bir çocuk artık namaza alıştırılmalı, namazın kurallarını öğrenmelidir. Namaz kılarken annesinin başörtüsünü açmayacağını, efendim benzeri yaramazlıklar yapmayacağını çocuk öğrenmeli, uyarılar başlamalıdır, hatırlatmalar. 7 yaş ile 10 yaş arasında çocuk zaman zaman namaz kılmalı. Günde bir vakit, iki vakit kıldırabiliriz. Bazı günler kılmayabilir. Ama süreç içerisinde efendim tedrici bir metot ile bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz şöyle demişti. Hocam ben ilkokul birinci sınıfta çocuğuma bir vakit, ikinci sınıfta iki, üçüncü sınıfta üç, bu şekilde beş vakit namaza alıştırdım demişti. Gerçekten farklı bir düşünce. Yani insan düşününce, kaygılanınca, bu gayeyi kendisine esas ittikaz edince Rabbim ona bir kolaylık veriyor. Çok bilgili, çok kültürlü, çok böyle bu konuda formasyon olmasa da çocuğuma ben bunu öğretmek istiyorum diyen, bu gayeyi, bu amacı kendisinde hisseden anneler, babalar Allah'ın gösterdiği bir lütuf, bir kolaylıkla amaca ulaşabiliyorlar. Farklı metotlar, yöntemler üretme imkanına sahip olabiliyorlar. Efendim geldik çocuklarımız 8-10 yaşlarına. Çocuğumuz namaz kılmadı. Şöyle ki 8-9 yaşındaki bir çocuğumuz zaman zaman kılıyor, zaman zaman kılmıyorsa, bir gün kıldı, diğer gün kılmadı ya da 3 vakit kıldı, bir vakit kılmadı. 7-8-9 yaşlarındaki çocuklarımıza bundan dolayı kızmak çok sağlıklı değildir. Ama 10 yaşına kadar gelmişse, çocuk 10 yaşındaysa ve namazı bazen kaçırıyorsa, "Aa, bugün yine namazını kaçırdın değil mi sen?" gibi uyarılarla çocuklarımızı namaza alıştırmak. Böyle sıradan bir şeymiş gibi, hani namaz kılmayabilirler gibi değil, ya da bir vakit namaz kılmadığı zaman da çok büyük suç işlemiş gibi uyarmaktansa, hafif böyle ölçülerle bu namaz bırakmanın efendim oranına ve çocuğun durumuna kıyasla yapılabilir tatlı sert benzeri uygulamalar, uyarılar, hatırlatmalar. Dün uykun gelmişti, erken yatmıştım ama bugün hadi bakalım namazını geçirme yavrum, hadi namazını kılmadan yatma gibi uyarılarla çocuklarımızı namaza teşvik etmek yerinde olur. Misafirlikten geldik ya da gezmeden geldik, çok yorgunuz, 10 yaşındaki çocuğumuz uyuyakaldı yattığı yerde, namaz kılmadı. Hani bunlarda çok büyük problem gibi büyük tepkiler vermeyelim. Çünkü ergenlik döneminde çocuğumuza, daha ergenlik dönemine gelmemiş çocuğumuza oruç farz değil. Ondan dolayı sadece çocuğumuza az önce söylediğim tarzda güzel uyarılarda bulunmak yapılabilecek en güzel uygulamadır, en güzel metottur. Bir başka soruyu hemen aktarmak istiyorum. 18 yaşındaki bir çocuğun hareketlerini takip için ceplerini karıştırarak tecessüs edebilir miyim? 18 yaşında bir çocuğumuz var. Onun hareketlerini takip etmek istiyorum. Ceplerini karıştırmak istiyorum. Karıştırıp araştırsam, onu bu şekilde incelesem ne olur? Doğru mudur? Ne önerilir şeklinde bir soru. Efendim şunu hemen ifade edeyim ki, aslında gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocuklar son derece açık ve nettirler. Ancak onların bu netliğini, açıklıklarına mukabilede bulunabilecek bir muhatap söz konusu ise, biz anne baba çocuklarımıza bu şekilde davranmışsak ve davranabilmişsek, çocuklarımız da bize karşı net olacaklardır. Yaptıkları ya da yapmadıkları şeyleri bize rahatlıkla söyleyebileceklerdir. Efendim bir çocuğu araştırma ihtiyacı, çocuğun doğru ve gerçekleri söylediklerinden emin olunmayan durumlarda yapılır. Çocuğumuzla ilgili böyle bir sıkıntımız var anlaşılan. Ancak şunu her zaman ifade ediyorum, pek çok yerde tavsiye etmişizdir. Biz anneler babalar olarak yetişkin birer birey olduklarında, yetişkin bir insan olduklarında, gençlik döneminde, ergenlik döneminde çocuklarımızın özellikle dini eğitimi ile ilgili hususlarda sıkıntı yaşamak istemiyorsak, öncelikle yapmamız gereken şey çocuklarımızla bir iletişim geleneği oluşturmaktır. Çocuklarımızla iletişim geleneğini oluşturmadan, çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmadan, çocuklarımızla paylaşımda bulunmayı öğrenmeden ve onlara bunu öğretmeden çocuklarımızın gençlik, ergenlik dönemini kolay atlatmamız mümkün değildir. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçekleştirirsek ne gibi faydaları söz konusu olacak diye sorulursa, efendim çocuğumuz 3-4 yaşlarında dahi olsa, yani küçük bir evladımız da olsa, işten geldik, dışarıdan geldik, eve gelir gelmez ya da akşam yemeği esnasında şöyle ailece birbirimize günümüzü sorma gibi bir alışkanlığımız söz konusu olabilir.

İlişkilerimiz şöyle iyiydi, güzeldi. Hani bir yetişkin insanlar nasıl birbirimizle muhatap oluruz? Gerekli soruları sorar, gerekli açıklamalar yaparız. Birbirimize yardımda, paylaşımda bulunuruz. Aynı şekilde çocuklarımıza karşı da aynı tavrı sergileyebiliriz. Bunu küçük yaşlardan itibaren yaparsak, hele ki bir de buna ek olarak ailece aile meclisleri oluşturursak, haftada bir ya da iki haftada bir, yarım saatte olsa istişare meclisi oluştursak, ailece bir takım hususları paylaşsak, inanın pek çok sıkıntı ortadan kalkacaktır. Bu şekilde aile içerisinde kendi kişisel, bireysel, ailevi sorunlarını ortaya koyup paylaşmayı öğrenen çocuklarımız, bunu öğrenen çocuklarımız, evlatlarımız, yarın ergenlik dönemine, gençlik dönemine girdiği zaman yaşadığı sıkıntıları, sorunları, problemleri inanın herkesten önce size anlatacak, size açıklayacaktır. Bir de siz bu gibi durumlarda nasıl davranacağınızı bilir ve çocuğa aşırı tepki göstermeden ölçülü bir şekilde yaklaşabilirseniz, bunu gerçekleştirebilirseniz efendim çocuğunuzla olan iletişiminizde artık onu araştırma, onu soruşturma ihtiyacınıza bile gerek kalmayacaktır. Evet, diyor ki çocuklarımıza okul öncesi dönemde ya da ergenlik dönemine kadar dini eğitim verilmediyse belirli bir yaştan sonra verilmesi ne kadar doğru ve sağlıklı olur? Efendim güzel bir soru. Üzerinde durulması gereken, açıklanması gereken bir soru. Kıymetli dinleyenler, çocuklarımıza verilmesi gereken eğitimi, dini eğitimi her şeyden önce okul öncesi dönemde en güzel şekilde vermek zorundayız. Efendim sık sık tekrar ediyoruz, tekrar vurguluyoruz. Okul öncesi dönem çocukların ahlaki gelişimi, dini gelişimi, zeka gelişimi daha pek çok alanda %80'lik kısmının gerçekleştiği dönemdir okul öncesi dönem. Okul öncesi dönemde çocuğun inançları, düşünceleri, kanaatleri yerleşir. Onlarda hakim olan kişilik o dönemde oturmaya başlar. Peygamber Efendimizin okul öncesi dönem din eğitiminin önemine dair beyanını hepimiz biliyoruz. Taşa kazımak gibidir. Silinmesi mümkün olmayan bir inanç sistemi oluşturmaktır okul öncesi dönem. İşte okul öncesi dönemde çocuğumuza gerekli din eğitimini vermiş olmalıyız. Ancak şu var ki hepimiz aynı şartlarda yaşayan insanlar değiliz. Hocam ben hidayete ermem, hakkı hakikati kavramam. Çok geç oldu. Evlatlarım 10-15 yaşına geldi. Artık bu noktadan sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Ben henüz hidayeti tanıdım. Çocuklarıma nasıl yardımcı olabilirim? Onların yanlışlarını nasıl düzeltirim diyorsanız, ki bunu söylemeniz son derece doğal, haklı bir soru. Kıymetli dinleyenler, her ne olursa olsun okul öncesi dönemde ve gençlik döneminde çocuklarımıza hangi mesajların verilmesi gerekiyorsa bunları biraz hızlandırılmış bir şekilde çocuklarımıza vermek zorundayız. Onları İslam'ı yeni öğrenen insanlar olarak 5 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuklara verdiğimiz mesajları daha kısa sürede ama mutlaka o aşamaları, o mertebeleri yaşatarak geçmeli ve onlara değerleri öğretmeliyiz. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz denilirse, evet bunu anne babanın, hele ki bu konuda çok fazla bilgi ve birikim olmayan bir annenin, bir babanın gerçekleştirmesi maalesef çok kolay bir hadise değildir. Bundan dolayı da anne babaların, eğer böyle bir sıkıntılar söz konusuysa, mutlaka ama mutlaka bir uzmana müracaat etmesi ve bu konuda yardım destek alması yerinde olacaktır. Şu var ki ergenlik dönemine kadar çocuklarımıza pek bir şey anlatmadık, öğretemediysek, hele çocuğumuzla bir iletişim geleneğimiz söz konusu değilse, bu süreçte biz hidayete erdik ve doğruları yapıyor isek, her şeyden önce bizim yapmamız gereken şey çocuklarımıza söylemekten daha fazla uygulama ve davranışla göstermektir. Onlara dini değerleri, İslami değerleri yaparak, yaşayarak, göstermek suretiyle onlara örnek olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmediğimiz zaman çocuğumuza baskıyla, çocuğumuza zorlamayla gelebileceğimiz, elde edebileceğimiz bir sonuç söz konusu değildir. Şöyle düşünelim. Bizim o noktaya gelmemiz belki 40 yaşına 40 yılı buldu. Öyle değil mi? 15 yaşında bir evladımız varsa, biz hidayete yenermişsek, 40 yaşında hidayete ermişsek, çocuğumuzdan bir anda biz söylüyoruz, ben senin annenim, ben senin babanım diyerek çocuğu değiştirme imkanımız yoktur. Her ne kadar söylediğimizin ne kadar doğru, ne kadar hak, ne kadar hakikat olduğu noktasında şüphemiz olmasa da, doğruyu, gerçeği anlatırken, kavratırken, sevdirirken, benimsetirken de sonuç itibariyle uygun metot ve yöntemleri kullanmak zorundayız. Aksi takdirde çocuklarımızı hepten kaybetme tehlikesi söz konusudur. Çocuklarımızı tamamen kaybetme tehlikesini göze alabilir miyiz? Bu riski hangimiz göze alabilir? Bu riski hangimiz göz önüne almadan hareket edebilir ve bu cüretkarlıkta bulunabilir?
Bundan dolayı kıymetli dinleyicilerimiz, eğer çocuklarımıza

vermemiz gereken eğitimi şu veya bu şekilde veremediysek, eksiklik söz konusuysa ve ne yapacağımızı bilemiyorsak, o halde bir uzmana müracaat edelim. Ancak okul öncesi döneme tekrar vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyenler. Asla ama asla ihmal etmeyelim. Okul öncesi dönem çocuklarımızın dini değerlerinin, imani değerlerin, ibadetlerin yerleştiği, benimsediği, temelinin atıldığı süreçtir. Bu noktayı iyi bir şekilde değerlendirelim. Efendim benim çocuğum küçük, benim çocuğum anlamaz diyerek çocuklarımızı manevi eğitimden uzak tutmayalım. Ancak anne baba olarak metodu, yöntemi çok fazla bilmediğimiz için ciddi eksiklikler, problemler söz konusu olabilir. Bundan dolayı da bu konuda birikimli, tecrübeli ve size gerçekten yardımcı olabilecek insanları bulmaya çalışalım. Onlardan yardım ve destek alalım. Evet kıymetli dinleyenler, Rabbim inşallah amacımızı, gayemizi gerçekleştirme noktasında hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet, bir başka soruya geçmek istiyorum. Efendim diyor ki, iki çocuğum var, aralarındaki yaş farkı 1,5 yaş. Biri 5, diğeri 7 yaşında. Rekabet var, birbirlerini şikayet etme alışkanlığını bir türlü engelleyemedik. Bunu nasıl engelleyebiliriz ya da bu konuda neler tavsiye edersiniz? Evet, önemli bir konu, önemli bir soru. Pek çok anne babayı ilgilendiren bir husus. Şunu ifade edeyim bu konuyla ilgili kısa ve öz olarak. Efendim her ne olursa olsun mümkün mertebe çok zaruri durumlar olmadıkça çocuklarımızın aralarındaki ufak tefek anlaşmazlıklara öyle rastgele müdahil olmayalım. Bırakalım çocukların kendi aralarında sorunlarını halletmesine imkan tanıyalım. Çünkü bir şekilde çocuklar bizim tarafımızdan ya ezilmekte, birisi ezilmekte, haklı görülmekte, diğeri haksız görülmekte ya da bir diğeri farklı psikolojilerin etkisi altında kalabilmekte. Asıl yapılması gereken şey burada çalışmaları, nasıl davranacağını, nerede ne yapması gerektiğini çocuklara bırakmaktır. Onlara sadece rehber mahiyetinde ilk zamanlar birkaç örnek davranış göstererek, evladım bu sıkıntınız nedir, bir şeyi paylaşamadıklarını, önce sen sonra sen kullan diye bunları öğretmek, biriniz sonra biriniz kullan diye öğretmek ya da alternatif varsa şu an sen bu oyuncakla oyna, sen diğeri bu oyuncakla oyna gibi, hani çok kolay basit çözüm yollarını göstermek ama sonrasında ciddi anlamda çocukların birbirlerine karşı haksızlıkları söz konusu değilse onlara bu konuda kendilerinin sorunları çözmelerini istemek ve beklemek gerekir. Çünkü her konuda müdahil olunduğu zaman çocuklar artık kendi aralarındaki her türlü sıkıntıyı, hele ki annesinden babasından destek alacağını görenler, diğerine şikayetvari bir şekilde ifade etmekte ve şikayet anlayışı uyanmaktadır. Bundan dolayı yapmamız gereken şey, dikkat etmemiz gereken çocukların birbirlerini şikayet etmeleri ya da sorunlarını, problemlerini, eksikliklerini bir başka insanın telafi etmesi değil, kendilerinin kendi başlarına iş yapabilecek, problemlerini çözebilecek kapasite kazanmalarını sağlamaktır. Şimdi her problem anne baba tarafından çözülen çocuk düşünmez. Düşünmeyen çocuk üretmez. Üretmeyen çocuğun kapasitesi gelişmez. Ve bu çocuk aile ortamından dış hayata çıktığı zaman birbirinden farklı çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Halbuki hiçbir anne baba çocuğunun yetersiz, çocuğunun gelişimini eksik olarak görmek istemez. Bundan dolayı anne babalar olarak bizler çocuklarımızın gelişimi adına her şeyden öte çocuklarımızın kendi sorunlarını, kendi problemlerini, kendileriyle ilgili meseleleri çözmelerine imkan tanımalıyız, olanak tanımalıyız. Bunu sağlamak çok zor olmasa gerektir. Tabii biz anneler babalar çok tez canlıyız. Hemen her şeye müdahil olarak hemen düzeltmek, hemen kendi adımıza kurallar koymak, hakim gibi davranmak isteriz ama biz her zaman hakim olmayalım. Bırakalım çocuklar kendi aralarında anlaşmayı, kendi aralarında paylaşmayı, kendi aralarında sorunları çözmeyi öğrensinler. Bakın çok kısa bir süre sonra ne kadar çok rahat edeceksiniz, ne kadar çok sıkıntıdan kurtulacaksınız. Kıymetli dinleyenler, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili yaşadığımız sorunların pek çoğunun temelinde biz anne babaların kendi bilinçsizliği yatar, kendilerimizin eksikliği yatar. Pek çok sıkıntı ve soruna biz farkında olmadan sebep oluyoruz. Bizim yanlış davranışlarımız, bizim çocuğu yanlışa körükleyen, sürükleyen davranışlarımız, bizim yanlış yönlendirmelerimiz, bizim iyi yaptığımız kanaatiyle yaptığımız davranışlar çocuklarımızda bir takım sıkıntıların, sorunların, problemlerin oluşmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı bize düşen görev, bize düşen vazife bilinçli olmak, bilgi sahibi olmak ve en güzel şekilde çocuklarımızı yönlendirmeye çalışmaktır. Bunu başardığımız zaman işte o zaman kendisiyle mutlu olacağımız, salih evlatlar
yetiştirmiş olacağız. Rabbim hepimize böyle çocuklar yetiştirmeyi nasip eylesin. Evet kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi yaşadığımız sosyal hayat yapı gerçekten bizi ciddi anlamda kuşatıyor. Nerede nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Nerede nasıl davranmamız gerektiği hakkında tereddütler yaşıyoruz. Öyle bir kuşatılmışlık içerisindeyiz ki doğru olmadığını bildiğimiz hakikatler var ama bu hakikatlerin karşısında duramıyoruz. Sanki rüzgarın karşısında bir yaprak gibiyiz. Çocuklarımız, özellikle düşünemeyen, etken değil edilgen varlık olan çocuklarımız yanlış doğru ayrım yapmadan her önüne gelen unsuru rahatlıkla benimsemekte, içselleştirmekte ve bunu yapmak istemektedir. Halbuki bu da hepimiz açısından ciddi sıkıntılar doğuruyor. Çocuklarımız televizyonlarda izliyor, gazetelerde, etrafında arkadaşlarından şuradan buradan duyuyor, görüyor ve pek çok yanlış davranışı gerçekleştirmek istiyorlar. Şimdi böyle bir durumda da ne yapacağımızı bilemiyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Çünkü muhatabımız olan yetişkin bir insan olsa tam anlamıyla karşımıza alırız. Efendim evladım böyle böyle senin yaptıkların şunlar yanlış, bunlar yanlış deriz, düzeltiriz. Ama karşımızdaki bir çocuk bazen anlattıklarımızı anlamayacak kadar inatçı tavırları var. Bu durumda nasıl davranacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Bu da zor bir durum olarak kendisini gösteriyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımızın diliyle konuşabilmek ve onları anlamaya çalışmak. Şunu ifade edeyim ki çocuklar hani edilgen oldukları için her gördükleri şeyden etkilenirler. Her gördükleri şeylerle kendi aralarında bağ kurdukları takdirde yan yana olmak isterler ve onu gerçekleştirmek isterler. İşte bu sıkıntılardan, bu sorunlardan belki en önemlilerinden bir tanesi kız çocuklarında kendisini gösteriyor. İşte kız çocuklarımız özellikle etrafında makyaj malzemesi kullanan insanlarla bir arada bulunduğu için gördüğü zaman onlara karşı ilgi ve alakası ortaya çıkmakta ve kendileri de makyaj malzemelerini kullanmak istemektedir. İşte bir dinleyicimiz şöyle soruyor. 5,5-6 yaşında bir kızım var. Komşu kızından esinlenerek süslenmeye merak sardı. Tırnaklarını, dudaklarını boyamak istiyor. Ben de beğenmediğimi, güzel olmadığını söylüyorum. Bu durum geçici midir yoksa ileride de devam edebilir mi endişe ediyorum. Efendim gerçekten önemli bir konu, önemli bir soru. Yani çocuklarımızın bu tür istekleri, arzuları, beklentileri oluyor. Bu gibi durumlarda nasıl davranmalıyız, ne yapmalıyız? Şöyle ki efendim bu günahtır, haramdır yavrum, asla bunu yapmamalısın diyerek hani şöyle bir anlayışla bir defa yapıldıktan sonra çocuk alışır, onu sıradan hale getirir ve devamlılık arz eder. O yüzden çocuğumuza asla ama asla bir defa da olsa böyle bir denemeye izin vermemeliyiz şeklinde bir düşüncenin yanında. Aman çocuktur, şimdi istediği kadar hatta fazla fazla yaptıralım, çocuk bıksın ve bir daha böyle davranmasın, bir daha buna merak sarmasın şeklinde alternatif bir düşüncede kendisini gösteriyor. Bazı anneler, bazı babalar her iki görüşü de desteklemek için kendi çocuklarından, kardeşlerinden, yeğenlerinden hatta kendilerinden örnekler vererek haklılıklarını dile getirmeye çalışmakta. Şimdi bu gibi durumlarda biz nasıl davranmalıyız? Acaba gerçekten doğrusu nedir? Tabii her çocuğa göre durumlar, şartlar farklıdır. Her çocuğun tabiatı, her çocuğun yapısı, her çocuğun yaklaşımı farklıdır. Ancak şunu hemen ifade edeyim ki 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun düşüncesi, beklentileri, arzuları, istekleri öyle çok kalıcı olan, değişmeyen, hep aynı olan ve istikrarlı kanaat ve düşünceler değildir. Bu düşünceler anlık, o an için kendilerinin aklına gelen, istedikleri ama bir müddet sonra unutacakları şeylerdir. Bu şeyi isterse söylediğini gerçekleştirelim, makyaj, oje kullanmak istese, ruj kullanmak istese, ister istediklerini gerçekleştirelim, istersek gerçekleştirmeyelim ama bu meseleyi çok büyüterek çocuğun dünyasında yer tutacak kadar olayı dallandırıp budaklandırmayalım. İsteğini kabul etsek de etmesek de tavrımız asla olayı budaklandıracak şekilde olmamalıdır. Reddedeceksek bile hafif ve kolay bir şekilde reddettirerek olay çok çocuğun işte günlerce, haftalarca illaki ağlayacağım dedirtecek konuma getirmemeli veyahut da kabul edeceksek bile İşte çok büyük bir olaymış gibi değil, bir defa al bakalım sür nasıl oluyormuş deyip de benim hoşuma gitmedi ya, çok güzel değilmiş gibi ifadelerle çocuğumuzu buna hazırlamak gerekir. Tabii çocuk niye makyaj malzemesini kullanmak ister? Hani özellikle kız çocuklarında, hani bütün kadın tabiatında belki bu vardır, güzel olmak, güzel görünmek arzusu ve beklentisi. Şimdi kız çocuklarında da bu duygunun kendini göstermesi son derece doğal. Çevresinde özellikle annelerin bulunduğu ortamlarda hani güzel olmaktan, giyinmekten, kuşanmaktan, şu veya bu şekilde
bahis geçiyorsa çocuk da güzel olma arzusunu duyacaktır. Hele ki makyaj yapılan kadınların güzel olduğuna dair yorum ve ifadeleri de görmüşse, hani kendi arasında bile bayanlar makyaj yapsa biri diğerine "aa işte ruj oje ne kadar yakışmış sana" diye bu şekilde bir söylem dile getirdiği zaman ne olacaktır? Çocuk "ben de güzel olmak için oje ruj kullanmalıyım, makyaj kullanmalıyım" düşüncesine kapılacak. Ya da televizyondan aynı örnekleri bu konuyla ilgili bir takım efendim zihniyeti kapabilir, bu anlayışa kapılabilir. Bundan dolayı makyaj kullanan bayanların güzel olduğuna dair söylem ve ifadeleri çocuğun yanında dile getirdiğimiz zaman farkında olmadan çocuğumuzu makyaj kullanmaya yönlendirmiş oluyoruz. Halbuki bizim yapmamız gereken şey çocuğumuza makyaj kullanmanın insan cildine, derisine ne kadar zarar verdiğini de anlatmaktır. Bunları da çocuklarımıza ifade etmekte fayda var. Diğer yandan makyaj yapan insanların ise makyaj yapmakla güzelleşmediğini, çocuğumuzun "bak aa sen böyle saf ve duru da kadar da güzelsin, senin saf duru güzelliğin seni daha çok güzel yapıyor, makyajın sana yakışmadığını, işte sana yakışmıyor şöyle" gibi bir takım böyle olumsuz değerlendirmeler çok ileriye gitmeden makyajla ilgili tepkilerimizi ortaya koyalım. Tabii çok sürekli bir şekilde çocuklarımıza makyaj yaptıralım demek doğru değildir ama merakını almak ve sonrasında da "sana çok da yakışmadı canım, sen saf daha güzel, diğer önceki halin daha güzeldi" gibi sözlerle bir iki defa, birkaç defa böyle sadece "işte kızım sen biliyorsun ki dışarıda makyaj kullanılmaz, insanlar işte hani evde kendimiz kullanıyorsak çocuğumuz o zaman bunu soracaktır, evlendiğin zaman sadece evinde eşinin görebileceği şekilde makyaj yapılır, dışarıda makyajlı çıkılmaz" gibi açıklamaları da çocuğa yaparak ev içerisindeyken 5-6 yaşında çocuk bile olsa yaptırıp biraz da merakını, hevesini alması düşünülebilecek bir metottur, bir alternatif olarak zihinlerden geçebilir efendim. Evet kıymetli dinleyenler, birbirinden farklı pek çok soru var, birbirinden farklı pek çok husus var. Onları nasıl değerlendireceğimiz üzerinde duruyoruz. Şimdi çocuklarımızın ibadetlerini yapmalarına nasıl destek olabiliriz diye bir soru var hemen karşımda. İbadetlerini gerçekleştirmelerine nasıl destek oluruz diye. Tabii genel bir soru bu. Bu soruda keşke özel bir soru olsaydı, bir yaş dönemi olarak sorulsaydı daha net cevap verseydik ama böyle bir soru sorulmuş. Bunu da en azından genel hatlarıyla ibadet eğitiminin bazı hususlarını dile getirmekte fayda olacağını düşünüyorum. Efendim ibadet eğitiminde şu var ki her şeyden önce iman eğitimi asıldır. Çocuklara ibadet eğitimi vermeden önce iman esaslarını öğretmek, sevdirmek, benimsetmek ve kavratmak gerekir. Allah'a iman duygusunu, ahiret inancını, meleklere iman, peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamadan çocuklarımıza ibadet eğitimini vermek ve ibadet eğitimini gerçekleştirmek mümkün değildir, kolay bir hadise değildir. Bundan dolayıdır ki çocuklarımızın okul öncesi dönemde almaları gereken en temel eğitim her şeyden önce, ama her şeyden önce çocuklarımızın iman eğitimidir. Efendim bu metot, bu yöntem hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim'in metodudur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e nazil olduğu ilk dönemlerde hicrete kadar neredeyse ilk 10 yıllık süreç içerisinde Allah'a iman ve ahiret inancı temaları merkezdeydi ve büyük bir kısmı bu konulara ayrılmıştı. Bakınız bir toplum baştan sona yeniden ihya edilirken, değiştirilirken hicretin ilk yıllarına, hicret öncesindeki 1-2 yılı saymaz isek eğer, Mekke döneminde İslam'ın temel ibadetlerinden namaz, oruç, zekat, hac hiçbirisi farz kılınmamıştır. Şu an İslam deyince, inanç deyince, İslami değerler deyince aklımıza gelen o 5 temel ibadet maalesef o dönemlerde yoktu. Bunun altında yatan neden de bu. Önce iman duygusu çocuklara kazandırıldı. Çocukların iman esaslarını kavratılması bize bunu göstermekte, öğretmektedir. İnsanlara iman esasları kavratılınca onlardan ibadetler yapmaları istendi ve hepsi zevkle, şevkle, arzuyla bunu gerçekleştirdi. Çocuklarımızda da Allah'a iman, Allah sevgisini, Allah'ın bizi sevdiği duygusunu yerleştirdikten sonra yavaş yavaş ibadet konusunu anlatacağız. Yoksa 5-6 yaşındaki bir çocuğa akli delil ve gerekçelerle Allah'a ibadet etmemizin gereklerini anlatmak çok da mümkün değildir. Ama Allah bizi seviyor, biz Allah'ı seviyoruz, Allah'ı mutlu edecek, Allah'ın bizi sevmesini sağlayacak bu ibadetleri yapmalıyız şeklinde bir açıklamayla sevgi anlayışı çerçevesinde çocuklarımıza pek çok şeyi öğretebilir, çocuklarımıza pek çok şeyi nedir efendim açıklayabiliriz. Tabi ibadet eğitimi dediğimiz şey
ibadetlere çocuklarımızı alıştırabilmek her şeyden önce anne babanın uygulamasıyla alakalıdır. İman esaslarında bu durum kendisini göstermese de ibadetlerde uygulamalı eğitim asıldır. Örnek olmak, çocuklarımıza yaparak göstermek. Hele ki ergenlik çağında bir çocuğumuz varsa mutlaka ama mutlaka vermek istediğimiz mesajı sözden çok eylemle göstermeliyiz. Ama ben yapıyorum ha der gibi gözüne sokmak şeklinde değil. Ama çocuğun gördüğü, göreceği şekilde, gördüğü yerlerde mutlaka ibadetlerimizi yerine getirelim. Bu bizim bizzat uygulamalarımız çocuğun dikkatini çekecektir. Ama bunu gerçekleştirdikten sonra da çocuğa baskı yapmak, ısrarla sen de şunları şunları şunları şu şekilde yapacaksın, sen de şunları böyle yapacaksın şeklinde söylemler çok da yerinde söylemler değildir. Ancak çocuklarımıza okul öncesi dönemden itibaren sağlıklı bir ibadet eğitimini vermiş isek, onlara efendim sevdirme benimsetme dönemlerinden geçmişsek, ufak tefek alıştırma sürecini 7-10 yaş içerisinde yaşatmış isek, bundan sonraki süreçte 10 yaşın sonrasında işte çocuklarımıza ibadet eğitiminde efendim ısrarcı davranışlarda bulunmayalım. 10-12 yaşında çocuğumuz namaz kılmıyor. Evladım namaz kıl. Bir daha durup evladım hadi bakalım ne zaman kılacaksın, nasıl kılacaksın, az önce uyarmadım mı seni, yarım saat oldu hala namazını kılacaksın gibi uyarılar, söylemler, ifadeler çocuklarımız için maalesef itici davranışlar, itici uygulamalar olacaktır. Peki hocam benim çocuğum 12-13 yaşında, 14 yaşında ama namaz kıl demesem ben o çocuğa nasıl namaz kıldıracağım, benim görevim bu değil mi? Bu da söylenebilir, bu konuda da haklısınız. Ancak nasıl söyleyeceğimizi bilmek önemlidir. Ergenlik döneminde çocuklar hani önüne set çekilmiş bir baraj gibidir. Patlamaya hazır bir bomba gibidir. Sizin söylemleriniz, yapmasını istediğiniz hususlar çocuğu oldukça rahatsız eder. Ki zaten ergenlik döneminde çocuklar bir başkası söylediği için bir şey yapmak istemez. Kendisi istediği için yapmak ister. Namaz kılacaksam kendi istediğim için kılacağım. Birisine yardım edeceksem eğer kendim istediğim için yardım etmeliyim. Herhangi bir eylemde bulunacaksam ben istediğim için yaparım düşüncesi çocukta hakimdir. Şimdi çocuk namaz kılacak ama siz üst üste ısrarla söylediğiniz zaman çocuk sizin için namaz kılmadığını, kendisi için namaz kıldığını ifade edecek kendi dünyasında ya da birkaç kez üst üste söylediğiniz zaman kılmıyorum işte ne namazı diyecek ve o an için size ters tepki bile gösterebilecektir. Halbuki bunun tersine bu yaştaki çocuklarımıza zaten temel İslam eğitimini vermişsek, ibadet eğitimini vermiş isek, çocuklarımıza bunu öğretmiş isek yapmamız gereken şey şudur. Bir defa hatırlatmak ve sonrasında en az yarım saat tekrar çocuğa ibadetleri ısrarla vurgulamamaktır. Çünkü çocuk siz söylediğiniz zaman evet ya ezan okundu, namaz vakti girdi, ben namazı kılmalıyım diye kendi dünyasında bu duyguya sahip olacaktır. İşte o duygunun gerçekleşmesi için bir zaman, bir sürecin geçmesi gerekir. Bu süreç aslında siz ısrarla tekrar tekrar hadi oğlum hadi namazını kılmadın hala ne zaman kılacaksın şöyle mi böyle mi yargılayıcı ifadeler kullandığınız zaman çocukta bu düşünceler, bu sözler ters tepecek ve olumsuzluklar ortaya çıkaracak. Kılmıyorum işte, kılmayacağım diyerek çocuk tepkisini ortaya koyacaktır. Bundan dolayı özellikle ergenlik döneminde çocuklarımıza daha farklı bir yaklaşım, onlara örnek olmak, onlara direkt söylemek değil anlamlı mesajları vermek ve kendisinin anlamasını sağlamak gerekir. Şu da var ki çocuklarınıza vermek istediğiniz bir mesajı, evladım gel bakalım sen de şu filmi izle, şu kitabı izle, şu CD'yi izle, şu siteye gir bak burada çok güzel bilgiler var diyerek çocuklarınıza yapmaları gereken şeyler yaptıramazsınız. Bir arkadaşıma bir kitap hediye etmiştim. Arkadaşım şöyle bahsetti daha sonra, ben çocuğum pek kitap okumayı sevmez ama genç evladıyla ilgili onu ilgilendiren bir kitaptı. Kitabın ismi de oydu bir çalışmamız. Bunu dedi ben okuyordum, bir baktım masadan kayboldu. Hiç ses çıkarmadı, birkaç gün geçti. Sonra baktım çocuğuma dedim ki benim kitap vardı burada. Evet anne benim masamda duruyor. Okumak istiyorsan okuyabilirsin de ben okudum bile anne dedi diyor. Şimdi o hanım kardeşimiz kendi çocuğuna bu kitabı al da oku deseydi o çocuğun bunu okuması mümkün değildi. Anne baba verdiği için reddedecek, ters tepki gösterecek. Ama çocuğun görebileceği, çocuğun istifade edebileceği ortamda bırakılan materyaller çocuğun ilgisini çeker. Şimdi çocuğunuzla ilgili bir sıkıntınız olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir konuda çocuğunuzu bilgilendirmek istiyorsanız ve dünden bugüne çocuğunuzla efendim tam bir gelişmiş iletişim söz konusu değilse, hani her şeyiniz oturup paylaşıp açık yüreklilikle çocuğun size anlatma gibi bir durumu söz konusu değilse, işte bu noktada size düşen görev dolaylı yollarla çocuklarınıza mesajı vermek, dolaylı yollarla çocuklarınıza ne yapacaklarını öğretmektir. Bunu yaptığınız, bunu gerçekleştirdiğiniz zaman
pek çok sorunu ortadan rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Mesela çocuğunuzun efendim akşamları eve geç geldiğini ya da yanlış davranışlar içerisine girdiğini görüyorsanız ve böyle olduğunu düşünüyorsanız, bu gibi durumlarda çocuklarınıza istifade edebilecekleri bir kaynak, CD, film, bir şey bulmuşsanız, bunu onların bulabileceği, görebileceği bir ortama gelişi güzel bırakın. Ama direkt kendisine vermeyin. Efendim masaya bırakın, dolaba bırakın, rafa bırakın. Çocuk şöyle ortalıkta gezerken bu neymiş diye merak edecek, kitabı karıştıracak. Bu neymiş diye CD'yi takacak, görecek ve bunun sonrasında verilmek istenen mesaj çocuğa verilecektir. İbadetlerle ilgili yaklaşımımız da bu şekilde gerçekleşmeli. Çocuklarımıza bu şekilde mesaj vermeliyiz. Tabii çocuklarımızın ibadet eğitimini gerçekleştirebilmek için her şeyden önce küçük yaştan itibaren o eğitimi sağlıklı bir şekilde vermeli ve ibadetlerden nefret edecek, ettirecek davranışları gerçekleştirmemeliyiz. İbadetlerden nefret edecek uygulamalar yaparsak ergenlik döneminde artık çocuklarımızın o ibadetlere yönelmesini sağlamak gerçekten zor olacaktır. Bundan dolayı okul öncesi dönemde özellikle 10 yaşına kadar olan süreçte çocuklarımızı namaz kıldırmak, oruç ya da benzeri ibadetlerle ilgili sıkıntıya sokacak, onları nefret ettirecek tarz uygulamalardan mutlaka ama mutlaka kaçınalım. Daha ılımlı, daha ölçülü bir yaklaşım ve metot takip edelim. Ancak bu demek değildir ki ergenlik çağına gelmiş çocuğumuz namaz kılmadığı zaman "tabii evladım, tabii istediğin gibi namaz kılmazsın" tavrını gösterelim demek asla değildir. Çocuklarımız kılmadıkları zaman, yerine getirmedikleri zaman bir takım yaptırımlar uygulayabiliriz. Ancak bunu yapabilmek için de önceki efendim hayatının ilk dönemlerinden itibaren sağlıklı bir metot, sağlıklı bir yöntem takip etmiş olalım. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman çocuğumuzun efendim artık ergenlik döneminde de dengeli bir süreci olacaktır. Zaten Allah insan tabiatına öyle bir özellik veriyor ki ergenlik döneminden önce 10 yaşında çocuk ibadetlere, ritüellere karşı öyle ilgi duyuyor, öyle ilgi gösteriyor ki sizden önce çocuk camiye koşar, sizden önce çocuk kalkıp oruç tutmak ister. Öyle çocuklarla karşılaştık, öyle gençlerle muhatap olduk ki ailesinden hiç kimse oruç tutmadığı halde orucu olan ilgi ve merakından dolayı genç kendi kendine sahura da kalkmadan oruç tutmaya çalışıyor. Camiye gidip namaz kılmak isteyen gençlerle karşılaşıyoruz. Ailesinden hiç kimse namaz kılmadı halde. Bakın Allah insanların ruhuna, kalbine böyle bir anlayış, böyle bir meyil, böyle bir eğilim veriyor. Yeter ki biz anne babalar olarak bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmadan çocuklarımızı bu dini değerlerden, ibadetlerden uzaklaştırmayalım ve çocuklarımıza güzel örnek olalım. Bakın sonrasında çocuklarımız nasıl da ibadetlerini yerine getiren birer salih evlat olacaktır. Rabbim inşallah hepimizin evladını salih saliha evlatlar eylesin. İbadetlerini en kamil manada yerine getiren tertemiz birer mümin eylesin. Bunun gerçekleşebilmesi Rabbimize olan dualarımız, ilticalarımız, samimiyetle bu konuda çaba ve gayret göstermemize bağlıdır. Rabbim inşallah çabalarımızı, gayretlerimizi sonuçsuz bırakmaz. Hepimize salih saliha evlatlar nasip eder. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Selefem Yeni Ufuklar programında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim hafta aynı saatte sizlerle ayrı farklı bir konuyla birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bürünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan yerlere bakmamalı, Allah'ın tesettür konusundaki haram helal sınırlarına riayet etmelidir. İslam'daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgilendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettüre riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması gerekmektedir. Örtünme, tesettür, haya, hicab. Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması gereken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar hayatımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve hükümlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tesettürle ilgili baldızı Hazreti Esma'ya hitaben şöyle buyuruyor. Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman el ve yüzünden başka yerleri yabancılara göstermesi caiz değildir. Hayayla tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Örtünmek hayanın bir belirtisidir. Haya ise takvayla beraber iç dünyamızı örten bir duygudur. Haya olmadan örtünmek gelenekseldir. Allah Celle Celaluhu insan için avret yerlerini örtmeleri, süslenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Allah Celle Celaluhu burada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel gösteriyor. Birincisi zaruri, ikincisi ise tamamlayıcı unsurdur. Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve süslenme için giysiyi emretmesiyle takva arasında bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva kalbin ayıplarını örter ve onu süsler, elbise de vücudun ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret ederek onu örtmek, utanma duygusu, Allah'tan korkmak ve haya duygularından kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü haya ve takva duygusundan soyutlanmakla giysilerin çıkarılması, çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü vücudun örtülmesi hayayı ifade eder. Örtülme isteği Allah Celle Celaluhu'nun insanın fıtratına yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan gelen bir duygudur. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de iblisin Hazreti Adem'le Havva validemizi kandırarak cennetten çıkarılmalarına sebep olan hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyurmuştur. Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara ben gerçekten size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin yaratılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu ayette şeytanın insanoğlunun soyunmasını arzu ettiğine de işaret vardır.
Bu da örtünme isteği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış ve kendi yaratılışlarını ifsad etmiş kişiler olduklarını, insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik edenlerin de iblisin uşakları ve yarenleri olduğunu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açılmasını arzulayan iblistir. Allah Celle Celaluhu bizleri de anne babamız Hazreti Adem'le Havva'nın düştükleri hataya düşmememiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdırmak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müracaat edeceğini açıklıyor. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Allah Celle Celaluhu insanlığa ilk zamandan itibaren tesettürü emretmiştir. Ancak inanan insanlar belli bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unutmuşlardır. Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtubi şunları zikreder. Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerinde başörtülerini sırtlarının arkasına atıverirlerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, ziynetleri ortaya çıkardı. Bu ifadelerden günümüzdeki gerdan ve boyunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye adeti olduğu anlaşılmaktadır. Allah'ın boyun ve gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kınadığı bilinince, hiç örtünmeyenlerin durumunu varın siz düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman 70 küsür şubedir. Haya da imandan bir şubedir buyurarak, hayanın imanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan etmektedir. Günümüz insanının dayatılan hayat tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayadır. Haya duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün değildir. Peygamberimiz bu gerçeği şöyle ifade buyurmuştur. Eğer hayan yoksa dilediğini yap. Günlük dilde utanmak anlamında kullanıldığı halde hayanın bundan çok daha geniş ve derin manaları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hakkıyla haya edin buyurduğunda sahabenin ey Allah'ın Resulü Allah'a hamdolsun biz Allah'tan haya ediyoruz demesi üzerine şu çarpıcı ifadeyi kullanması hayanın anlam ağırlığını açık biçimde göstermektedir. Kastettiğim bu değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse, dünya hayatının aldatıcı süsünü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla yaparsa, Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Bu hadis-i şerifte geçen başı ve onun taşıdıkları ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, dil gibi maddi ve zahiri, hafıza, hayal, tefekkür gibi manevi hassalardır. Karnı ve onun ihtiva ettikleri cümlesinden kasıtsa, kalp, mide, cinsel organ, el, ayak gibi organlardır. Bu nebevi uyarı bize hayanın Müslümanca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını haya duygusuyla donatmak suretiyle yüzü ahirete dönük bir hayat yaşamadıkça Allah'tan hakkıyla haya etmiş sayılmayacaktır.
Gerçek haya, Allah'tan utanmak ve yapıldığı takdirde ayıplanacak şeylerden kaçınmakla elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında haya duygusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimsenin utangaçlığının İslam'ın aradığı haya olmadığı açıktır. Ebu Süleyman Ed-Darani şöyle der: İnsanlar şu dört derece üzere amel eder: korku, ümit, tazim ve haya. Bunlar içinde en şerefli mevki, haya üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira bu kimse, kendisini Allah-u Teala'nın her halükarda gördüğünü yakinen bildiği için hasenatından, günahkarların günahlarından haya ettiğinden daha fazla haya eder.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin. Çokça merhamet edensin.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram terli oğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Cumanız mübarek olsun. Hiranur Derneği 0216 621 74 45
16: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
17: Cumanız mübarek olsun.
18: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim ona kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Ruhlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
11: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Master ayaklı vantilatör 999, 280 gram iTouch sucuk 149.95, sivri biber 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Al
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
13: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
15: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
5: Reklamları dinlediniz.
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
18: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
16: Cumanız mübarek olsun.
19: Saat 11.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
21: بسم الله.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Taha Suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.
1: Er-Rahmanu alel arşi istavâ.
0: O Rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur.
1: Lehu ma fis semawati ve ma fil ardı ve ma beynehuma ve ma tahta's sera.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَّمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
0: İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir.
1: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
0: Odur Allah, ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur.
1: Ve hel etâke hadîthu Musa.
0: Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumu?

0: Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi.
1: İnni ana rabbuka fakhla'na aleyke inneke bil vadil mukaddes tuva.
0: Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet evet, Tuva'dasın sen.
1: Ve ana ihtartuke fastami' lima yuha.
0: Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni.

0: Muhakkak ki benim gerçek ilah, benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et.
1: اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى.
0: Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını.
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
0: Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne?

0: O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm.
1: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى.
0: Bırak onu Musa buyurdu. Hemen bıraktı. Bir de ne görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu.
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
0: Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz buyurdu.

0: Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu hiç pürüzsüz, parlak mı parlak.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى
0: Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz.
1: اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى
0: Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı.
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

0: Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü.
1: وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي.
0: Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et.
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي.
0: Onu bu işime ortak et.
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا.
0: Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim ve seni daha çok analım.

0: Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk.
1: اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى
0: O vakit annene ilham edip dedik ki,

Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım.

0: Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım.
1: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي
0: Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz.
1: اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى
0: Gidin Firavun'a, zira o iyice azdı.
1: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى
0: Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki aklını başına alır, yahut hiç değilse biraz çekinir.

0: Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى
0: Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm.

0: ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara.

0: İnan ki bize, dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi.
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi.
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
0: Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan yüce Yaradan'dır. Buna iyice inan.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur?
1: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى
0: Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır ne de unutur dedi.

0: Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.
1: Kulû ve'r'û en'âmekum inne fî zâlike leâyâtin li'ulinnuhâ.
0: Hem siz yiyin hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda aklı olanlar için ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır.
1: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى.
0: Sizi ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi.

0: Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım.
1: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
0: Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi.
1: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتَى.
0: Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi.

0: Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur.
1: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى
0: Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.

0: Herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur.

0: Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler.
1: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
0: Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görsün. Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi.
1: فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى
0: Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin

0: Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın hiçbir yerde iflah olmaz.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
0: Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.
1: قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız.

Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer.

Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır.

Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır.

Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur.

Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarınla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın.

Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü.

Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik.

O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın. Yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür.

Şu da muhakkak ki, inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim.

0: Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için sana kavuşmakta acele davrandım ya Rabbi.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ
0: Allah buyurdu, sen öyle biliyorsun ama onlar senin izinde değiller. Zira biz senin ayrılmandan sonra halkını sınadık ve Samiri onları yoldan çıkardı.
1: فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي
0: Musa derhal son derece kızgın ve üzgün olarak halkına döndü. Ey milletim, dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Verilen sözün üzerinden çok uzun süre mi geçti? Yoksa Rabbinizin gazabının tepenize inmesini mi istiyorsunuz ki bana olan vaadinizden caydınız?

Biz dediler, kendi güç ve irademizle sana olan vaadimizden dönmedik. Fakat biz o halkın, Mısırlıların ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri de kendi mücevheratını attıverdi. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Derken o, ahali için böğürme marifeti olan bir buzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları, işte bu sizin de Musa'nın da tanrısıdır. Ama Musa bunu unuttu, dediler. اَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi onlara fayda da sağlamıyordu.

0: Doğrusu Harun onlara bundan önce, ey milletim dedi, siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki sizin Rabbiniz Rahman'dır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin.
1: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
0: Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi.

Musa döndüğünde bu durumu bilmediğinden Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin deyip onu sakalından tutarak çekmeye başladı.

anamın oğlu dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir dedi.

Ben dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi.

Defol dedi Musa. Artık ömür boyunca sen bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız.

0: Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir.
1: كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.
0: İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik.
1: مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.
0: Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا.
0: O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا.
0: Sûra üfleneceği gün, biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan gömgök vaziyette haşredip toplayacağız.
1: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِتْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
0: Kendi aralarında sessizce konuşurken, dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir şey kaldınız derler.
1: Nahnu a'lemu bima yekulun iz yekulu emsaluhum tariqatan illa bittum illa yawma.
0: Aralarında konuştukları konuyu biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı o zaman siz bir günden daha fazla kalmadınız diyecek. Why?

0: Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz boş vaziyette bırakacak.
1: لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا
0: Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin.

O gün insanlar Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin.

0: O gün Rahman'ın şefaat izni verip sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.
1: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا.
0: O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz.
1: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
0: Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan Hayyu Kayyum'a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
9: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 659.95, kınalı sert klasik beyaz peynir 249.95, kayısı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı.

0: Darıca Road Balans'ta yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
2: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
6: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
7: Reklamları dinlediniz.
8: Cumanız mübarek olsun.
9: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
10: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
8: Cumanız mübarek olsun.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM
14: www.ozelfm.net
13: ozelfm.net

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Zalimler, kafirler, zalimlerin ta kendileridir. Bakara Suresi 254. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cömertliktir. Cömertlik, toplum huzurunu sağlayan, sevgi ve saygıyı arttıran ve dostlukların pekişmesine sebep olan çok önemli bir etkendir. Cömertlerin bulunduğu ortamlarda neşe vardır, muhabbet vardır, ikram ve mutluluk vardır. Çünkü cömertler yaptıkları ikramlardan dolayı sevinip huzur bulurlarken, ikrama nail olanlar da ulaştıkları bu ikramlardan dolayı sevinip rahatlar ve huzur bulurlar. Cömertlerin riyadan uzak sadece Allah için cömert davranmaları, yani cömert davranırlarken hem Allah'ın rızasına uygun hareket etmiş olurlar, hem de Müslüman kardeşlerinin sıkıntılarını gidermiş ve onları rahatlatmış olurlar. Cömertlerin vesile olduğu infaklardan dolayı birçok şer kapıları kapanırken birçok hayır kapıları da açılmış olur. Cömertlerin yaptıkları sadaka-i cariyeler toplumun birçok ihtiyacını gidererek insanların daha rahat yaşamalarına sebep olmuştur. Malın tükenmesinden korkmayıp, şeytanın fakirlikle korkutup, cimriliği emretmesine aldırış etmeyen cömertler hep kazanan taraf olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu onların tuttuğu her şeyi bereketli kılıp, harcadıklarının kat be kat fazlasıyla mukabelede bulunur. Onların ellerini boynuna asıp cimri davranmamaları daima kendilerini bereketli kılar. Muhterem Müslümanlar, eğer gerçekten Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullardan olmak istiyorsak mutlaka cömert olmalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Allah cömerttir ve cömertliği sever. Tirmizi kaydetmiştir. Allah Celle Celaluhu cömert olduğu gibi onun Resulü de cömerttir ve peygamberlerinin hepsi de cömerttir. Ve Müslümanlar da mutlaka cömert olmalıdırlar. Çünkü Müslüman olmak demek İslam'ı temsil etmek demektir. İstese de istemese de yaptığı davranışlar İslam'a nispet edilir. Dolayısıyla cömert olmak Müslümanların vazgeçilmez bir vasfı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size cömertlerin en cömerdini haber vereyim mi? Cömertlerin en cömerdi Allah'tır. Ve ben de Adem oğlunun en cömerdiyim. Benden sonra en cömerdiniz de ilim öğrenen ve onu yayan, kıyamet günü de yalnız başına bir ümmet gibi diriltilen kişi ile Allah rızası için
şehit oluncaya kadar canıyla cömertlik yapan, savaşa katılan kimsedir. İmam Hafız el-Münziri kaydetmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yaratılış ve ahlakça en güzeli, insanların en cömerti ve insanların en cesuru idi. Buhari kaydetmiştir. Cabir radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenildiğinde onun hayır, yok dediği asla vaki değildir. Buhari kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, her konuda örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlik konusunda da örneğimiz ve önderimizdir. Onun bu güzel cömertlik örneklerinden birini Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisine bir şey vermesini istedi. O da şu anda sana verecek yanımda bir şey yok. Fakat sen git benim adıma istediğin şeyi satın al. Elime geçince de ben parasını öderim buyurdu. Ben hemen söze karışarak, ya Resulallah, siz bu adama daha önce de verdiniz. Şimdi bu külfete ne lüzum var? Kaldı ki Allah sizi gücünüzün yetmediği bir şeyi yüklememiştir. Dedim, ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bu sözümü hoş karşılamadı. Bunun üzerine mecliste bulunan ensardan biri, ya Resulallah, infak et, ver, kesinlikle arşın sahibi azaltır diye korkma dedi. Ensari'nin bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar hoşuna gitti ki mübarek yüzlerinde sevinç belirtileri okunacak bir şekilde gülümsediler. Ve arkasından şöyle buyurdular. Zaten ben de öyle emrolundum. Tirmizi kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, tarih cömert Müslümanların Allah için verdiği infak ve sadakaların vesile olduğu güzelliklerle doludur. O cömert Müslümanların cömertçe davranışları hem kendi dönemlerindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermiş hem de İslam davasını bugüne taşımıştır. Mallarını, canlarını ve diğer imkanlarını Allah yolunda cömertçe davranmaları bugünün Müslümanları için hem bir örnektir hem bir öğüt ve mesajdır. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Onların bu güzel davranışlarından birkaç örnekle onları yad etmiş olalım inşallah. Abdurrahman bin Habbab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Tebük ordusuna bağışta bulunmayı teşvik ediyorken gördüm. Osman bin Affan radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 100 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. İkinci kez Osman radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla Allah yolunda 200 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. Üçüncü kez Osman radıyallahu anh yine ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 300 deve vermeyi üzerime alıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurarak minberden indiğini gördüm. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Tirmizi kaydetmiştir. Ayrıca orduya 100'e yakın at, 1000 dinar altın bağışlayıp birçok askerin erzak ve diğer ihtiyacını gideren oydu. Rume kuyusunu satın alıp Medine'deki muhacirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan oydu.
Yine halkın kıtlığa uğradığı bir zamanda kendisine ait olan Şam'dan gelen 1000 deve yükü, ekmek ve yiyeceği Medine'nin tüccarlarına satmayıp Allah'a satan, Allah için karz-ı hasen yapan ve Medine'nin muhtaçlarına dağıtan yine oydu. İşte bir başka cömertlik manzarası. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra günlerden bir gün Medine'de bir heyecan ve kalabalık oluşmuştu. Bunun sebebini soran Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Abdurrahman bin Affın kervanının şehre yaklaştığı söylenince Hazreti Ayşe şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Abdurrahman'ın cennete sürünerek girdiğini gördüm, dedi. Hazreti Ayşe'nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman radıyallahu anh 700 develik bu kervanı sırtındaki yüklerle birlikte Allah için infak etmiştir. 700 devenin yükü Medine halkına ve civarındaki insanlara bir bayram havasında dağıtılmıştı. Ayrıca Tebuk ordusuna servetinin yarısını getiren, bununla kalmayıp Allah yolunda 40 bin, daha sonra da 40 bin dinar altın bağışlayan, orduya 500 at ve 500 deve bağışlayan oydu. Ve yine bir gün Mısır'dan dönen 100 develik ticaret kervanını Medine'nin yetimlerine bağışlayan yine oydu. Allah onlardan razı olsun. Muhterem Müslümanlar, bu iki sahabinin örneği sadece öne çıkanlardır. Selefimizin hepsi cömert kimselerdi. Ama bazıları biraz daha fazla cömertti. Onlara ait o kadar cömertlik örnekleri vardır ki onları burada anlatmaya zamanımız olmadığı gibi bizim hitabımız da bunları anlatmaya yetersiz ve sönük kalır kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle bitirelim inşallah. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bu dini kendi nefsi için seçti. Dininize ancak cömertlik ve güzel huy uygun olur. Dikkat ediniz, dininizi bu iki huyla bezeyiniz. İmam Hafız el-Munziri kaydetmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de cömert kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini...

0: Öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini...

0: Üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Cumanız mübarek olsun.
7: Hira Nur Derneği 0216 621 7445.
8: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
6: Cumanız mübarek olsun.
9: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Dinsizlik, densizlik, donsuzluk. Dinsizlik, densizlik, donsuzluk çağını yaşıyoruz. Ahlak, fazilet, iffet, haya, utanma şişeleri taşa çalınıp kırıldı. Çirkinlikler, kötülükler evlerin içine kadar girdi. Fısk, fücur, rezalet, isyan, tuğyan, kepazelik aldı yürüdü. Evrensel bilgeliğin suç saydığı, kötü gördüğü her şey açıkça ve küstahça işlendi durdu. Altın buzağı dini yaygın ve aşikar hale geldi. Bunca fenalık ve günah karşısında Sodom, Gomer'e solda sıfır kaldı. İşin en kötüsü Müslümanların çoğu bunları kanıksadı. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapılmaz oldu. Halk namazı terk etti, şehvetlerine uydu. Bin çeşit şehvet, lüks, israf, gösteriş, gurur, kibir ayyuka çıktı. İtikatta vahim bozukluklar, sapıklıklar, bid'atler zuhur etti. Onların dinleri paradır, kıbleleri karıdır diye vasıflandırılan bir güruhi la yuflihun türedi. Yalan, tezvir, iftira, fitne, fesat, gıybet çok arttı. Yüksek binalar yapıldı, zina çoğaldı. Günde 6 milyon ekmek çöpe atılarak yaratanın en büyük nimeti horlandı. Besmelesizlik ve şükürsüzlük, kanaatsizlik, azgınlık.

0: Yangın, büyük yangın. Havalar ısındı, gelsin piknikler, gelsin zevkü sefa. Ne güzel hayat, oh keka. Köfteler, dolmalar, börekler nefis. Çaylar leziz mi leziz? Kaynamış yumurtalar tokuşturulurken benim şeyhim senin şeyhinden büyüktür. Yok yok, bu kadar da karamsar olma. Bu ülke çok dua almıştır, bir şeycikler olmaz. Şeriat elden gitmiş, din iman elden gidiyor ama bak benim evim ne güzel, otomobilim ne lüks, hayatım ne kadar yaltıslı. Umre'ye gitmiştim geçen ay. Zam zam Tover'in üst katında kral suiti kiraladım. Yukarıda Kabe'ye bakarken serin zemzem su içtim ben. Bizim cemaat çok üstün, öteki cemaatlere bakma sen. Bizim büyüğümüz Hazretül Hazerat'tır. Ben. Bana beni, benden, bende. Zina suç olmaktan çıkmış mı? Bu benim konum değil. Bak Hazretim nasıl uçuyor kuşlar gibi. Uç baba uç. 26 yaşındaki kaç anne intihar etmiş, 2 yavrusu yetim kalmış. Böyle üzücü şeyler söyleme bana, içim kararıyor sonra. Yeni aldığım pahalı ve lüks otomobil ne güzel baksana. Su gibi benzin yakıyor, uçar gibi gidiyor, ufukları aşıyor. Soğuk aylarda malikanemi ısıtmak için ayda 1500 liralık gaz faturası ödedim. Oh sıcacık malikanem benim. Kravatıma bak, en pahalı marka, es rüzgar es. Ters dönsün de herkes markasını görsün çatlasın. Platin kemik restoranda yemekler enfes. Her şeyi yiyorum bol bol. Benim 7 midem var. Param çok, midem geniştir benim. Ye ye ye. Bekle Sodom Gomer'e. Onlar da vaktiyle lüks yaşamışlardı. Sonra ansızın, ansızın. İkinci yazım. İslami cemaatlerin, tarikatların, fırkaların meşruiyeti. Hiçbir İslami parçanın, tarikatın, hizbin, fırkanın, grubun, cemaatin, kliğin aşağıda sayacağım işleri yapmaya hakkı yoktur. Yaparlarsa meşruiyetlerini yitiriverirler. 1. Siyonistlerle, İsrail'le, onların gizli istihbarat teşkilatları ile doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde işbirliği yapmak. 2. Türkiye'yi yeniden bir Hristiyan yurdu yapmak isteyen teslisçilerle, bilhassa Siyonist Yahudilerden daha ziyade Siyonist olan Evangelistlerle işbirliği yapmak. 3. CIA ve Mossad'la işbirliği yapmak. 4. Sömürgeci emperyalist İslam düşmanları ile işbirliği yapmak, onlara faydalı olmak. 5. İslam'ın temellerinden, zaruriyatından ödün vermek. 6. Üzerinde mutlak icma bulunan, Allah katında tek hak, muteber, geçerli din İslam'dır hükmüne aykırı sözler söylemek. İslam'dan başka da hak İbrahim'i dinler vardır. Onların bağları da ehli necat ve ehli cennettir demek. 7. Salih olsun, fasık olsun, bütün müminleri tek bir ümmet olarak kabul etmemek. 8. Allah katında Müslümanın derecesinin ve üstünlüğünün birinci ölçüsü olarak takvayı kabul etmemek. Onun yerine cemaat yandaşlığını getirmek ve bu suretle Kur'an'a açıkça ters düşmek. 9. Zekatları Kur'an'a, sünnete, fıkha, şeriate aykırı olarak toplamak ve aykırı olarak sarf etmek. 10. Aşırı derecede hizip ve fırka fanatizmi, holiganlığı, militanlığı yapmak. 11. Başlarındaki zevatı erbap haline getirip putlaştırmak. Meşru olabilmeleri için bütün İslami parçaların sahih itikat, sevad-ı azam dairesi içerisinde bulunmaları gerekir. Ehli sünnet dairesi içindeki Müslümanlar din kardeşlerine takiye ve kitman yapamazlar. Zekatların kimlere verileceği Kur'an-ı Azimüşşan'ın Tevbe suresinin 60. ayetinde çok açık, çok seçik, çok sarih bir şekilde bildirilmiştir. Bu ilahi emri çiğneyenler fasıktır, facirdir. Kur'an bütün müminlerin kardeş olduğunu beyan etmektedir. Allah'ın tesis etmiş olduğu bu kardeşliği yıkanlar, zedeleyenler haindir, merduttur. Allah bize İslam düşmanlarını dost ve veli edinmeyiniz buyuruyor. Bu emri ve bu öğüdü dinlemeyip bunun tersine tutumlar sergileyenler ilahi sınırları aşmış olurlar. İslami, Kur'ani, şer'i meşruiyetini kaybeden cemaatler, tarikatlar, gruplar ve parçalar Rahmani çeşitlilik dairesinden çıkmış olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: veririz. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum وأهديكم ضياعيني ودفء القلب أعطيكم

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, Din İslam'dır, Anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 119.95, katlanabilir piknik masası 199.95, Çengelköy Salatalığı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir AIDS bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
11: Cumanız mübarek olsun.
12: Hira Nur Derneği 0216 621 7445
13: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
11: Cumanız mübarek olsun.
14: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.
1: Fırsat

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dikkat edin. Siz bu cümleleri duyduğunuz anda vücudunuzda milyonlarca farklı kimyasal işlem gerçekleşiyor. Sizin hiç haberiniz yokken kalbiniz atmaya, böbrekleriniz kanınızı temizlemeye, mideniz yediklerinizi sindirmeye devam ediyor. Tüm bunları yaratan, sizi tek bir damla sudan koskoca bir insan haline getiren yaratıcı, tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah'ın sizi nasıl yarattığını düşünün ve ona şükredin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Taif gününde Hazreti Peygamber Hanzale bin Rabi'yi Taiflilere elçi olarak gönderdi. Onlarsa Hanzale'yi yakalayarak kalelerine götürmek istediler. Bunu gören Hazreti Peygamber, Hanzale'yi onların elinden kurtaracak kimse yok mudur? Onun için bütün bu mücahitlerin sevabı kadar sevap vardır buyurdular. Buna Abbas bin Abdülmuttalip'ten başkası cesaret edemedi. Koşarak gitti ve Hanzale'yi kaleye sokmak isteyen Taiflilere yetişti. Kendisi güçlü kuvvetli birisiydi. Onu kucaklayarak müşriklerin elinden kurtardı. Taifliler kaleden onların üzerine taş yağdırdılar. Hazreti Peygamber de gidip Hanzale'yi getirinceye kadar Hazreti Abbas'a dua etti.

Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Bedir gününde diğer Müslümanlarla birlikte saflarda yerimi almış etrafıma bakınıyordum. Bu esnada gözüme Ensardan iki genç ilişti. Ben içimden keşke bu iki gençten daha kuvvetli olabilseydim diye temenni ederken onlardan biri bana dönüp "Ey amca, sen Ebu Cehil'i tanıyor musun?" diye sordu. Ben de "Evet, tanıyorum. Ne yapacaksın?" dedim. Bunun üzerine o genç, "Duyduğuma göre o herif Hazreti Peygamber'e küfrediyormuş. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bulduğum takdirde ikimizden biri ölmedikçe onu bırakmayacağım," diye cevap verdi. Ben bu gencin sözlerine ve cesaretine şaşıyorken ikincisi de onun söylediklerini tekrarladı. Biraz sonra Kureyş safları arasında gidip gelmekte olan Ebu Cehil'i gördüm ve o iki gence dönüp onu göstererek "Şu adamı görüyor musunuz? Bana sormuş olduğunuz kişi işte odur," dedim. Sonra bu ikisi Ebu Cehil'e doğru koştular. Kılıçlarını çekip öldürünceye kadar ona vurdular. Daha sonra da dönüp bu yaptıklarını Hazreti Peygamber'e haber verdiler. Hazreti Peygamber, "Onu hanginiz öldürdü?" buyurunca ikisi de "Ben öldürdüm," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Peki kılıçlarınızı sildiniz mi?" diye sordu. Onlar da "Hayır," dediler. Böylece Hazreti Peygamber her iki kılıcı da muayene ederek "Onu ikiniz birden öldürmüşsünüz," buyurdu. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'in ele geçirilen silahlarını, atını ve malzemelerini bu iki gence verdi. Bunlar Muaz bin Amr bin Cemuh'la Muaz bin Afra'ydılar.

Uhud gününde Hazreti Peygamber bir kılıç göstererek hakkını ödemek şartıyla kim bu kılıcı benden almak ister buyurdular. Ebu Dücane Simak bin Haraşe el-Ensari kalkarak ey Allah'ın Resulü onu senden bu şartlarla alırım. Fakat hakkı nedir diye sordu. Daha sonra Ebu Dücane kılıcı alarak çıktı. Onunla fırtına gibi esiyor, ortalığı kasıp kavuruyordu. Böylece dağın eteklerinde duran ve içlerinde Hind'in de bulunduğu Kureyş kadınlarının yanına kadar vardı. Hint şu şiiri okuyordu. Biz Tarık yıldızlarının kızlarıyız. Halılar üzerinde yürürüz. Bizim saçlarımızdan etrafa mis kokuları saçılır. Bize yönelenlerin boyunlarına sarılır, sırt çevirenlere de sevgimizi vermeyiz. Ebu Dücane Hind'e hücum etti. Ancak onun imdat çağrılarına kimse cevap vermeyince onu öldürmekten vazgeçti. Zübeyir bin Avvam ona, ''Bugün yaptıkların çok hoşuma gitti. Hepsi de çok güzel hareketlerdi. Fakat o kadını niçin öldürmedin?'' dedi. O da, ''Ona saldırdım ama hiç kimse imdadına koşmadı. Ben de Allah Resulü'nün kılıcıyla çaresiz bir kadını öldürmek istemedim.'' diye cevap verdi. Zübeyir bin Avvam şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Uhud günü istediğim halde bana vermeyip de kılıcı Ebu Dücane'ye verince kalben kırılmıştım. Kendi kendime şöyle dedim. Ben onun teyzesi Safiye'nin oğlu olup Kureyş kabilesindenim. Ondan önce istemiş olmama rağmen bana değil de Ebu Dücane'ye verdi. Allah'a yemin ederim ki ben bugün onu takip edip bu kılıçla ne yapacağına bakacağım. Bu karardan sonra kılıcı alıp çıkmış olan Ebu Dücane'nin peşine takıldım. O cebinden kırmızı bir bez parçası çıkardı ve başına bağladı. Bunun üzerine Ensar, Ebu Dücane yine ölüm sarığını sardı dediler. O bu bez parçasını ne zaman başına bağlayacak olsa hep böyle derlerdi. Ebu Dücane bir yandan da şu şiiri okuyordu. Ben dağın eteğinde bulunan hurmalıktaki dostunun kendisinden savaşta hiçbir zaman safların gerisinde kalmamak, Allah ve Resulünün kılıcıyla müşriklere devamlı vurmak üzere söz aldığı kimseyim. Bu şekilde Ebu Dücane önüne çıkanı öldürüyordu. Müşriklerin arasında biri vardı ki savaş alanını dolaşır ve nerede bir yaralı Müslüman görse hemen onu öldürürdü. Ben Allah'tan bu ikisini karşı karşıya getirmesini istiyordum. Çok geçmeden bu arzum gerçekleşti ve Ebu Dücane o kişiyle karşı karşıya geldi. İlk saldırıyı bu kişi yaptı ve Ebu Dücane'ye bir kılıç savurdu. Ebu Dücane bunu kalkanıyla savuşturup hiç vakit kaybetmeden bir vuruşta onu öldürdü. Daha sonra onu Hint binti Utbe'nin başucunda gördüm. Vurmak üzere kılıcını onun başı üzerine kaldırdığı halde vurmaktan vazgeçerek geri döndü. Onun bu hareketini gördüğümde kendi kendime şüphesiz Allah ve Resulü benden çok daha iyi bilir. Bu yüzden de kılıç ona verilmiştir dedim. Katade bin Numan şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e bir yay hediye edilmişti. O da Uhud günü bu yayı bana verdi. Ben Hazreti Peygamber'in yanında işe yaramaz hale gelinceye kadar onunla ok attım. Sonra da gün boyunca kendimi Hazreti Peygamber'e gelecek olan oklara karşı siper yaptım. Ona atılan ok daha yerini bulmadan karşısında beni buluyordu. Ok atacak bir yay da bulamamıştım. Nihayet bir ok gelerek gözlerimden birini çıkardı. Ben onu da alarak Hazreti Peygamber'in yanına koştum ve ona gösterdim. Benim bu halimi gören Hazreti Peygamber yaşlı gözlerle bana şöyle dua etti. Ey Rabbim! Katade bu gözünü senin peygamberini korumak uğrunda kaybetti. Sen onun bu gözünü iyileştir. Eskisinden daha güzel ve sağlam yap. Sonra
gözümü tekrar yerine oturttu. O günden sonra onunla diğerinden daha iyi görebiliyordum.

Seleme bin Ekva şöyle anlatıyor. Hudeybiye barışı zamanında Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye döndüm. Orada Hazreti Peygamber'in hizmetçisi Rebah, ganimet develerini otlatmak üzere Medine dışına çıktı. Ben de Talha bin Ubeydullah'ın atını otlatmak ve sulamak üzere onunla beraber gittim. Geceyi kırda geçirdik. Sabaha karşı Abdullah bin Uyeyne adlı kafir adamlarıyla birlikte hücum ederek Hazreti Peygamber'in çobanını öldürdüler. Ve sonra da develeri önlerine katarak alıp götürdüler. Bunun üzerine ben Talha'nın atını Rebah'a vererek ona "Ey Rebah, şu atı al, Medine'ye giderek Talha'ya ver. Sonra da Hazreti Peygamber'e giderek develerinin götürüldüğünü söyle" dedim. Bu arada ben de bir dağın tepesine çıkıp Medine tarafına doğru dönerek 3 kere imdat diye bağırdım. Sonra da develeri götürmekte olanların peşine düştüm. Kılıcım ve oklarım da yanımdaydı. Onlara ok atıp binek hayvanlarını yaralıyor ya da öldürüyordum. Fakat bunu ancak ağaçlı bir yere gelindiğinde yapabiliyordum. Şöyle ki içlerinden bir atlı bana doğru gelecek olursa bir ağacın arkasına gizlenip onu ok yağmuruna tutuyor ve bu şekilde o daha bana ulaşmadan önce ben onun hayvanını öldürüyordum.

Bugün bazı alçakların helak günüdür şiirini okudum. Ağaçlı bölgelere geldikçe onların canlarını fena halde yakıyordum. Hele dere ve vadi yatağı gibi sarp yerlerden geçerken dağların üzerine çıkarak tepelerine taş yuvarlıyordum. Onlar önde, ben arkada epey müddet gittik. Ben hiç durmaksızın onları taciz ediyor, bu arada arkada bıraktıkları Hazreti Peygamber'e ait develeri de topluyordum. Sonunda onların hepsini ele geçirdim. Ben bununla da yetinmeyerek peşlerini bırakmadım. Bunun da semeresini aldım. Çünkü onlar daha hızlı kaçabilmek için bazı eşyalarını ve silahlarını atmaya başlamışlardı. Bu şekilde 30'dan fazla mızrak ele geçirdim. Bulduğum mızrağı veya diğer eşyayı Hazreti Peygamber'in geleceği yol üzerine koyuyor ve yerlerini belirtmek üzere de bir taş dikiyordum. Bu durum kuşluk vaktine kadar böyle devam etti. Kuşluk vakti olduğundaysa Uyeyne bin Bedr el-Fezari onlara imdada geldi. O sırada onlar dar bir vadide sıkışıp kalmışlar, bense bir dağın tepesine çıkmıştım. Bulunduğum yerden onları görebiliyordum. Uyeyne onlara, "O dağın tepesinde gördüğüm kişi de kim? Ne oluyor?" diye sordu. Ona, "Bu heriften neler çektik bir bilsen. Seherden bu yana peşimizi hiç bırakmadı. Elimizdeki her şeyi aldı ve arkada bir yerlere gizlendi," dediler. Bunun üzerine Uyeyne onlara, "Eğer bu kişi arkasından birilerinin geleceğini bilmeseydi peşinizi bırakırdı. Haydi birkaç kişi giderek onu yakalasın," dedi. İçlerinden 4 kişi kalkarak bulunduğum yere doğru tırmanmaya başladılar. Bekledim, sesimi işitebilecekleri bir yere gelince de onlara, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" dedim. Onlar, "Sen kimsin?" deyince de, "Ben Ekva'ın oğluyum. Muhammed'in yüzünü ak çıkarıp onu şereflendiren kimseyim. Siz benim peşime düşseniz bile beni yakalayamazsınız. Ama ben sizin peşinize düşecek olursam elimden kurtulamazsınız," dedim. İçlerinden biri, "Vallahi doğru söylüyor," dedi. O zaman tırmanmaktan vazgeçip geri döndüler. Ben de bulunduğum yerden ayrılmadım. Sonunda Hazreti Peygamber'in atlılarının ağaçlar arasından gelmekte olduklarını gördüm. Başlarında Ahrem el-Esedi bulunuyordu. Onun arkasında Hazreti Peygamber'in süvarisi olan Ebu Katade, onun da arkasında Miktat bin Esved el-Kindi vardı. Onları gören müşrikler kaçmaya başladılar. Ben de dağdan indim. Ahrem'in atının dizginine yapışarak, "Ey Ahrem, sakın onları takip etme. Çünkü seni yakalayıp öldürebilirler. Hazreti Peygamber ve ashabı gelinceye kadar bekle," dedim. Ahrem ise, "Ey Seleme, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş, cennet ve cehennemin hak olduğuna inanmışsan şehitlikle arama girme," dedi. Onun bu sözleri üzerine atının dizginini bıraktım. O da atını hızla sürerek Abdurrahman bin Uyeyne'ye yetişti. Sonra dövüşmeye başladılar. Ahrem, Abdurrahman'ın atını, Abdurrahmansa Ahrem'in kendisini öldürdü. Atsız kaldığı için de Ahrem'in atını aldı. Bunu gören Ebu Katade de Abdurrahman'ın peşinden gitmeye başladı. Nihayet onu yakaladı ve öldürdü. Abdurrahman da Ebu Katade'nin atını öldürmüştü. Bunun için Ebu Katade, Abdurrahman'ın Ahrem'den aldığı ata bindi. Bunun üzerine ben de arkalarından koşmaya başladım. O sırada da uzaktan sahabe atlarının kaldırdığı büyük bir toz bulutu görünmeye başladı. Düşmansa güneş batmadan önce içinden Zikaret suyunun akmakta olduğu vadiye sığınmak için acele ediyordu. Nihayet oraya ulaştılar ve içmek üzere suya koştular. Ancak benim arkalarından gelmekte olduğumu görünce içmekten vazgeçip atlarını Zibir geçidine doğru sürmeye başladılar. Ben takipten vazgeçmedim. En arkada bulunan kişiye yetişip onu bir okla vurdum. Bunu yaparken de yine, "Ben Ekva'ın oğluyum. İşte size bir ok. Bugün bazı alçakların

Helak Günüdür şiirini okuyordum. Oku yiyen adam dönüp annen ekva yasını tutsun. Bu da öldürücü bir darbe midir diye alay etti. Bunun üzerine ben ey nefsinin düşmanı o attığım gerçekten de öldürücü bir darbeydi dedim. Zaten onu öldürmek amacıyla atmıştım. Sonra ikinci bir ok daha fırlattım ve onu öldürdüm. Müşriklerin arkalarında bırakmış oldukları iki atı da alarak Hazreti Peygamber ve ashabının yanına döndüm. Hazreti Peygamberle ashabı gelmiş, Zikaret suyu başında konaklamışlardı. 500 kişi kadar varlardı. Bilal, düşmandan aldığım develerden birisini kesmiş, onun ciğerini ve boynundan bazı parçaları Hazreti Peygamber için kızartıyordu. Ben Hazreti Peygamber'in yanına giderek, ''Ey Allah'ın Resulü, yanıma arkadaşlarından 100 kişi ver de yatsıya kadar şu kafirleri yakalayayım ve bir tane bile bırakmamak üzere hepsini öldüreyim.'' dedim. Hazreti Peygamber, ''Ey Seleme, bunu yapabilir misin?'' buyurdular. Ben de, ''Evet ey Allah'ın Resulü, seni şereflendiren Allah'a yemin ederim ki yapabilirim.'' dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, mübarek kesici dişleri ateşin ışığında görülecek kadar güldü ve sonra da onlar şu anda Gatafan topraklarında kendilerine ziyafet çekiyorlar buyurdular. Bu sırada Gatafan taraflarından birisi geldi ve sizin takip etmekte olduğunuz kişiler Gatafan kabilesinden falan şahsa misafir oldular. O da onlar için bir deve kesti. Fakat henüz devenin derisi yüzülmekteyken bir toz bulutu görüldü. Bunun üzerine onlar deveyi bırakıp kaçtılar dedi. Sabah olduğunda Hazreti Peygamber bizim süvarilerimizin en iyisi Ebu Katade, yayalarımızın en iyisi ise Seleme'dir buyurdular. Sonra da bana ganimetten hem süvari hem de yaya hissesi verdiler. Orada biraz daha eğleştikten sonra Medine'ye doğru yola koyulduk. Hazreti Peygamber beni Adba isimli devesinin terkisine bindirdi. Yanımızda Ensardan bir kişi vardı ki hiç kimse onu geçemezdi. Yola çıktığımızda benimle Medine'ye kadar yarışabilecek birisi var mı diye meydan okudu. Hiç kimse çıkmayınca bunu birkaç kere tekrarladı. Bunun üzerine ona sen büyük küçük herkesle yarışır ve hiçbir rakipten çekinmez misin dedim. Hazreti Peygamber hariç hiç kimseden çekinmem dedi. Onun bu sözleri üzerine Hazreti Peygamber'e dönerek anam babam sana feda olsun. Bana izin ver de bu adamla yarışayım deyince Hazreti Peygamber istersen yarışabilirsin buyurdular. Bunun üzerine o adama in de koşmaya başla dedim. Devesinden atladı. Ben de Hazreti Peygamber'in terkisindeydim. Ona az da olsa fırsat verebilmek için biraz bekledim. Sonra da bütün gücümle koşarak kendisine yetiştim. Sırtına vurarak Allah'a yemin ederim ki seni geçtim dedim. O da gülerek ben de öyle zannediyorum dedi ve böylece Medine'ye vardık.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram terli oğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Cumanız mübarek olsun.
16: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
17: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
15: Cumanız mübarek olsun.
18: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Üçüncü özellik, devletin İslami olduğunun ilanı. Mescidin bina edilmesi. El-Mübarke Furi diyor ki, bundan sonra Resulullah Aleyhisselam'ın attığı ilk adım Mescid-i Nebevi'yi bina etmekti. Devesinin çökmüş olduğu yerde mescidin yapılmasını emretti. Mescidin arazisini, arazinin sahibi olan iki yetim çocuktan satın aldı. Kendisi de bizzat mescidin yapımına iştirak etti. Bir yandan taşları ve kerpiçleri taşıyor, bir yandan da bu yük Hayber yükü değildir. Rabbimizin katında bu daha hayırlı ve daha temizdir. Yani taşımış olduğumuz taş ve kerpiçler Rabbimizin katında Hayber'in nefis hurma ve üzüm yükünden daha hayırlıdır buyuruyordu. Bu çalışan ashabın hızını daha da arttırıyor ve eğer peygamber çalışırken biz oturursak işte bu bizim en kötü amelimiz olur diyorlardı. Bu arsada müşriklerin kabirleri vardı. Bazı yerleri harabeydi. İçinde yabani hurma ağaçları vardı. Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle müşriklerin kabirleri açılıp başka tarafa naklolundu. Arsanın çukur yerleri tesfiye edildi, yabani hurmalar ve diğer ağaçlar kesildi. Mescidin kıble tarafına, mihrab yerine hurma ağaçları dizdiler. Kıbleyi Beyt-i Makdis'e doğru yaptılar. Kapı süvelerini taştan yaptılar. Duvarları kerpiç ve çamurdan yapıldı. Direkleri hurma ağacından dikildi. Tavanı hurma dallarından yapıldı. Tabanına da kum ve çakıl serildi. Mescide 3 kapı yapıldı. Uzunluğu kıbleden en arka kısmına kadar 100 zira, eni de 100 veya biraz daha eksikti. Temeli yaklaşık olarak 3 ziraydı. Zira 70 ila 90 santimetre arasında değişen uzunluk ölçüsüdür. Mescid yalnızca namazları eda etme fonksiyonunu yerine getirmiyordu. Müslümanların dini öğrenmek için toplandıkları bir üniversiteydi. Çeşitli kabilevi unsurların aralarında cahiliye çekişmeleri ve savaşları çıktığı zaman buluşup anlaştıkları bir toplantı merkeziydi. Bütün işlerin idare edilip uygulama sahasına döküldüğü bir merkezdi. Müşavere ve uygulama meclislerinin toplandığı parlamentoydu. Bütün bunların yanı sıra evi, malı, ailesi ve çocukları olmayan Medine'ye sığınmış birçok fakir muhacirin kaldığı bir evdi. Ezanın ilanı. Resulullah Aleyhisselam'ın namazın cemaatle kılınabilmesi için nakus yapılıp çalınmasını emrettikleri sırada Abdullah bin Zeyd rüyasında ezanı gördü. Resulullah Aleyhisselam'a gelip ona şöyle dedi. Ya Resulallah, bu gece başıma bir şey geldi. Uykudayken bana iki parça yeşil elbise giymiş, elinde nakus bulunan biri uğradı. Ona, ey Allah'ın kulu, şu nakusu satar mısın dedim. Ne yapacaksın dedi. Bununla insanları namaza çağıracağız dedim. Sana daha hayırlısını göstersem olmaz mı dedi. Nedir o diye sordum. Allahu Ekber, Allahu Ekber dersin dedi. Bunu Resulullah'a haber verdiği zaman Resulullah Aleyhisselam, İnşallah hak rüyadır. Bilal'le beraber kalk, gördüğünü ona öğret. Ezanı o okusun. Çünkü sesi senden daha yüksektir dedi. Bilal ezanı okumaya başlayınca Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunu evinden duydu. Ridasını sürükleyerek alelacele Resulullah Aleyhisselam'a geldi ve ey Allah'ın peygamberi, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki onun gördüğünün aynısını ben de gördüm dedi. Resulullah Aleyhisselam bunun üzerine Allah'a hamdü sena olsun dedi. İslam'ın hükmü. Bu hüküm ve ilanın özelliklerini Medine Anlaşması'nın bazı bölümlerinde mülahaza ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bu yazı Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dan olup Kureyş ve Yesrib'in müminleri ve Müslümanları onlara tabi olup onlara katılan ve onlarla beraber cihad edenlerle ilgilidir. Onlar insanların içerisinde tek bir ümmettirler. 2. Bir şey üzerinde ne kadar ihtilafa düşerseniz düşün, sonuçta onu Allah'a ve Muhammed'e bırakın. 3. Muharip oldukları sürece Yahudiler müminlerle beraber infakta bulunacaklardır. Yahudilerden Avf oğulları müminlerle beraber yaşayan bir ümmettir. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Her iki tarafta kendi nefislerinden ve kendilerine tabi olanlardan sorumludur. Anlaşmaya uymayıp zulmeden ve kötülük yapanlar kendilerini ve kendi ailelerini helak etmiş olurlar. 4. Yahudilerin nafakaları kendilerine, Müslümanların nafakaları da kendilerinedir. Bu sahifenin ehline, antlaşmayı yapanlara, savaş açanlara karşı birbirlerine yardımcı olacaklardır. 5. Bu sahifenin ehli arasında antlaşmanın bozulmasına sebebiyet verebileceğinden korkulan bir olay veya çekişmeler olursa başvurulacak yer Allah Celle Celaluhu ve Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu bölümlerin şerhe ihtiyacı yoktur. Çok açık bir şekilde İslam devletinin kuruluşunu belirlemekte ve bu devletin kimliğini ilan etmektedirler. Şüphesiz ki Allah-u Teala'nın Resulünü ve müminleri yeryüzüne yerleştirip yerlerini pekiştirmesinden sonra. Dördüncü özellik: savaştan başka bir seçeneğin olmaması. Siyer kitaplarını okuyan Müslüman gençlerin çoğunun kafalarına Resulullah Aleyhisselam'ın Kureyş'in Medine yakınlarından geçen kafilelerini gördüğü zaman Kureyş'e karşı savaş açtığı portresi açık olarak yerleşmiş durumdadır. Özellikle bu kafile Ebu Sufyan'ın kafilesi olduğu için savaş açtığını zannederler. Siyer kitaplarının yazarları da bu hücuma gerekçe olarak Kureyş'in Müslümanların mallarını selb etmesi ve onları yurtlarından çıkarmasını göstermek zorunda kalmışlardır. Onlara göre Müslümanlar kendilerinden selb edilen malları geri almak için savaşı başlatmıştır. Çünkü asıl hak sahibi onlardır. Burada hataya düşülmesinin nedeni kaynak kitap olarak sadece İbni Hişam'ın siyerine itimat edilmesidir. Halbuki bu siyer Resulullah Aleyhisselam'ın hakkında varid olan ve Kütüb-ü Sitte'ye 6 mutemed kitap ve güvenilirlik yönünden İbni İshak'ın siyerinden daha kuvvetli kabul edilen diğer hadis kitaplarına bağlı olarak ele alınsa bu portrenin tamamlanması mümkündür. Beni bu şekilde düşünmeye sevk eden Ebu Davud'un Sünen'inde Kureyş hakkında rivayet ettiği şu hadisedir. Kureyşliler Medine'nin lideri olması sıfatıyla Abdullah bin Ubey bin Selul'e bir yazı göndermiş ve "Siz bizim düşmanımız olan Muhammed'i barındırdınız. Allah'ın adına yemin ederiz ki ya onunla savaşır, onu yurdunuzdan çıkarırsınız ya da toplu halde sizin üstünüze yürür, içinizde savaşmaya gücü yeten herkesi öldürür ve kadınlarınızı mübah kılarız" diyerek kendisini tehdit etmişlerdi. Bu tehdit Yesrib halkı ve onların liderleri içindi. Muhacirlere de "Bizi atlatıp Yesrib'e kaçmanız sizi aldatmasın. Gelip yurdunuzun ortasında kökünüzü kazıyacağız ve hepinizi yerle bir edeceğiz" diye bir yazı göndermişlerdi. Kureyş'in yönetimine bakacak olursak bu onlara göre hiç de anormal bir şey değildi. Suikast düzenleyerek herkesin ortasında Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verenler onlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmeye çağıran sesleri susturanlar onlardı. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun ashabına doğrudan karşı koymaya cüret edemiyorlardı. Aynı zamanda Kureyş, Müslümanların Yesrib'e akın ettiklerini görünce kuvvet kullanmak suretiyle gücü yettiklerini hicretten alıkoymuştu. Bununla da yetinmemiş, Ayyaş bin Rabia, Velid bin Velid ve diğerleri gibi muhacirlerden bazılarının peşlerine adam göndererek onları zorla geri döndürmüşlerdi. Kureyş'in savaş mantığı, İslam ve Müslümanlara karşı olan cahiliye mantığı hakkında bize bir fikir vermektedir. Müslümanların bir yerde karar kılmasına müsaade etmemiş, hiçbir bölgede onları güven içerisinde bırakmamış ve yerleşmelerine izin vermemişlerdi. İslam kuvvetinin günün birinde mutlaka kendilerini etki alanına alacağını biliyorlardı. Günümüzün İslami hareketi de bu olguyu devamlı olarak göz önünde bulundurmalıdır. mücadele alanından uzaklaştığı zaman kendini güvende hissetmemeli veya onları atlatmakla cahiliye ile olan savaşının bittiğini zannetmemelidir. İslami hareketin bugünkü durumu bu görüşü desteklemektedir. İslam davetçileri tağuta komşu olan bir devlette toplandıklarında tağut aradaki sınırı aşarak gücünün yetebildiğini öldürmekten veya bunu denemekten sakınmamıştır. Hatta bazı kritik zamanlarda sınıra askeri birlikleri yığarak bu devlete karşı savaşma girişiminde bulunmuştur. Bütün dünyada İslami hareketin gençlerini barındıran veya onlara eğitim ve hareket imkanı sağlayan devletlere karşı savaş açılmaktadır. Savaştan başka bir seçeneğimiz yoktur. Bunu Kureyşli kafirler ilk olarak İbn Ubey'e, sonra da ikinci olarak Müslüman muhacirlere belirtmişlerdir. Medine'nin yönetici kadrosundan Müslümanları tard etmelerini veya öldürmelerini talep etmiş, aynı zamanda Müslümanlara karşı verdikleri savaşta tek çözüm yolunun Müslümanların hepsini kökünden kazımak olduğunu belirtmişlerdir. Bu portre, çağımızda bazı devletlerdeki otoritelerin komşu devlette yapılmakta olan kongreye katılabilmek için İslami hareket liderlerinden bazılarının kendilerine teslim edilmesi üzerinde ısrarla durdukları günü gözlerimizin önüne sermektedir. Biz cahiliye ile hiçbir seçeneği olmayan bir savaş içerisindeyiz. Biz bu savaşta yolun ortasındaki bir düşmanla değil, hedefini İslam davetçilerini kökünden kazıyıp imha etmek olarak belirlemiş bir düşmanla karşılaşıyoruz. Düşmanımızı bu olgunun ışığı altında anlarsak, ona ve planlarına karşı basiretle nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmiş oluruz. Beşinci özellik: Medine'deki putperest toplum. Bu yazı Abdullah bin Ubey ve onunla beraber olan putperestlere ulaştığı zaman Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşmak için toplandılar. Medine Antlaşması'nın putperestlere toplumda bir kütle olarak bulunma hakkını vermediğini, ancak İslam'a girmeye mecbur olmayan kişiler olarak varlıklarını sürdürmeye müsaade ettiğini görmüştük. Bu topluluğun başında hac mevsiminde Kureyşlilere kavminin Muhammed Aleyhisselam'la hiçbir antlaşma veya akit yapmadığını, böyle bir işin onun haberi ve emri olmadan yapılamayacağını büyük yeminler ederek söyleyen Abdullah bin Ubey vardı. Kavminin Muhammed Aleyhisselam'la anlaşma yaptığının doğru olduğu haberi kendisine ulaşınca kalbi Resulullah Aleyhisselam'a karşı kinle dolmuştu. Kalbindeki kin ateşini en çok artıran faktör, bu hadise olmadan önce Evs ve Hazreç arasındaki savaşlar bittiğinde Abdullah bin Ubey'i kendilerine lider olarak seçmek için toplanıp onu taclandırmak için Melike mahsus sarık sarmaya hazırlanmış olmalarıydı. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey, ilk ve en büyük düşmanının Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam olduğunu daha çok hissetti. Siyer kitapları onun İslam'a girmeden önce bu merhaledeki bir tutumunu zikretmektedir. Resulullah Aleyhisselam bir merkebin üzerinde, aralarında Abdullah bin Ubey'in de bulunduğu bir toplumun önünden geçiyordu. Merkebinden indi ve onlara selam verdi. Sonra oturup Kur'an okudu. Onları İslam'a davet etti ve Allah'ın adıyla zikretti. Resulullah Aleyhisselam sözlerini bitirdikten sonra Abdullah bin Ubey, "Ey kişi, bu söylediklerin hak ve gerçekse bunlardan güzel bir şey olamaz. Kendi evinde otur. Sana gelen olursa onlara bunu anlat. Sana gelmeyenleri Kur'an'ın belagatiyle bürüme, onların meclisine hoşuna gitmeyen bir şeyle gelme," dedi. Bunun üzerine Müslümanlarla beraber onun yanında bulunan Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, İbn Ubey'e bakarak meclislerimize ve evlerimize her zaman buyur. Bizi Kur'an'ın belagatiyle ört, onun nuruyla aydınlat. Vallahi bu bizim sevdiğimiz şeylerden, Allah'ın bize ikram ettiği ve onunla bizi hidayete erdirdiği şeylerdendir," dedi. Abdullah bin Ubey de kavminin ihtilafa düştüğünü görünce şu mısraları söyledi: "Ne zaman ki senin kölen sana hasım olur, işte o zaman zelil olursun. Güreşmeyi bilmeyenler bile seni yere çarpar. Düşüp de kanadı kırılmış olan bir şahin kanatsız olarak kalkıp uçabilir mi?" Diğer bir rivayette de Resulullah Aleyhisselam'a "Merkebinin pis kokusunu bizden uzaklaştır," dediği zikredilir. Görüyoruz ki Abdullah bin Ubey'in şahsiyeti Medine'de bir savaş çıkarmak için çok müsaitti. Yahudilere gelince İbn Ubey'den daha zekiydiler ve Yesrib halkının çoğunun Resulullah Aleyhisselam'la olduğunu görüyorlardı. Planları ise kendileri mal ve can kaybına uğramaksızın Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ı bu putperest toplumun eliyle yok etmekti. Kureyş'in tehditleri dolayısıyla tehlikenin büyümesi, Abdullah bin Ubey ve putperestlikte onunla beraber olan cemaati için halkın duygularını Resulullah Aleyhisselam'a ve onun ashabına karşı harekete geçirmeye çok büyük bir fırsat oldu. Onlara meselenin ölüm kalım meselesi olduğunu, Müslümanları tard etmeden veya öldürmeden kendilerinin ne istikrar ne de karar sahibi olabileceklerini belirtti. Bunun üzerine yeniden örgütlendiler ve yeterli bir kuvvet oluşturup Resulullah Aleyhisselam'a ve Müslümanlara karşı savaşmak üzere harekete geçtiler. Bu toplumu Müslümanlara karşı savaşmaya iten üç unsur şunlardır. 1. Yesrib'in yönetim merkez ve makamını ellerinden aldıkları için Müslümanlara karşı besledikleri kin ve nefret duygusu. 2. İnanç ayrıcalığı ve putperestlikte ısrar etmeleri. 3. Dışarıdan Kureyş'ten gelecek tehlikeyle tehdit edilmeleri. İçeriden de Yahudilerin entrikaları. Bu unsurlar her zaman için geçerliliğini korumaktadır. İslami hareket bu etkenlerle karşı karşıya kalma ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmalı, buna karşı hazırlıklı olmalıdır. Bu gibi şartlarda rüzgar Müslümanların düşmanlarından yana olur. Aynen günümüzde tağutların güven ve huzur içinde yaşayan halkı, mücahitleri barındırdıkları takdirde ölümle korkutarak, hatta ajanlarını halkın arasına yaymak suretiyle mücahitlerin varlığından ve azgın otoriteye karşı yaptıkları operasyonlardan dolayı başlayan savaş, kan ve korkunun halkın üzerinde tam olarak etkisini yapıp yapmadığını öğrenmeye çalışmaları gibi. Halkın kendi huzur, güven ve yakın menfaatlerine olan tutkusu, onları bu gibi propagandalara icabet etmeye ve mücahit kardeşlerine karşı azgın otoritenin safında durmaya itiyor. İşte Abdullah bin Ubey bu mantıkla hareket ederek insanları toplamış ve onları Resulullah Aleyhisselam ve ashabına karşı savaşa tahrik etmiştir. Altıncı özellik: ulus ve aşiret duygularıyla bu toplumun dağıtılması. Bu durum Peygamber Aleyhisselam'a tebliğ edildiğinde onları çağırdı ve onlara, Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazlardı. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz? Dedi. Peygamber Aleyhisselam'dan bu sözleri duyduktan sonra dağıldılar. Bu olgu üzerinde çok düşünmemiz gerekir. Bu olguyu peygamberliğin siyaset bilimi diye isimlendirebiliriz. Resulullah Aleyhisselam'la Abdullah bin Ubey'in karşılaşması hadisesinde geçen rivayete benzer bir rivayeti Buhari radıyallahu anh de bizlere nakletmektedir. Resulullah Aleyhisselam bir merkep üzerine binip o sırada henüz küçük olan Usame bin Zeyd'i terkisini alarak evinde hasta bulunan Sa'd bin Ubade'yi ziyarete gitmişti. Yolda giderken içlerinde Abdullah bin Ubey bin Selul'un da bulunduğu bir meclise uğradı. Bu vakıa Abdullah bin Ubey Müslüman olmadan önceydi. Hayvanların kaldırdığı toz meclisi kaplayınca Abdullah bin Ubey kaftanıyla burnunu kapatarak "Bizim üzerimizi tozlatmayınız," dedi. Rivayette Müslümanlarla müşrikler ve Yahudiler sövüşmeye başladılar. Hatta birbirlerini öldürmeye yeltendiler. Peygamber Aleyhisselam ise onları daima yatıştırıyordu. Yine rivayette Sa'd bin Ubade, "Ey Allah'ın elçisi, siz İbn Ubey'in kusurunu affedin. Biraz da mazur görün. Sana Kur'an indiren Cenab-ı Hakk'a yemin ederim ki Allah'ın iradesi size nübüvvet vermek suretiyle tecelli etti. Halbuki şu beldecik halkı, Medine halkı İbn Ubey'in başına taç giydirmeye, üzerine de melike mahsus sarık sarmaya hazırlanmışlardır. Allah-u Teala sana ihsan ettiği hakkı nübüvvetle bu durumu engelleyince bu mahrumiyet İbn Ubey'e çok dokundu. Ya Resulallah, işte bu kederle İbn Ubey gördüğümüz çirkin harekette bulunmuştur. Siz onu affedin," dedi. Resulullah Aleyhisselam da onu affetti. Zikredilen hadisede olduğu gibi Medine'de ilk karşılaşma Müslümanlarla müşrikler arasında olmuştur. Müslümanlar Allah Celle Celaluhu ve Resulü Aleyhisselam için kızıp galeyana gelmişlerdi. Eğer Resulullah Aleyhisselam durumu Müslümanların duygularına bıraksaydı, çok şiddetli bir savaş çıkacaktı. Müminlerin bazılarının imanları sarsılarak Abdullah bin Ubey'in saflarına katılacaklar ve bu az harbi yeniden başlayacaktı. Böylece kavmiyetçilik hastalığının içinde hakkın belirtileri kaybolacak ve İslam devleti daha ilk merhalelerinde sarsılacaktı. Allah ve Resulü yolunda kızdıkları halde Resulullah Aleyhisselam Müslümanların gazabını yatıştırdı. Her iki tarafa da meyletmeksizin galeyana gelen duyguları yatıştırıyordu. Müslümanlar liderlerinin emrine uydular ve böylelikle savaş çıkma tehlikesi uzaklaştırılmış oldu. Elimizde bulunan ikinci portrenin zahirine bakılırsa bunun telafisi hiç mümkün değildi. Putperestler Müslümanlara karşı silahlarına abanmışlardı. Meseleyi dışarıdan harekete geçiren gizli elleri de hesaba kattığımızda durumun çok daha zor olduğu ortaya çıkmaktadır. Dış propaganda müşriklerin kafalarına durumun başka hiçbir seçeneği olmayan ölüm kalım meselesi olduğunu yerleştirmeyi başarmıştı. Ya Muhammed ve ashabı tard edilip öldürülecek ya da Medine, Mekke halkı tarafından işgal edilip yağmalanacaktı. Bu noktada Resulullah Aleyhisselam'ın müşriklerin içinde fitili nasıl ateşlediğini, Kureyş'in önemli üzerinde durduğu bir konunun üzerine nasıl gittiğini görelim. Sihri sihirbaza geri gönderdi ve Kureyş'in kullandığı metodun aynısını kullanarak onları kendi oyunlarıyla mat etti. Böyle bir durumda Müslüman gençlerin aklına gelecek olan ilk şey Allah yolunda cihattır. Kureyş'ten önce doğrudan doğruya bu iç düşmanla savaşa başlanmalıdır ki Allah'ın dininden taviz verilmiş olunmasın ve Allah yolunda kınayanların kınamasından korkulmasın. Müslüman gençlerin bu düşünce tarzını düzeltmeleri için bütün yaratılanların efendisi Resulullah Aleyhisselam'dan düşmanla ilişki sanatını, savaşı ve savaşta cemaat menfaatinin tabiatını belirlemeyi öğrenmelidirler. Bu gibi durumlarda yöneticilere hareket hürriyetini bırakmalıdırlar. Zira savaşın zorluklarını en iyi görenler onlardır. Kiminle barış, kiminle savaş, kiminle sulh, kiminle ittifak yapılacağını, ne zaman savaşılıp ne zaman barış yapılacağını en iyi bilenler, hareketin sorumluluğunu direkt yüklendikleri için onlardır. Resulullah Aleyhisselam bu toplumu dağıtmak ve etkisiz hale getirmek için ulus ve aşiret duygularını harekete geçiren bir metot kullanmıştır. Basit, manalı, derin ve zaman boyu baki kalacak birkaç kelimeyle kan dökülmeden bu topluluğu dağıtmış, savaş yapılmadan savaşı bitirmiştir. Allah'ın elçisi ve İslam'ın peygamberi demiştir ki, Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Bu sözlerle onların hiçbir zaman kabullenemeyecekleri nefsi zaaflarını harekete geçirmiştir. Ne durumda olursa olsun Arap insanı içinde gizli olan kuvvet ve kahramanlık duyguları tahrik edildiği zaman korkaklık, ödleklik ve zayıflıkla ayıplanmayı kabullenemez. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazdı. Resulullah Aleyhisselam çok hassas olan birinci noktaya parmak bastıktan sonra diğer bir nefsi zaafa daha işaret etti. Bu zaaf, müşterek bir mukadderata sahip olan Medine halkına karşı dış düşmanın çevirdiği entrikalardan kaynaklanan korkaklıktı. Bu tavır sadece korkaklık değil, aynı zamanda gaflet, ahmaklık ve cehaleti de içeriyordu. Böyle bir ithama, yani düşmanın hilelerini idrak etmemek, planlarını bilmemek ve oyunlarını anlamamakla itham edilmeye razı olmazdı. Bu olgu Kureyş'in davetine icabet etmeye karşı içlerinde yeni bir nefret duygusu uyandırmıştı. Eğer Resulullah Aleyhisselam onları İslam adına silahlarını bırakmaya davet etseydi, Yesribli putperestler kendilerini Kureyş'e Resulullah Aleyhisselam'dan daha yakın hissederler ve içlerinde bu yeni dine karşı putperestlikleriyle gururlanma duyguları uyanırdı. Onların Kureyş'le ortak yönleri vardı. Beyt-i Haram, Makam-ı İbrahim ve Allah'ın evini hac etme Kureyşlilerin elindeydi. Kureyş'le beraber Muhammed Aleyhisselam ve dinine karşı olup topyekün öldürülmek gafletinde bulunmadılar. Şüphesiz peygamber yönetiminin yüceliği bu hileleri etkisiz hale getirerek sahiplerinin yüzüne atmak için bu olguların üzerinde durmuştur. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz? Ey dava gençleri! Bu söz Resulullah Aleyhisselam'ın sözüdür. Din bozukluğuyla itham edilen, kafir düşmana karşı verdiği tavizlere gerekçe göstermeye çalışan bir kimsenin sözü değildir. Resulullah Aleyhisselam bu putperestlere onların anlayabilecekleri bir üslupla hitap ediyor. Bütün beşeriyete inanç kardeşliği getirdiği halde nesep kardeşliği üzerinde duruyor. Alemlere rahmet olarak geldiği halde toprak ve su bağının üzerinde duruyor. Vatan, halk ve millet duyguları üzerinde duruyor. Kimler arasında? Müslümanlarla müşrikler arasında. Niçin? Can düşmanının büyük hilesini suya düşürmek için. Savaşın gediğini daraltmak için. Bütün düşmanlar arasındaki yardımlaşmayı kesebilmek ve müttefiklerini tek bir müşterek düşmana karşı çevirebilmek için. Resulullah Aleyhisselam Müslümanlara karşı silah taşıyan putperestlere Müslümanların kendilerinin kardeşleri ve çocukları olduğunu hatırlattı. Neticeleri çok vahim olacak bir iç savaşı tecil edebilmek için bu şekilde davranmanın hiçbir zararı yoktur. Görüyoruz ki daha ileri bir safhada da menfaat, kardeşlik, akrabalık ve babalık duygularından uzaklaşmayı gerektirmiştir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Böylece Kureyş'in planı bozulmuş ve hüsrana uğramıştır. Halbuki Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'deki müşriklerin ellerinde yok olacağını umuyorlardı. Ama bunların kardeşlerine ve çocuklarına karşı silah taşıdıkları için pişman olup hep birlikte silahlarını bıraktıklarına şahit oldular. İslam davası gençlerinin, özellikle dava yöneticilerinin herhangi bir merhalede daha büyük ve tehlikeli düşmana karşı daha az tehlikeli düşmanlarla aralarında ortak yönleri araştırdıklarını gördüklerinde veya yöneticilerin vatan, millet duygularından veya zulmedilen zayıf gruplardan konuşmayı kabul ettiklerini gördüklerinde veya bu ortak yönün diğer bir düşmana karşı bu düşmanla aramızda kademeli olarak bir buluşma noktası teşkil ettiğinde bu nebevi olguyu anlayıp idrak etmelerini umuyoruz.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Master ayaklı vantilatör 999, 280 gram iTouch sucuk 149.95, sivri biber 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Cumanız mübarek olsun.
11: Hira Nur Derneği,
10: 0216 621 74 45.
3: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
11: Cumanız mübarek olsun.
12: İman edip de hicret edip mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. Rableri onları kendi katından bir rahmet, bir rıza ve bir cennetle müjdeler ki o cennette onlar için bitmez tükenmez nimetler vardır. Onlar orada ebedi kalırlar. Çünkü en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer babalarınız ve kardeşleriniz imana karşılık küfürden hoşlanıyorlarsa onları dost edinmeyiniz. Sizden her kim onları dost edinirse işte onlar da zalimlerin ta kendileridir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları

0: Rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Master ayaklı vantilatör 999, 280 gram iTouch sucuk 149.95, sivri biber 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
12: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr
14: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Cumanız mübarek olsun.
16: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45.
17: Vefa Elektrik. İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99.
15: Cumanız mübarek olsun.
18: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûsi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehle. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal mu'minun ellezine hum fi salatihim khashi'un vellezine hum anil lagvi muridun vellezine hum lizzekati fa'ilun vellezine hum lifurucihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Müminun suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Elimizden tutup bizi nereye oturtacak? Bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? Bize hangi şerefli bilgileri aktaracak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Kad eflahal mu'minun. Muhakkak ki müminler felaha erdiler. Muhakkak ki müminler kurtuluşa erdiler. Müminler başardılar, başarıya ulaştılar. Dünyada da ukbada da müminler korktuklarından emin oldular, umduklarına nail oldular. Ama sadece müminler. Müminlerin dışındaki bütün insanlık kaybetti. Kafirler hep kaybettiler, müşrikler hep kaybettiler. Dünyada da ukbada da kazananlar, başarıya ulaşanlar sadece müminler oldu. Bu ayetler Mekke'de nazil oluyordu. Mekke'de Müslümanlar çok güçsüz bir konumdaydı. Mekke müşrikleri, ekonomik ve siyasal gücün sahipleri Müslümanlarla alay ediyorlar, Müslümanlara işkence ediyorlar, Müslümanlara tepeden bakıyorlardı. Bakın, öyle bir atmosferde gelen surenin ilk ayetiyle Rabbimiz Mekke müşriklerine bir tehdit, Mekke'de bir avuç Müslümana da bir destek oluşturuyordu. Ey Mekkeliler, boşuna gururlanıp kibirlenmeyin. Dünyada da ukbada da kazanan bizleriz diye boşuna sevinip durmayın. Kazanmanın zenginlikle hiçbir ilgisi yoktur. Kurtuluşun servet sahibi olmakla hiçbir ilgisi alakası yoktur. Kurtulanlar müminlerdir. Kurtuluşun imanla ilgisi vardır. Sadece müminler kazandı. Sadece müminler kurtuldu. Peki o müminlerin, dünyada da ukbada da kurtuluşa eren o müminlerin ne tür özellikleri varmış? Yani sadece ben inandım, ben müminim demek yeter miymiş? Bakın, bundan sonra bir açılım geliyor. O kurtulan müminlerin, dünyada da ukbada da başarıya ulaşan, dünyada izzetli ve şerefli bir hayata, ahirette de Allah'ın rıda ve rıdvanına, cennetine ulaşan müminlerin özellikleri, sıfatları bakın şunlarmış. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. O müminlerin birinci özellikleri, onlar namazlarında huşu sahibidirler. Namazlarını haşyetle eda eder onlar. Haşyet, huşu, korkmak demektir ama yılandan, çıyandan, akrepten korkmaya benzemez. Bir kişinin babasından korkmasıyla anasından korkması farklıdır. Bir kişi anasından niçin korkar? Acaba rızasını alamadım mı? Acaba anamın hatırını kazanamadım mı? Acaba anamı incittim mi diye korkar, değil mi? İşte bir mümin de yılandan, çıyandan, akrepten korkarmış gibi korkmaz da Allah'tan. Çünkü Allah böylesine korkulacak bir varlık değil. Acaba Rabbimin rızasını kazanamadım mı? Acaba Rabbimin hatırını elde edemedim mi? Acaba şu kıldığım namaz Rabbime layık olmadı mı? Acaba namazda aldığım mesajı namaz sonrası hayatımda uygulayabilecek miyim, uygulamayacak mıyım? İşte Müslümanlar namazlarında böyle bir haşyet içindedirler, böyle bir korku içindedirler. Onlar namazda kimin huzurunda durduklarının bilincindedirler. Onlar Allah huzurunda boyunları bükülmüş, sesleri kısılmış, sağa sola bakmazlar, yukarıya aşağıya bakmazlar, konuşmazlar, yemezler, içmezler. Allah huzurunda olmanın bilinci içinde rükûa varırlar, bel kırarlar, boyun bükerler. Allah huzurunda ukalalık etmezler. Allah'a akıl vermeye, Allah'a yol göstermeye çalışmazlar. Sonra secdeye varırlar onlar. Ayaklarının altındaki ezdikleri, en adi, en alçak gözüyle baktıkları topraklara, en şerefli uzuvları olan alınlarını ve burunlarını sürterler. Böylece şunu söylerler: ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, sen benim sahibim ve malikimsin, senin huzurunda ben bir hiçim ya Rabbi. İşte en şerefli uzvumu, en şerefli burnumu ve alnımı senin huzurunda ayağımın altında ezdiğim, en adi, en alçak gözüyle baktığım topraklara sürtüyorum. Senin karşında hiçliğimi, sıfırlığımı itiraf ediyorum. Sen Rabbsin, sen sahipsin, sen maliksin ya Rabbi diye onlar secdelere kapanırlar. Bir de onlar namazda okudukları surelerin manaları ve muhtevaları üzerine yoğunlaşırlar. Namazda ne dediklerinin, ne okuduklarının bilincindedir onlar. İşte namazdaki huşuyu bir de böyle anlıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu: ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entum sukara hatta ta'lemu mimma tegulun. Ey iman edenler, ne söylediğinizi, ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar sarhoş iseniz, şuurunuz, aklınız yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Allahu Ekber. Anladınız mı? Ey müminler, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi bilemeyecek kadar aklınız başınızda değil, şuurunuz yerinde değilse namaza yaklaşmayın. Allah için namazlarınızı bir düşünün. Bir kısım sureler okuyorsunuz. Acaba ne diyorsunuz o anda? Diliniz Arapça olmadığı için, diliniz Türkçe olduğu için belki de sarhoşça bir namaz kılıyorsunuz. Ne dediğinizin, ne söylediğinizin, hangi taahhüdün altına imza attığınızın, Allah'tan ne tür mesajlar aldığınızın, Allah'a nasıl tekmiller verdiğinizin farkında olmadan bir namaz kılıyorsanız, o namaz huşulu bir namaz değildir. Allah'ın istediği bir namaz değildir. Evet, o müminler okudukları ayetlerin muhtevası üzerinde düşünürler. O ayetleri namaz sonrası hayatlarında yaşamak üzere Allah'a söz verirler. Bir taraftan namaz öncesi hayatlarının tekmilini verirken, raporunu verirlerken Allah'a, bir taraftan namaz sonrası hayatlarını düzenlemek üzere Allah'tan mesaj alırlar. İşte onlar namazlarında huşu sahibidirler. O cennetlik müminlerin ikinci özelliklerini de bakın Rabbimiz şöylece anlatıyor: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ. Bir de onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Boş sözlerden ve boş işlerden, boş amellerden yüz çevirirler. Bakın, İslam amellere iki damga vurur: salih amel, gayru salih amel. Salih amel, sahih ve salih bir imandan kaynaklanan ameldir. Gayru salih amel de sahih ve salih olmayan bir imandan kaynaklanan ameldir. Yine nihai noktada Kur'an-ı Kerim amellere üç damga vurur: sahibini cennete götürücü olan ameller, sahibini cehenneme götürücü olan ameller, Bir de sahibini cennete de cehenneme de götürücü olmayan ameller, yani boş ameller. Bir Müslüman kendisini cennete götürücü amellerin peşinde olur, kendisini cehenneme götürücü amellerden uzak durur. Cennete de cehenneme de götürücü olmayan, yani mizanda ağırlığı, mezarda genişliği olmayan, mizanda ağırlık, mezarda da genişlik sağlamayan boş sözlerin, boş amellerin peşine hiçbir zaman düşmez bir Müslüman. Ama burada şu tespitte bulunalım. Boşu ve doluyu Kur'an ve sünnet belirler. Yani hangi ameller boştur, hangi ameller değersizdir, hangi ameller Allah katında değerlidir, bunu belirleme yetkisi Allah'ın kitabı ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aittir. Bir Müslüman sürekli Kur'an'la birlikteliğini sürdürürse, bir Müslüman sürekli Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleriyle irtibatını sürtürürse, o zaman o Müslüman neyin boş, neyin dolu olduğunu öğrenme imkanına sahip olacaktır. Öyleyse sürekli kitapla birlikte olalım, sürekli Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle birlikte olalım da boş şeylerden yüz çevirelim. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Benim ağzımdan çıkan her bir harf, her bir hece, her bir kelime, her bir cümle sağımdaki solumdaki melekler tarafından yazılmaktadır. Öyleyse sabahtan akşama kadar neleri konuşuyoruz, Allah için onları bir düşünelim. Ağızlarımızı hangi sözleri söylemede kullanıyoruz, Allah için onu bir düşünelim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerimesinde bu konuyu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Amelin konusu olmayan şeyleri niye konuşuyorsunuz? Mesela neleri konuşuyoruz? ABD'yi konuşuyoruz. İnkaların Amerikan kültürüne etkisini konuşuyoruz. Çin'i, Maçin'i, Mançurya'yı konuşuyoruz. Sumatra dosyasını açıp saatlerce konuşuyoruz. Philadelphia'nın kahvelerini konuşuyoruz. Ya da kadınlarımız kendilerine cuma namazı farz olmadığı halde kocalarının cuma problemlerinin çözümünü konuşuyorlar. Veya adam evlenmemiş, boşanmayı konuşuyor. Veya mesela her akşam yatağa girerken okuyacağımız duaları öğrenecek yerde ihrama girerken okunacak duaları öğrenmeye kalkıyoruz. Ya da işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marktan, dolardan, saptan, samandan söz ediyoruz. Bakın Allah diyor ki ey müminler, amele dönüşmeyecek şeyleri, yarın amele dönüştürmeyeceğiniz konuları, sizden amel istemeyen konuları niye konuşuyorsunuz? Ya da bu ayetin bir ikinci manası da, yani hep sözlü mü Müslüman olacaksınız ey Müslümanlar? Hep söz planında mı Müslüman olacaksınız? Yani hep nişanlı mı kalacaksınız? Hep sözlü mü kalacaksınız? Hiç evlenmeyecek misiniz? Hiç zifafı gerçekleştirmeyecek misiniz? Yani konuşuyorsunuz, yapmak lazım, etmek lazım, vurmak lazım, kırmak lazım, vermek lazım, kurmak lazım. Amel yok. Bakın Allah diyor ki, ey Müslümanlar, hep söz planında mı Müslüman olacaksınız? Amele dönüştürmeyecek misiniz? Adam abdest alıyor, dönüyor bir daha abdest alıyor. Ya namazını kılmayacağın yere niye abdest alıyorsun? Günde 100 defa abdest alıyor bir adam, hiç namaz kılmıyorsa, işte bu ayette Rabbimizin anlattığı konunun içindedir. Öyleyse boş şeyleri terk edelim. Bakın sevgili Peygamberimiz bu konuyu anlatan bir hadislerinde buyururlar ki, kim ki iki çenesinin arasıyla iki bacağının arasını bana garanti ederse, ben ona cenneti garanti ederim. İşte şu anda hapishaneler o iki bölgeden suç işleyenlerle dolu. Allah korusun, yarın cehennem de o iki bölgeden suç işleyenlerle dolacakmış. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor ki, kim ki iki çenesinin arasını, yani dilini, bir de iki bacağının arasını, yani tenasül uzvunu, yani şehvetini hayırda kullanma konusunda, şerde kullanmama konusunda bana garanti ederse, ben ona cenneti garanti ederim. Bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bir kişinin ma la yani, yani dinini de dünyasını da ilgilendirmeyen konuları terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğinin alametiymiş. Allah'ın Resulü öyle diyor. Yine bir başka hadislerinde sevgili peygamberimiz bir kişinin kendisini ilgilendirmeyen sözleri söylemekten vazgeçmesi onun fakihliğinin alametidir, fakihliğinin delilidir. Öyleyse dinimizi de dünyamızı da ilgilendirmeyen boş şeylerin peşinde olmayalım, boş sözlerin peşinde olmayalım, boş eylemlerin, boş amellerin peşinde olmayalım. Önceki derslerimin birisinde demiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Osmanlılar döneminde bir adam 5 metre öteye iğneyi dikiyorlarmış, ipliği atıyormuş 5 metre uzaktan, iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Padişah duymuş, ya şu adamı çağırın bir de ben göreyim. Çağırmışlar, hadi bir yap bakalım. Dikmişler 5 metre öteye iğneyi, adam ipliği atmış, iğnenin deliğinden geçirmiş, 1, 2, 3, 5 hepsinde geçirmiş. Padişah hayran kalmış onun bu eylemine ve demiş ki bu adama 100 altın verin, 100 de değnek vurun. Efendim altını anladık, bu adamı takdir ediyorsunuz ama değnek ne olacak? Vallahi adam çalışmış, çok egzersiz yapmış, çok gayret etmiş ama boş iş yapmış. Yani ne olacak, 3 metreden geçirse ne olacak, 10 metreden iğnenin deliğinden ipliği geçirse ne olacak, geçirmese ne olacak, boş iş yapmış. Mesela adam arabasının renginde takke ördürmeye çalışıyor hanımına, olmadı, renk tutmadı diye bozduruyor bir daha, bir daha, bir daha. Ya ne olacak, arabanın renginde takke olsa ne olur, olmasa ne olur? Adam illa da oltu tesbihi olacak diye aylarca tesbihin peşine düşüyor. Ya tesbih tesbihtir, oltu olmuş olmamış ne olacak? Ya da adam akvaryumun başında saatlerce zaman öldürüyor, dizilerin başında, filmlerin başında ya da işte sporsal faaliyetlerin peşinde zaman öldürüyor. Öyle yapmayın. Bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِضُونَ. O gerçek müminler, kazanan müminler, dinlerini de dünyalarını da ilgilendirmeyen boş şeylerden yüz çevirirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ. Bir de onlar zekatı da icra ederler, zekatı da verirler. Zekatla iç içedir onlar, zekattan uzak değiller. Yani mallarında Allah'ın söz sahibi olduğunu ortaya koymak üzere onlar zekatlarını verirler. Eğer mala ilişkin söyleyecek olursak zekat aslında Arapçada tezkiye kökünden gelir. O da arınmak demektir. Yani o müminler zekatlarını vererek mallarını temizlerler, mallarını arındırırlar. Çünkü zekatı verilmemiş mallar necistir, pistir ama zekatı verilmiş mallar tertemizdir. Bir de onlar zekat vererek nefislerinin cimriliğini arındırırlar. Nefislerini vermeye alıştırırlar, cömertliğe alıştırırlar. Nefislerini arındırırlar, temizlerler. Bir de zekat vererek o müminler çevredeki insanların kendi mallarına kem bakışlarını temizlerler, arındırırlar. Bunu nasıl anlayacağız? Eğer bir Müslüman paylaşmadan yana değilse, infaktan yana değilse, malının zekatını vermiyorsa çevresindekilerin kem gözleri onun malının üstündedir. Allah belasını versin, Allah telef versin, Allah iflas versin. Çünkü o bize zekat vermiyor, bize infakta bulunmuyor diye çevredeki Müslümanların kem bakışları onun malının üstündedir. Ama bir insan zekat vermeye başladı mı çevredeki insanların bakışı düzelir, arınır. Allah razı olsun, Allah daha çok versin. Allah bu kardeşimi daha çok zengin etsin. Çünkü o zekatını veriyor, bizi düşünüyor, bizimle paylaşmadan yana bir tavır alıyor diye çevredeki insanların onun malına bakışı da arınmış olur, tertemiz hale gelmiş olur. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Bir de onlar ferşlerini korurlar, ferşlerini yani edep yerlerini, avret mahallerini başkalarına göstermezler. Kendileri avret yerlerini başkalarından korudukları gibi Başkalarının edep yerlerine de bakmaz onlar. Namuslarını, iffetlerini korur onlar. Kendi namuslarına, iffetlerine sahip çıktıkları gibi hanımlarının, çocuklarının namuslarına, iffetlerine de sahip çıkar onlar. Avret yerlerini hiç kimseye göstermezler. Peki hiç mi istisnası yok? Yani bir Müslüman edep yerlerini, avret yerlerini herkesten mi saklayacak? Hayır, bunun sınırlarını belirleyen Allah bakın bir istisna yapıyor. İlla ala ezvacihim, zevceleri, eşleri müstesna, evma meleket eymanuhum, bir de sağ ellerinin sahip olduğu cariyeleri bunun dışındadır. Fe innahum gayru melumin, avret yerlerini eşlerine ve cariyelerine gösterme konusunda ya da eşlerinin ve cariyelerinin namuslarını kullanma konusunda o Müslümanlar kınanmazlar, asla kınanmazlar. Bakın burada cariye konusu üstünde uzunca konuşmak istemiyorum. Zaten cariye konusu gündeme geldi mi Müslümanlar tir tir titremeye başlıyorlar. Niye? Çünkü arkasından cihat da gündeme gelecek, savaş da gündeme gelecek ama biz yurtta sus, cihanda sus demişiz, savaşı bırakmışız. Onun için cariye konusu üzerinde konuşmaya da gerek yok. Ebu Zer Efendimiz der ki, karnı aç olup da kılıcı eline almayana şaşarım. Çünkü en helal mal ganimet malıdır, savaştan elde edilen maldır. Karnı aç olup da kılıcı eline almayana şaşarım diyor Ebu Zer Efendimiz. Yine cariyeleri her tipte, her boyda, her güzellikte cariyeleri olmayıp da kılıcını eline almayan mümine şaşarım diyor. Vallahi işte biz böyle bir hayata gelip çatmışız. O tür nimetlerin tümünden mahrumuz. Onun için bu konuyu konuşmaya da gerek görmüyorum. Evet, o Müslümanlar edep yerlerini, avret yerlerini herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleri müstesna. O konuda onlar kınanmazlar. Hangi konuda kınanmazlar? Bir de bu ayeti şöyle anlayacağız. Eğer bir mümin dörde kadar evlenmiş, 1000 tane de cariye almışsa, bakın bu konuda kınanmazlar diyor Allah. Bir Müslümanın meşru hakkıdır bu. 4 tane hanımı var, farz edin ki 1000 tane de cariyesi var, mübalağa olsun diye söylüyorum. O Müslüman bu konuda asla kınanmaz diyor Allah. Ama biz kınarız değil mi? Yani o da mı yapmış bu işi? Demek o da ikinci evliliğe adım atmış ha? Vay hain diye biz kınar geçeriz değil mi? Ama bakın Allah diyor ki bu meşru hakları konusunda Müslümanlar kınanmazlar diyor. Allah böyle bir yasa koymuş. İşte ama فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ, kim de bunun ötesine aşmaya kalkarsa, yani 4 tane hanımı var, şu kadar da cariyesi var iken yine de gayri meşru bir ilişkiye uzanmışsa, nikah dışı bir ilişkiye yönelmişse, yani bir başka kadına yönelmişse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, işte böyleleri de haddi tecavüz etmiş, mütecavizdir, sınırı aşmış, anarşisttir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, yine o müminlerin bir başka özellikleri de şöyleymiş, onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Kendilerine verilen emanete ihanet etmezler. Mesela bir Müslüman bir Müslümana emanet bir tesbih mi vermiş? Onu ganimet bilip çarçur etmeye kalkmaz, emaneti sahibine tevdi eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet araba mı vermiş? Onu kelepir sayıp ya da ganimet bilip kırıp düğmez, çarçur etmez, götürür emaneti sahibine teslim eder. Bir Müslüman bir Müslümana emanet para mı vermiş? Ona ihanet etmez, emaneti sahibine tevdi eder. Bir böyle anlıyoruz. İnsan insan arası emanetler şeklinde anlıyoruz. Bir de Allah'ın kullarına verdiği emanetler var ya, o müminler o emanetlere de riayet ederlermiş. Nedir onlar? Mesela Allah bize emanet bir akıl mı verdi? Nerede kullanıyoruz o aklı? Emanetin sahibiyle istişare ediyor muyuz? Ya Rabbi, bu aklı nerede kullanayım? A kare, B kare, C kare, kurbanın barsağı, Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, o nehirlerin debileri, rejimleri, filan ülkenin dağları, filan ülkenin gölleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin bitki örtüsü. Ya ne olacak bunlar? Sadece bunları öğrenmede kullanıyorsanız bu aklınızı, ama biraz da Bakara'yı öğrenmede, biraz Ali İmran ve Nisa'yı tanımada, biraz Buhari ve Müslim öğrenmede kullanmıyorsanız, o zaman siz Allah'ın emanetine ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir ağız mı verdi? Nerede kullanıyorsunuz o ağızlarınızı? Peynirin küflüsünü tespitte kullanıyorsunuz. Adam attı mı ağzına peyniri, 12'den vuruyor değil mi? Tamam, bu peynir yenir. Yak ya, bunda hayır yok diyor. Balın estetiğini tespitte kullanıyorsunuz. Muzun tadını, tuzunu tespitte kullanıyorsunuz. Ama biraz da çocuklarınıza Kur'an sünnet anlatmada kullanmıyorsanız, biraz da çevrenize ayet hadis anlatmada, yani vahyin sözcülüğünde, kitabın ve sünnetin sözcülüğünde kullanmıyorsanız, o zaman siz emanete ihanet ediyorsunuz demektir. Allah size emanet bir çocuk mu verdi? O çocuğa vereceğiniz isimden tutun da o çocuğa ulaştıracağınız günlük eğitime varıncaya kadar emanetin sahibine sormak zorundasınız. Ya Rabbi, bu çocuk senin bende emanetin, sen verdin. Bu çocuğa önce ne öğreteyim, nereden başlayayım, seni nasıl tanıtayım, senin mülkiyetini, senin rububiyet ve uluhiyetini nasıl tanıtayım ya Rabbi diye emanetin sahibine sormak zorundasınız. Allah size emanet bir hanım mı verdi? Yataktan yatağa cinsel arzularınızı tatmin eden bir aygıt göreceğinize, onları insan görseniz, onları Kur'an'la sünnetle tanıştırsanız, onların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koysanız, evde birlikte dersler yapsanız, işte kış geliyor, bu sene baştan sona Buhari'yi okuyacağız hatun, bu sene şu tefsir kitabını baştan sona okuyacağız diye bir ders başlatsanız, hanımlarınıza konuşurken yüzlerine baksanız, onları incitmeseniz, kırıp dökmeseniz, onları Allah'ın emaneti bilseniz, onları nikahla Allah tarafından emanet olarak size verildiğinin bilincinde onlarla bir ilişki içine girseniz olmaz mı? Değilse Allah korusun, emanete ihanet ediyoruz demektir. Allah bize emanet bir kitap göndermiş. Nerede tuttunuz onu? Nerede kullandınız bugüne kadar? Nasıl bir diyalog kurdunuz kitabınızla? Allah size emanet bir peygamber göndermiş. Ne kadar sünnetini öğrendiniz? Kafanızda kaç tane peygamber hadisi var? Ne kadar peygamber uygulaması var? Allah'ın size gönderdiği o emanetleri çarçur etmeye, kelepir saymaya, Allah korusun, onlara ihanet etmeye hakkınız yoktur. İşte bakın, o müminler dünyada da ukbada da kazanan müminlerin bir özelliği de emanete riayet ederlermiş. Bir de ve ahdihim ra'un, ahitlerine de riayet ederlermiş. Yani önce Allah'la yaptıkları sözleşmelere sadık davranırlar. Sonra insanlara verdikleri randevularına, sözlerine de sadık davranırlarmış onlar. Allah'a ne sözü verdik? Ezelde bir kere ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Kalu bela dedik ya. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz senden başka Rab bilmeyiz. Biz senden başka ilah bilmeyiz. Biz senden başkalarının yasalarını asla uygulamayız. Biz senden başkalarının önünde asla secde etmeyiz. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu senden başkalarına asla vermeyeceğiz. Asla senden başkalarının çektiği yere gitmeyeceğiz diye ezelde Rabbimize bir söz vermiştik ya. İşte o müminler verdikleri o söze sadık davranırlar. Bir de Kur'an'da her bir bölümde Allah bizden misak alıyor, bizimle anlaşma yapıyor. İşte onlara sadık davranmak zorundayız. Bir de insanlara verdiğimiz sözlerimize, randevularımıza, sözleşmelerimize riayet etmek zorundayız. Söz saat 8'de geleceğiz demişsek gelelim. Ay başında borcumu ödeyeceğim söz demişsek borcumuzu ödeyelim. Allah'a verdiğimiz sözü de insanlara verdiğimiz sözlerimizi de yerine getirelim. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah'a verdiği söze sadık kalmayan bir insan, insanlara verdiği söze sadık kalamaz. Allah'ın hukukuna riayet etmeyen bir insanın insanların hukukuna riayet etmesini beklemeyin. Onun için İranlı bir şair Sadi Şirazi der ki, namaz kılmayan bir insana borç para vermeyin. Çünkü namaz kılmayarak Allah'ın hukukunu çiğneyen o kişi sizin hukukunuza asla riayet etmeyecek, o borcunu ödemeyecektir. Öyleyse namaz kılmayan bir kişiye borç para vermeyin diyor Sadi Şirazi. Evet, o müminler emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Bir başka özellikleri وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, bir de onlar namazlarını muhafaza ederler. Bakın, yukarıda onlar namazda huşu sahibidirler. Onlar namazlarını haşyet içinde eda ederler demişti Rabbimiz. Namazdan bir söz etmişti. Burada bakın, namazdan ikinci defa bir daha söz ediyor. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Böylece anlıyoruz ki namaz çok önemli bir ibadettir. Namaz mümini kafirden ayıran en baş özelliktir. Namaz müminin kimliğidir. Namaz müminin şahsiyetidir. Namaz müminin imanının dışa yansıyan bölümüdür. Namaz müminin imanının dışa sızan bölümüdür. Yani bir insanın kalbinde iman var mı yok mu anlamak istiyorsanız onun namazına bakıverin. Namazı varsa kalbinde iman da vardır. Namazı yoksa kalbinde iman da yoktur. Sanki bakın Rabbimiz ikinci defa namazı bir daha gündeme getirdi. Öyleyse ey Müslümanlar, yemeği ihmal edebilirsiniz. Suyu unutabilirsiniz, havayı unutabilirsiniz, uykuyu terk edebilirsiniz ama namazı kesinlikle unutmayın, namazı kesinlikle ihmal etmeyin. Onlar namazlarını korurlar, onlar namazlarını muhafaza ederler. Namazlarını muhafaza ederler ayetinin birinci manası, beş vakti hiç kaçırmadan kılarlar, bir kılıp bir kılmamazlık yapmazlar. Bir böyle bir anlamı var bunun. Bir ikinci anlamı da onlar namazda okudukları ayetlerin muhtevasını seccadenin başında unutup namaz sonrası hayatlarında unutmazlar. Onlar namazda okudukları ayetlerin muhtevasını namaz sonrası hayatlarına taşırlar. Namaz sonrası hayatlarını o muhtevayla düzenlerler. Bir iki örnek vereyim. Ben hiç maça gitmedim. Stadyuma maç seyretmeye giden kimi Müslümanlardan dinledim. Maç arasında, devre arasında namaz kılıyorlarmış. Çayırların üzerinde. Güzel, kılsınlar. Allahu Ekber diye namaza duruyor o anda bir Müslüman. En büyük Allah diyor. Sonra maç bittikten, işte namaz bittikten 5-10 dakika sonra en büyük Konyaspor, en büyük Galatasaray diye bağırmaya başlıyorsa o namaz seccadede unutulmuş bir namazdır. O namaz muhafaza edilmiş bir namaz değildir. Halbuki seccadede unutulmamalı, namazda verdiğimiz sözü namaz sonrası hayatımızda da diri tutmalıyız ki namaz korunmuş olsun, namaz muhafaza edilmiş olsun. Veya mesela Fatiha'yı okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ı hamd ederim, Allah'ı överim. Bu sözü veriyoruz. Peki Allah'ı övmek ne demek? Allah'ı övmek, Allah'ın övdüklerini övmek demektir. Bir Müslüman Fatiha suresinde Allah'ı överim, Allah'ın övdüklerini överim diye söz verdi. Namaz bittikten sonra bir sofraya davet edildi. Ama öyle bir sofra ki kuş sütü, geyik yağına kadar her şey var. Sofra böyle olmalı be. Davet dediğim böyle olmalı kardeşim diye o sofrayı, o daveti övdü. Halbuki o sofra Peygamber Aleyhisselam'ın israflı diye oturmayacağı bir sofra, Allah'ın övmediği, Allah'ın beğenmediği bir sofra, namaz orada kaldı. Hani namazda ya Rabbi seni överim, senin övdüklerini överim diye söz vermiştik. Namaz kılmayan bir adamı Allah övmüyor, siz de övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir kılık kıyafeti övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir daveti övemezsiniz. Allah'ın istemediği, Allah'ın razı olmadığı bir ev tefrişini övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir eğitim sistemini övemezsiniz. Allah'ın istemediği bir alfabeyi övemezsiniz, sahiplenemezsiniz. Ama namazda sarhoşça bir namaz kılan Müslüman ne dediğinin, Allah'a hangi taahhütlerde bulunduğunun, hangi anlaşmaların altına imza attığının bilincinde olmadan namaz kılan, namazı seccadenin başında unutup sosyal hayatta muhafaza edemeyen bir Müslümanın daha fazla bundan başka yapabileceği bir şey yoktur. Mesela namazda Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn dediniz. Ya Rabbi, ancak sana ibadet eder, ancak sana kulluk eder, yardımı da senden beklerim dediniz. Ama namaz bittikten sonra yetiş ey falan ey filan diye birilerini yardıma çağırdınız. Ne oldu bu namaz? Seccadede unutulmuş bir namaz, sosyal hayatta hiçbir etkinliği olmayan bir namaz. Böyle bir namazı Allah istemiyor ki. Bakın, o müminler namazlarını korurlar derken Rabbimiz namazda aldıkları mesajı namaz sonrası hayatlarında muhafaza ederler, diri tutarlar, canlı tutarlar. Yani namazla hayatlarını düzenlerler, hayata özdeş bir namaz kılarlar, namaza özdeş bir hayat yaşarlar. İşte Rabbimiz bu bölümde bizi bunu anlattı. Sonra buyurdu ki ulaike humul varisun. İşte böyle yaşayan müminler, bu özelliklerin, bu sıfatların sahibi olan müminler, onlar varistirler. Nereye? Ellezine yerisun el firdevse. Onlar Firdevs cennetine yarın varis olacaklar. Firdevs cennetine gidecekler. Hum fiha halidun. Onlar Firdevs cennetlerinde ebediyen kalacaklar. Hiç çıkmamacasına, hiç kaybetmemecesine o cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden bile geçiremeyeceğimiz enva-ı çeşit devletleri ve nimetleri derecek o müminler. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yine yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Allah Kur'an'da Firdevs cennetinden söz eder, Adın cennetinden söz eder, Naim cennetlerinden söz eder. Böylece anlıyoruz ki Allah bir mümine bir tek cennet vermeyecek, pek çok cennetler verecek. Biz oraya varis olacağız. Bakın sevgili peygamberimiz buyururlar ki sizden biriniz Allah'tan isteyeceği zaman Adın cennetini, Firdevs cennetini istesin. Bakın Allah'tan az şey istemek çok ayıptır. Allah'a hakarettir. Ya Rabbi, işte cennetin bir köşesinde Ashab-ı Kehf'in köpeğinin kulübesi kadar şöyle küçücük bir yer bana yeter. Bu Allah'a hakaret ya. Allah'a hakaret bu. Allah kendisinden çok istendiği zaman sevinirmiş. Peygamberimiz öyle diyor. Mesela çok zengin birinin yanına gidin. Dünyaca ünlü, çok zengin bir adamın yanına gidin. Bana bir 100 milyon ver deyin, bir 100 milyon isteyin. Ona sövmeden beter hakaret etmiş olursunuz. Niye? Ya o kadar zengin birisinden 100 milyon istenmez ki. Benden de 10 milyar istenmez. Benim de ona gücüm yetmez ama ondan çok istenir, benden de az istenir. Bakın, yani ona hakarettir bu ya. Çok istediğiniz zaman Allah sevinir. Kulum beni bu işe layık gördü. Kulum beni zengin gördü, beni gani gördü. Beni cömert bildi, beni güçlü bildi, beni bütün bunları verebilecek güçte bir Allah olarak gördü diye çok istediğiniz zaman Allah sevinirmiş. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiniz zaman Adın cennetini isteyin, Firdevs cennetini isteyin. Bundan sonra Rabbimiz insanın yaratılışıyla alakalı bir konuyu anlatmaya başlayacak. Bizim yaratılışımızı anlatmaya başlayacak. Bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Şüphesiz ki, muhakkak ki biz insanı süzülmüş bir topraktan, süzülmüş bir çamurdan yarattık. Burada ya Adem atamız kastediliyor, Adem atamız topraktan yaratıldı ama bizler de topraktan yaratılıyoruz. Yani babamız, anamız topraktan oluşan gıdaları yedi, işte elmayı, armudu yedi, üzümü yedi. Diğer işte ekmeği yedi, buğdaydan oluşan, topraktan oluşan ekmeği yedi. Babamızın, anamızın vücutunda bir sperma oluştu, bir meni oluştu. İşte bizler de o meniden, o spermadan meydana geliyoruz. Dolayısıyla biz de topraktan yediğimiz gıdalarla oluşan spermadan meydana geldiğimize göre burada anlatılan biziz. Bakın Allah diyor ki biz insanı süzülmüş bir çamurdan, bir topraktan yarattık. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Sonra onu nutfe halinde bir sağlam yerde yerleştirdik. O sağlam yer ana rahmidir. Biz o nutfeyi sağlam bir biçimde ana rahminde yerleştirdik. Bakın aslında insan bedeni dışarıdan içeriye giren bir maddeyi dışarıya atar. Asla kabullenmez. Vücut, İnsan vücutu dışarıdan giren yabancı bir maddeyi atar, kabullenmez. Peki
2: O rahim, o spermayı niye kabulleniyor? Ha, Allah dedi mi akan sular durur. Vücuta giren her tür yabancı maddeyi dışarıya atan insan vücutu, kadının rahmi, o spermayı atmıyor. Çünkü Allah diyor ki o orada duracak. Modern tıbba göre çocuğun dünya gelmesi bir kaza sonucudur. Aslında normalde o vücut o spermayı atmalıydı. Çocuğun dünya gelmesi modern tıbba göre bir kaza sonucudur. Yani normal değil. Bir kaza sonucu, bir aksilik sonucu oluşmuştur. Ama Allah da diyor ki hayır, bir mucize sonucu oluştu o çocuk orada. Rahim o spermayı benim emrimle tuttu. Thumma halakna nutfete alaqatan, sonra o spermayı bir kan pıhtısına çevirdik. Fa halakna alaqata mudghatan, sonra o mudgayı yani kan pıhtısını bir çiğnemlik et parçasına dönüştürdük. Fa halaknal mudghata izaman, sonra kemiklerini var ettik. Fe kesevnel izame lahma, kemiklerin üzerine de etlerini giydirdik. İşte şu anda bir insan oluşuyor. Thumme enşe'nahu halkan ahar, sonra onu farklı bir yaratık olarak

bunları yerine iş görmektedir. Ama çocuk dünyaya gelip de ilk nefesi almaya başladığı anda ciğerleri çalışır, kendi fonksiyonları otomatikman devreye girer ve artık o çocuk anadan ayrı, babadan ayrı müstakil bir çocuk olmuştur. Ana karnındayken sanki anaya bitişikti, anayla aynıydı, ananın fonksiyonlarıyla besleniyor, ananın fonksiyonlarıyla varlığını sürdürüyordu. Ama doğduktan sonra ilk nefesini alır almaz artık o müstakil bir çocuktur, anadan ayrıdır, müstakil bir insandır. Bakın Allah diyor ki, biz onu müstakil bir varlık olarak böylece inşa ettik. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne mübarektir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Allah'tan başka yaratıcılar mı var ki yaratıcıların en güzeli sözünü söylemiş Rabbimiz? Allah'tan başka yaratıcılar mı var? Ha, bunu şöyle anlıyoruz. Bakın, yaratma fiilinin iki versiyonu var. Bir tanesi yoktan var etme, yoku var etme, bu sadece Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimsenin yoktan bir şey var etmesi mümkün değildir. Ama bir de yaratma fiilinin ikinci bir versiyonu daha var. O da var olan şeylerden yeni bir şey meydana getirme, yeni bir şey inşa etmedir. Mesela işte dağdan ağaçları kesmiş birileri, havuzun içine atmış, kimyasal bir kısım maddeler ve su vermiş ağaca, ağacı eritmiş neredeyse, sonra yaprak, ince yapraklar haline getirmiş, sonra matbaaya gelmiş, birileri yazı yazmış, birileri basmış, birileri ciltlemiş ve işte karşımıza bir kitap çıkmış. Ama bu yoktan var edilme değil ki, varları bir araya getirerek insanlar bir şeyler yapabiliyorlar. İşte şu binayı düşünün, bir yığın inşaat malzemesini bir araya getiren var olan şeylerden işte bu binayı inşa etmiş insanlar. Öyleyse bakın, varlardan yeni bir var meydana getirme, varlardan yeni bir şey inşa etme insanların da özelliğidir. İnsanın da buna gücü yeter. İşte bu ayeti o zaman şöyle anlayacağız. Var olan şeylerden yepyeni bir şey inşa edenlerin en hayırlısı olan Allah ne mübarek oldu değilse, yaratıcıların en hayırlısı doğru değil, yoktan var edicilerin en hayırlısı sözü doğru değil, o zaman varlardan yeni bir var çıkaranların en hayırlısı, inşa edenlerin en hayırlısı olan Allah ne mübarektir şeklinde anlayacağız bu ayeti. Evet, Allah bizim yaratılışımızdan söz etti. Sonra da bakın buyurdu ki, ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Bundan sonra siz öleceksiniz. Bakın, bizi yaratan Allah, belli bir süre dünyada yaşatan Allah, sonra öldürecek olan yine Allah. Hayatımız konusunda Allah egemen, hayatımızı sürdürmemiz konusunda Allah egemen, mematımız konusunda da Allah söz sahibi. Allah diyor ki bakın, sonra siz öleceksiniz. Peki aklımıza şöyle bir soru geliyor. Ya Rabbi, madem öldürecektin de niye yarattın? Öldürmek için mi yaratıyorsun bu şerefli insanı? İnsan gerçekten çok şerefli bir varlıktır. Ahseni takvim üzere yaratılmış bir varlıktır. Bakın karşınızda işte 73 kilogram ağırlığında bir et parçası, bir et yığını. Ben konuşuyorum, siz anlıyorsunuz. Gülüyorum, bakıyorum, hissediyorum, düşünüyorum. Yani ne muazzam bir şey. Yeryüzüne Allah başka hiçbir ayet indirmeseydi, insan Allah'ın varlığına en büyük delil ayet olarak yeterdi. Bakın, insan öyle mükemmel bir varlık. Ama aklımıza şu soru geliyor. Hayrola ya Rabbi, öldürmek için mi yaratıyorsun insanı? Allah buyurur ki bundan sonraki ayeti kerimesinde, hayır hayır, yanlış anladınız. Ben sizi bir böcek gibi yok olmak üzere, ağaçtan yere düşen bir yaprak gibi çürümek, yok olmak üzere, tükenmek üzere öldürmüyorum. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Ben sizi kıyamet günü diriltmek üzere öldürüyorum. Ben sizi yeni bir hayata götürmek üzere öldürüyorum. Şu basit dünya hayatından gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, envaa çeşit devlet ve nimetlerin bulunduğu bir cennet hayatına, bir ödüle götürüyorum.
Yani ben sizi

0: yok olmak üzere, çürüyüp gitmek üzere öldürmüyorum ki, ben sizi diriltmek, yeni bir hayata götürmek üzere öldürüyorum. Elhamdülillah. Bu bizi rahatlatıyor. Değilse, bir diriliş olmasaydı bu hayatın ne tazı olurdu ne de tuzu. Bakın şu anda kafirler, öldükten sonra diriliş yok diyenler, hesap kitap yok diyenler, ahiret yok diyenler, aslında kendilerini bir böcekle eş değerde tutan, bir yaprakla çürüyüp giden bir yaprakla eş değerde tutan zavallı insanlardır. Kafirler böyle. Halbuki müminler bu hayatın, bu ölümün bir son olmadığını, yeni bir hayata bir diriliş olduğunu bilir müminler. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlattı. Sonra çevremizden söz etmeye başlayacak. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقَ. Şüphesiz ki sizin üzerinizde 7 yol yarattık. 7 sema yarattık. Birinci kat semayı az biraz biliyoruz. Şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema, birinci kat sema. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat semayı, onları da kuşatan kürsiyi, onları da kuşatan arşı bilmemiz mümkün değil. Sadece iman ediyoruz. Zaten bu ve benzeri ayetiyle Rabbimiz bize gücünü, kudretini tanıtıyor. Sonra diyor ki bakın, وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِل۪ينَ. Biz asla yaratıklarımızdan gafil değiliz. Yani şu varlıkları yaratma konusunda gafil olmadığımız gibi, yarattığımız varlıkların ihtiyaçlarını temin etme konusunda da biz asla gafil değiliz. Yani şu anda hangi karıncanın hangi rızka ihtiyacı var, hangi böceğin kanadında bir yaralanma var da şifaya ihtiyacı var, hangi varlığın hangi programa ihtiyacı var, onu Allah bilmektedir. Biz yaratıklarımızdan gafil değiliz. İşte bakın Allah bu bilgisinin gereği olarak buyurur ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً بِقَدَرٍ. Biz gökyüzünden belli bir miktarda, belli bir ölçüde su indiriyoruz. Allah belli bir ölçüde indiriyor. Hangi bölgenin, hangi tarlanın, hangi iklimin ne kadar yağmura ihtiyacı var, bunu bilen Allah'tır. Çokça gönderse yeryüzü sularla dolacak, yaşayamayacağız. Az gönderse susuzluktan öleceğiz. Allah belli bir ölçüde gönderiyor. فَاَسْكَنَّاهُ فِي الْاَرْضِ. Gönderdiğimiz o yağmur sularını yeryüzünde yerleştiriyoruz, depoluyoruz diyor Allah. Bakın, yeryüzü yağmurların tümünü, suların tümünü merkeze doğru çekiverseydi, mağma tabakasına doğru, yerin dibine doğru çekiverseydi, yeryüzünde bir damla su kalmasaydı kime gidecektik? Kim getirebilecekti bize iki damla suyu? Bakın Allah diyor ki onu biz yeryüzünde depoluyoruz. Ve inna ala zahabin bihi laqadirun. Ve onu gidermeye de biz kadiriz. Yok etmeye biz kadiriz. Yeryüzüne koyduğumuz yasayı kaldırıversek, yer üzerindeki suların tümünü merkezine doğru çekiverse, bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Allah onu gidermeye de kadiriz diyor. Fe enşe'na lekum bihi cennatin min nakhilin. O indirdiğimiz yağmur sularıyla biz yeryüzünde hurma bahçeleri ve anabin, üzüm bağları, bahçeleri yetiştiriyoruz. Lekum fiha fevakihu kesiratun. Onlarda sizin için çok büyük meyveler var. Çok çok meyveler var. İşte elma diyorsunuz, armut diyorsunuz, portakal diyorsunuz. Toprak aynı toprak, güneş aynı güneş, oksijen aynı oksijen, su aynı su, bahçe aynı bahçe, ama bir de bakıyorsunuz ki tadı farklı, rengi farklı, farklı farklı meyveleri Allah size takdim ediyor. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Siz onlardan yiyorsunuz. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَاءَ. Bir de Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç var. تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ. Siz o ağaçtan yağ elde ediyorsunuz. وَصِبْغٍ لِلْاَكِلِينَ. Bir de yiyenler için katık oluyor. Hem sabahleyin katık olarak yiyorsunuz zeytini, hem de o ağaçtan yağ elde ediyorsunuz, zeytin yağı çeşitli yerlerde kullanıyorsunuz. İlk defa işte Tur-i Sina'da o bölgede çıkmış, yeryüzüne oradan yayılmış zeytin, Allah o nimetine dikkat çekiyor. Sonra buyurdu ki bakın ve inne lekum fil en'ami la'ibraten. Şüphesiz ki en'amda da sizin için ibretler var. En'am, biliyorsunuz Kur'an'da müstakil bir sure var. En'am suresi diye. Arapçada en'am dört cins hayvanın adıdır. Koyun, keçi, sığır ve deve. Bu dört hayvan cinsine Arapçada en'am denir. Bakın Allah diyor ki şu en'am hayvanlarda da sizin için ibretler var. Nuskikum mimma fi butuniha, ben sizleri o hayvanların karınlarından suluyorum. Size onların karınlarından süt ikram ediyorum. Sizi suluyorum. İşte bakın şu anda koyunun karnından süt geliyor, devenin karnından süt geliyor, ineğin karnından, keçinin karnından. Allah bizi suluyor. Düşünün, koyun bu işi nasıl yapıyor? Merakla bıçağı alıp koyunun karnını yarsanız, işte kurbanda kesip yarıyoruz. Ne göreceksiniz orada? Kandan, irinden, gübreden başka bir şey göremezsiniz. O kanın, irinin, gübrenin arasında Allah öyle muazzam bir fabrika kurmuş ki, Allah öyle muazzam bir mekanizma kurmuş ki, sabahleyin içtiğiniz o bir bardak tertemiz sütü size ikram ediyor. Peki koyun bu işi nasıl yapıyor dersiniz? Koyunun da haberi yok. Eğilin koyunun kulağına sorun. Kardeş, en büyük matematikçilerin, mühendislerin bile yapamayacağı bu işi nasıl yapıyorsun? Sen hangi fakülteden mezun oldun? Koyun diyecek ki hangi işi yahu? Koyunun haberi yok ki. Yani o işten koyunun haberi bile yok. Koyun sadece ot diyor. Yediği otlardan bir kısmı dışkı olarak bağırsaklara gidiyor, dışarıya atılmak üzere. Bir kısmı da süte dönüşüyor. İşte sabahleyin içtiğiniz o tertemiz bembeyaz sütü koyun size ikram ediyor. Hayır, Allah size ikram ediyor. İnek ikram etmiyor, Allah ikram ediyor. İnek de bu işin farkında değil, deve de bu işin farkında değil, koyun da bu işten haberi yok. Bu işi size Allah ikram ediyor. Bakın öyle diyor. Nuskikum mimma fi butuniha, onların karınlarından sizi suluyoruz, doyuruyoruz. Ve lekum fiha menafi'u kesiratun, bir de onlarda sizin için daha pek çok menfaatler var. İşte sütünden istifade ediyorsunuz, yününden istifade ediyorsunuz, derisinden istifade ediyorsunuz, kemiklerinden istifade ediyorsunuz, hatta gübresinden, işte avar ekiminde, dikiminde gübrelerinden bile istifade ediyorsunuz. O hayvanlarda sizin için çok büyük nimetler var. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, bir de canınız çektiği zaman kesip onları yiyorsunuz. Allah Allah. O hayvanları Allah bize boyun büktürmüş. Eğer o hayvanları Allah bizim için zelul kılmasaydı, bizim emrimize amade kılıp boyun büktürmeseydi, o hayvanlar bizim canımıza okurdu. Mesela deveyi kesebilir miydiniz? İneği kesebilir miydiniz? Onlar sizden çok daha fiziksel yönden güçlü, canınıza okurdu. Ama Allah onlara demiş ki, kullarım kestiği zaman boynunuzu bükün. Bitti. Onları bize amade kılan Allah, bir de onların kanını dökmeyi bize helal kılan Allah. İzin vermeseydi, o hayvanları kesebilirsiniz, yiyebilirsiniz demeseydi, nitekim şu anda kimi hayvanlar haram, onları yiyemediğimiz gibi onları da yiyemeyecektik. İşte onları bizim emrimize amade kılan Rabbimizdir. Ve aleyha ve alel fulki tuhmelun, bir de o hayvanlara ve denizlerin üstünde yüzüp giden gemilere biniyorsunuz, taşınıyorsunuz, yüklerinizi yüklüyorsunuz ve taşıyorsunuz. Bakın henüz motorlu araçlar çıkmadan önce eskiden işte o hayvanlar binit hayvanıydı. Deveydi, merkepti, katırdı işte. Binit hayvanları, insanlar yüklerini onlara vururlar. İnsanlar onların sırtında taşınırlar. Hem kendilerini hem yüklerini nakil vasıtası olarak o hayvanları ve bir de gemileri kullanıyorlardı. Geminin tarihi de çok eski, hayvanlar kadar eski. Nuh Aleyhisselam döneminde insanlık gemiyle tanıştı. Gelecek hafta inşallah Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın sergüzeşte hayatını anlatmaya başlayacak. O zaman gemiyle alakalı söz edeceğiz. Geminin suyun üstünde durma yasasını koyan da Allah'tır. Gemiye suyu üstündekileri kaldırma yasasını koyan Allah'tır. Rüzgarlara önündekileri sürükleme yasasını koyan Allah'tır. Yani şu gemilerin denizlerde kendiliğinden yüzüp gittiklerini sanmayın. O gemileri de sizin emrinize amade kılan Allah'tır. Öyleyse böyle bir Allah'a kul olun. Böyle bir Allah'ın kitabıyla birlikte olun. Böyle bir Allah'ın elçisinin sünnetini tanıyın. Böyle bir Allah'a saygılı davranın. Ve İşte surenin başında anlatılan Peygamber Aleyhisselam'ın da bir hadislerinde şu özelliği taşıyan insanlar kesin cennete gitti buyurduğu şu sayılan özellikleri inşallah üzerimizde taşıyalım. Bu özelliklerle inşallah Rabbimize kul olalım ve Müslümanca bir hayat yaşayıp Müslümanca ruhumuzu teslim edelim. Öbür tarafta kurtulanlardan olalım, kaybedenlerden, hüsrana mahkum olanlardan, kafirlerden ve müşriklerden olmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070. Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmaktadır. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç,
12: ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Cumanız mübarek olsun.
17: Hira Nur Derneği 0216 621 74 45
18: Vefa Elektrik İlyas Yıldız, İbrahim Yıldız hayırlı cumalar diler. 0212 823 56 99
16: Cumanız mübarek olsun.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
0: دنیا دندوکچه.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Bu hafta da Dünya Döndükçe programıyla ve Ahmet Varol Hocam'la yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. İnşallah istifade ettiğimiz bir program olacak. Zira geçtiğimiz günler yine böyle sıcak hareketli günlerde hemen çevremizde, İslam coğrafyalarında, yakın coğrafyamızda Ahmet Varol Hocam da sizlere bu sıcak gelişmeleri inşallah yorumlayacak. Bizler de sizlere aktaracağız. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
5: Teşekkür ederim hocam. Dilerseniz hemen hocam, zaten sıcak bir tabii gündemimiz var. Hemen programımızın ilk başlığıyla başlayalım. Malum tüm dünya günlerden, haftalardan beri Amerika ve İran arasında olası bir anlaşmadan, bir mutabakattan bahsediyorlardı. İki tarafta karşılıklı işte böyle taviz vermeyecek anlamda açıklamalar da yapıyorlardı. Nihayet geçtiğimiz bir gün içerisinde bir mutabakata varıldı. Bir taslak, artık taslak da değil aslında, anlaşma metni oluşturuldu ve taraflar dijital ortamda diyelim anlaşmayı imzaladılar ve anlaşma maddelerine tabii uyum süreci için bir 60 günlük de süre belirlendi galiba. Daha doğrusu bu süreyi Amerika'nın böyle bir işte dün de bir açıklama falan yaptı. Hani bu süre zarfında eğer beklediğimiz şey olmasa, hani anlaşma şartlarına uyulmazsa tekrar bombalamaya başlayacağız falan şeklinde, böyle Trump'ın bildiğimiz o geleneksel açıklamalarından. Dilerseniz hocam bir bu anlaşmayı değerlendirelim. Yani anlaşma taraflar açısından nasıl değerlendirilir? Lehide her iki tarafta bunu bir kazanım olarak kabul ediyor ama aslında nedir? Bu Amerika'nın ciddi bir sarsılışı mıdır otoritesinin dünya nezdinde? İran'ın büyük bir başarısı mıdır? Taraflar açısından bunu nasıl değerlendireceksiniz hocam, bu anlaşmanın içeriğini?
6: Evet, yani aslında pazarlık aşaması biraz uzun sürdü ama imzalama anlaşması hızlı gerçekleştirildi. Herhalde iki taraf da karşı taraftan biraz çekiniyordu. Ne olur ne olmaz geri adım atar diye bir an önce şeyleri, ipleri bağlayalım dediler. Onun için anlaşmayı hızlı bir şekilde gece saatlerinde imzaladılar. Anlaşmanın son şekli, son metni ortaya çıktıktan sonra. Bu arada tabii anlaşma imzalanmadan kısa bir süre önce de metin kamuoyuna duyuruldu. Önce İran vasıtasıyla kamuoyuna duyuruldu. 14 maddelik bir metin. Sonra Amerika'da yani bu metni herhangi bir itirazda bulunmadı. Dolayısıyla bu metnin geçerli olan metin olduğu kesinlik kazandı. Ve neticede anlaşma son şeklini almış oldu. Pakistan'da burada gene arabulucu sıfatıyla devreye girdi. Hem metnin hazırlanması aşamasında hem de imzalanması aşamasında devreye girdi. Ve sonuçta bir uzlaşma anlaşması imzalanmış oldu. Yani fiili olarak imzalanmış oldu ve yürürlüğe girdi. Dediğimiz gibi uzlaşma anlaşması aslında bir prensip anlaşması niteliği taşımaktadır. Nihai anlaşma değildir. Yani nihai anlaşma için yine bir müzakere sürecinden söz ediliyor. Bu da 60 günlük bir süre olarak kabul edildi şimdilik prensip anlaşmasında. Ama bu süre iki tarafın talep ve rızasıyla uzatılabilecek. Yani 60 gün içerisinde eğer ki o ertelenen konularda bir ittifak sağlanamazsa iki görüşmelerin sürdürülmesi için bu süre, yani bu 60 günlük süre uzatılabilecek. Yani iki taraflı muvafakat ile. Şimdi tabii anlaşmanın böyle hızlı bir şekilde imzalanmasında özellikle üzerinde ağır ihtilaf olan konuların sonraki döneme bırakılmasının önemli rolü oldu ki bunu biz daha önce de dile getirmiştik. Yani bazı prensip anlaşması derecesindeki konularda bu ilk anlaşmada ittifak sağlanabilir ama bir takım temel konular geriye bırakılabilir. Şimdi bu konuda da şunu görüyoruz. Bir nükleer silahlanma konusunda İran zaten daha önce sergilemiş olduğu tutumu aynen devam ettirdi. Çünkü biz bunu önceden de dile getiriyorduk. Yani İran zaten bundan önceki görüşmelerinde de silah yapma niyetinde olmadığını söylüyordu. Yani tüm müzakerelerde silah yapma ama kendisine nükleer teknolojiden kontrollü bir şekilde yararlanma hakkının tanınmasını istiyordu. Yani nükleer teknolojiyi enerji amaçlı olarak kullanacağını ve bunun içinde uranyum kaynağına ihtiyacı olduğunu ve bunun denetlenmesine de bir itirazının olmadığını. Bir de tabii bu savaşla birlikte gündeme gelen Hürmüz Boğazı meselesi var. Hürmüz Boğazı konusu da ikinci aşamaya bırakılmış durumda. Şimdilik sadece işte ikinci aşamada neler görüşülecek? Yani Hürmüz Boğazı ile ilgili neler görüşülecek? Onlarla ilgili bir konu belirleme işlemi yapılmış oldu. Gördüğümüz kadarıyla İran'ın elindeki işte bu füzelerin sınırlandırılması, yani balistik füzelerin sınırlandırılması vesaire bu gibi konuları Amerika şu an es geçmiş gibi görünüyor. Yani muhtemelen Amerika o konudaki, yani o füzeler konusundaki taleplerinden vazgeçmiş durumda. İran zaten nükleer silah konusunda pazarlığa hazır olduğunu söylüyordu. Bunun detayları, ayrıntıları nihai anlaşma aşamasında ele alınacak. Hürmüz Boğazı ile ilgili talepleri var. Onların da detayları ikinci aşamada ele alınacak. Yani şimdilik görüldüğü kadarıyla bu anlaşma tamamen Amerika'nın kaybetmesi anlamına geliyor. Evet. Yani ne açıdan bakılırsa bakılsın. Şimdi burada Amerika'nın kaybetmesi, İran'ın işte onu savaşta yenmesi anlamına gelmiyor. Evet, savaşta İran'a ağır darbeler vurdu. Önemli askeri kayıplar verdirdi, sivil kayıplar verdirdi, hasar, can kaybı vesaire bunlar tamam. Ama masa başında Amerika'nın hedefleri çok daha ilerideydi. Yani pazarlık aşamasında Amerika'nın belirlemiş olduğu hedefler çok daha ilerideydi. Bir kere işte ekonomik ablukanın kaldırılması konusunda en azından İran'ın daha çok taviz vermesini istiyordu. Yani bu ablukanın kaldırılabilmesi için İran'ın sadece nükleer teknoloji değil füzeler konusunda da taviz vermesini istiyordu. Hürmüz Boğazı'nı zaten bir pazarlık konusu yapmamayı düşünüyordu. Ama görüldüğü kadarıyla Amerika bunların hepsinde geri adım attı ve İran'ın talepleri, yani ilk etapta gerçekleştirilmesini istediği talepleri kabul edilmiş oldu. Yani en başta Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde İran'da bir takım yetkileri olacak. Yani başlangıç şeyinde. İkincisi, İran üzerindeki abluka kademeli olarak kaldırılacak. Tabii bu askerlerin çekilmesi vesaire, yani bütün detaylar burada konuşacak değiliz. Yani o Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri güçlerin çekilmesi de var işin içerisinde. Sonra en başta tabii bu çatışmanın kalıcı bir şekilde sonlandırılması, birbirlerine tehditlerin son bulması vesaire bunlar var. Bunlar hepsi zaten kamuoyuna açıklanan metinde mevcut. Yani ben tamamını okudum o metnin. Burada sadece öne çıkarılması gerektiğini düşündüğüm hususlara temas ediyorum. Burada en önemli şey benim gördüğüm kadarıyla Amerika İran'ın bloke edilmiş paralarını serbest bırakmayı, yani peşin olarak kabul etti. Burada İran'ın talebi yerine getirilmiş oldu. Bir diğer husus, Amerika burada 6. maddede belirtiliyor. ABD bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir. Bu kesin bir şekilde tazminat demektir. Yani savaş tazminatı. 300 milyar dolarlık bir savaş tazminatı vermeyi kabul etmiş durumda. Bunu bölgesel ortaklarıyla birlikte vereceğini söylüyor ama bu ortaklar ne kadarına ortak olacaklar onu bilmiyoruz. Siyonistler de ortak olacak mı? Orası da var. Çünkü savaşı Siyonist işgal rejimiyle birlikte gerçekleştirdi aslında. Bu tazminatın ağır kısmını Siyonist işgal rejiminin vermesi gerekiyor ama Siyonist işgal rejimi zaten şu anda ekonomik yönden ciddi sarsıntı içerisinde arka arkaya gelen savaşlar sebebiyle. Ve şu an Siyonist işgal rejiminin ekonomisini de zaten Amerika ayakta tutuyor. Onun için bu bölgedeki Arap ülkelerine, işte Amerika ile işbirliği içerisinde olan başka ülkelere ya da doğrudan doğruya Amerika'ya yüklenecek. Burada Amerika savaş tazminatı ödemeyi bir şekilde kabul etmiş oldu. Ve en önemlisi gene ablukanın kaldırılması. Şu ana kadar İran'ın büyük sıkıntısı ablukadır. Yani ben İran'ı bu ablukanın uygulandığı dönemde 5 kez ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimde her keresinde ekonominin ablukadan çok ciddi şekilde etkilendiğine şahit oldum. İşte İran'dan tanıdığım kişiler vardı, olduğu halinde var. Yani bunların da bu ekonomik sıkıntıdan, ablukadan ciddi şekilde etkilendiklerine şahit oldum. Yani şu an mesela uluslararası piyasada parayı dolaştırmak bile yani büyük ölçüde Amerika'nın kontrolünde ve bu abluka yüzünden İran bunun sıkıntısını bilfiil yaşıyordu. Şimdi kademeli bir şekilde bu ablukanın kaldırılması kabul edilmiş oldu. Eğer ki abluka kaldırılırsa İran yeniden ekonomik yönden kendisini düzeltecek araçları oluşturabilir. Bilhassa petrol üzerinden. Yani çünkü İran OPEC üyesi bir ülke. OPEC üyesi olmasına rağmen şimdiye kadar işte bu ablukadan dolayı petrolünü satamıyordu. Satsa bile kaçak olarak satıyordu. Yani çeşitli ülkelere mal karşılığı çoğunlukla yahut da yerel para ile karşılıklı alıp vererek Hürmüz Boğazı'ndan kontrolsüz bir şekilde geçirerek elindeki petrolün bir kısmını en azından dünya piyasasına sürüyordu. Ama bunu şimdi serbest bir şekilde rahatça yapacak. Aynen OPEC kurallarına göre, OPEC şartlarına göre OPEC üyesi ülkeleri kaç dolardan satıyorsa o da aynı fiyata satacak. Ve bu da ekonomiyi yeniden ayağa kaldırma açısından önemli bir imkan sağlayacak İran'a. Ve dediğim gibi konunun ikinci aşama müzakerelerine bırakılan kısımları var. Tahmin ediyorum o kısımda da çok fazla bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Neden? Çünkü nükleer silah konusunda zaten İran bundan önceki anlaşmada da şartları kabul ediyordu. Kendisinin şu an için nükleer silah hedefinin olmadığını ilan ediyordu. Bunu uluslararası mekanizmanın kontrolüne açabileceğini söylemişti zaten. Ve açmıştı da işte bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan gelip kontrol etmeye başlamışlardı. Ama Trump bundan önceki başkanlık döneminde anlaşmayı iptal etti. Artık Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da devreden çekildi. İran'a abluka yeniden başlatıldı. Obama döneminde imzalanmıştı bu anlaşma. Obama gidince bitti bu anlaşma. Şimdi işin ilginç tarafı Trump birinci başkanlık döneminde anlaşmayı iptal etti. İran'la yapılan anlaşma, abrukanın kaldırılması, İran'ın da nükleer teknolojisini uluslararası denetimi açması konusunda yapılan anlaşma Trump'ın birinci başkanlık döneminde iptal edildi. İkinci başkanlık döneminde ondan daha etkili bir şekilde devreye sokuldu. Ama nasıl? Savaş sonrası. 40 gün süren bir savaş oldu. Ardından işte uzun süren pazarlıklar oldu. Ve neticede İran istediğini elde etti ve Trump da anlaşmaya imza attı. Şu anda o eski anlaşmadan daha etkili bir anlaşma devreye girmiş oldu. Çünkü eski anlaşma ablukanın kaldırılmasını geniş bir zaman sürecine yaymıştı. Şimdi

0: Trump gene aynı davranış alıyor. Çok güçlü bir anlaşma imzaladı. İran geri adım atarsa vururuz falan. Şimdi böyle gene tehditler savurdu. Ya İran niye geri adım atsın ki? İstediğini aldı yani. Geri adım atarsa Amerika atar. Yahut da Siyonistler ortalığı karıştırır. İran'ı provoke etmeye çalışırlar. Böyle bir şey olabilir. Ama şimdilik Trump yani biraz gene tiyatro çevirmeye çalışıyor. Çok güçlü bir anlaşma imzaladı falan. Ama çok güçlü bir anlaşmada Amerika İran'ın taleplerinin çoğunu da kabul etti. Her şeyden önce Amerika yani bu savaşı başlatırken ve savaşı bitirdikten sonraki pazarlık sürecinde belirlemiş olduğu hedeflerin hepsinin gerisinde kaldı. Yani bazı hedeflerini gerçekleştirdi ama asıl hedefi bu değildi. Her şeyden önce Amerika'nın öncelikli amacı İran'daki mevcut yönetimi, rejimi tamamen tarihin çöplüğüne atmaktı. Yani artık İran diye bir şey olmayacak. Olsa bile yani Amerika'nın uzaktan kumanda ettiği bir İran olacak zannediyordu. Yani öyle bir hayal kuruyordu, öyle bir plan kurmuştu. O hedefinin çok gerisinde kaldı. Ve görüşmeler sürecinde daha başka talepleri oldu. Yani biraz daha bundan hafif talepleri oldu ama onların da gerisinde kaldı. Yani o görüşmeler sürecindeki taleplerinin de hedeflerinin de gerisinde kaldı. O yüzden hem Amerika'daki yorumcular hem de genel anlamda bağımsız yorumcular burada Trump'ın bu anlaşmayı kaybederken İran'ın taleplerini yerine getirmek zorunda kaldığını ve savaşın amaçlarının çok gerisinde kaldığını ortaya koydu ki zaten savaşta kazanmak demek yani düşmanın istediğini vermemek demektir. Çünkü düşman saldıran taraf. Yani sen saldıran taraf olduğunda istediğini alamadıysan kaybetmiş olursun ama saldırıya uğrayan taraf isen o zaman istenileni vermezsen kazanmış oluyorsun. Eyvallah. Yani çünkü maksat karşı tarafın toprağına girmek, efendim parasını almak vesaire, askerini esir almak değil. Maksat burada saldıran düşmanın amaçladığının önüne geçmek. Bu şekilde yani ondan dolayı İran açısından bu sonuç bir zafer sayılır. Neden? Çünkü düşman istediğini alamadı. Saldıran taraf düşman olduğu için düşman istediğini alamadıysa kaybetmiş demektir. Ama saldıran taraf İran olsaydı İran istediğini alamadığı zaman kaybetmiş olurdu. Eyvallah. İşte böyle bir durum söz konusu. Tabii bu arada Siyonistler de anlaşmayla ilgili de yorumlar yaptılar. En önemli Siyonist gazetelerden birisi Haaretz, solcu bir gazete. Bu Netanyahu'yu da falan desteklemiyor. Bu anlaşma dedi Netanyahu'nun ikinci büyük kaybıdır. Yani birincisi işte Aksa Tufanı'ndaki kaybıdır. İkincisi de bu anlaşmadır. Yani İsrail Amerika'nın böyle bir anlaşma yapmasının önüne geçemedi. Dolayısıyla burada asıl kaybeden İsrail'dir diyor. Yani. Neden? Çünkü Amerika burada kendi çıkarlarından ziyade İsrail'in çıkarlarını hedeflemişti. İsrail'in sağlama alınmasını, güvenceye alınmasını hedeflemişti. İsrail'in istediği olmadı. Dolayısıyla İsrail de kaybetmiş oldu. Onun için bu anlaşmada Siyonistler de rahatsız durumdalar. O da ayrı bir sıkıntı diyebiliriz onlar için. Fakat İslam dünyasının geneli açısından bu gelinen durum müspet bir durumdur. Hani İran'ın geçmişte çeşitli İslam dünyasına yönelik çeşitli ayıpları olmuştur. Fakat böyle bir olayda Amerika ve Siyonist işgal rejiminin İran karşısında elde edeceği herhangi bir başarı tüm İslam dünyasını olumsuz yönde etkileyecekti. Dolayısıyla burada Amerikan emperyalizminin ve Siyonist işgalcinin önünü kesen bir anlaşma İslam dünyasının da lehinedir. Yani.
1: Eyvallah. Dediğiniz gibi hocam burada Amerika Trump daha doğrusu yani hiç beklemediği bir sürprize karşılaştı ve neticesini aslında her ne kadar işte o kendi üslubuyla esip kürlese de Amerika için büyük bir zaferdi şuydu buydu falan dese de tüm dünya biliyor ki yani herkes de görebiliyor yani herkes olayın farkında. Bu aslında İran için hani savaş değilse bile siyasi bir zafer olduğunu söylenebilir. Öbür taraftan hocam bu son değindiğiniz yani ben de takip ettim. Siyonistler adeta kuduruyorlar. O Ben Giver'ler falan aman Allah'ım. Yani Amerika'yı Trump'ı ihanetle suçlamalar yani onların Trump da tabii şunu diyor,

0: ben olmasaydım da İsrail de yıkılırdı falan. Onlara karşı da biraz böyle şey yaptı üstü bu İsrail'e karşı, Siyonistlere karşı da. Hani İsrail var olmasını bana borçluya kadar falan da getirdi meseleyi, söylemleri. Ama aslında en bence dikkat alması gereken yorumunuz İran'ın, siz tabii nezaketle ayıbını, yanlışını falan dediniz ama aslında o çok daha vahim, İslam dünyasına çok daha vahim, çok daha ağır, çok daha kabul edilemez durumlarını, tavırlarını bir tarafa bırakırsak, yani geçici olarak bir tarafa bırakırsak, unutmak anlamında değil, aslında gerçekten hem bölgedeki ülkeler için, İslam coğrafyaları için de şu mesajı aslında vermiş olması lazım. Ya demek ki bu tanrısal bir güç değil kardeşim. Yani bu dünyanın kaderini, bölgenin kaderini, insanlığın kaderini belirleyen bir güç de değilmiş. Yani o kadar da bizim büyüttüğümüz, korktuğumuz, ettiğimiz gibi bir güç de değilmiş. 50 yıllık ambargo altındaki İran her şeye rağmen bir anlamda aslında Amerika'yı dize getirdi. İsrail'e çok ciddi anlamda daha evvel hiç görmek nasip olmayan sahneler gördük. Yani Tel Aviv'de devasa yangınlar, patlamalar, Hayfa'da enerji tesislerinde falan, yani İsrail'in görmeye alışık olmadığını bırakın, İsrail'in böyle bir şey, halkının daha hiç tahammül edemeyeceği görüntüler gördük. Demek ki bu gösterilebiliyormuş. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki bunların tanrısal bir gücü falan da yokmuş. Yani İslam dünyası en azından böyle bir gerçekle baş başa kalıp bir muhasebesini de yapması da gerekir diye de düşünüyorum ki aslında İran'ın yapıp yapmaması bir tarafa ama İslam dünyası adeta bölgede Amerika'nın, o tabiri kullanmayacağım ama Amerika'nın müttefiki diyelim sonunda ünlemli bir cümleyle, o bölgedeki Amerika'yı adeta trilyon dolarlara boğanların Amerika'nın onların savunması için hiçbir şey yapamadığını gördüler. İnşallah durumdan bir netice çıkartırlar, daha farklı bir döneme doğru geçer diyelim. Öbür taraftan da Siyonist teröristler bölgedeki o işgal politikaları devam ediyorlar. Hem hızlı bir şekilde hiç taviz vermeden Lübnan'ın güneyinden asla çıkmayacaklarını, orada yıkımlar devam edeceklerini ve bu cümlelerle söylüyorlar. De, ima falan değil. Bildiğiniz açık açık söylüyorlar. Hem Lübnan'da bu devam ediyor, Gazze'de de devam ediyor. Yani Gazze'de de sözüm ona işte anlaşma falan, tabii işin dünyaya sunulan kısmı ama biz de biliyoruz ki orada düşük yoğunluklu ama ciddi anlamda katliamlara da devam ediyorlar, ihlallere de devam ediyorlar. Yani orada bir değişen bir şey yok. Bu bölgelerdeki İsrail'in ihlallerinden ve tecavüzlerinden bahsedersek hocam, son gelişmeler nedir bölgede?
1: Şimdi anlaşmada birçok yerde, Lübnan'da da istikrar ve barış sağlanması konusundan söz ediliyor. Yani şeye, anlaşmaya Lübnan'ın da dahil edilmesi söz konusu. Fakat işte tabii diplomatik açıdan olaya baktığınız zaman Lübnan bir ara ülke. Anlaşan taraflar kimler? İran ile Amerika. İsrail işin içinde yok. Yani anlaşmanın bir tarafı değil. Yani. Lübnan'ın içerisindeki partiler de işin içerisinde yok. Oradaki direniş örgütleri, onlar da bir taraf değil. Bu durum karşısında bir bakıma Lübnan her iki taraf için işte bir garantör konumu veriyor. Yani Lübnan'da bir garantörlük oluşmuş oluyor. Ama yani bu garantörlük ne şekilde yansıyacak? Bir kere Siyonist işgal rejimi anlaşmadan memnun değil. İkinci olarak bu anlaşmada bizim hiçbir rolümüz olmadı, fonksiyonumuz ve anlaşmaya imza atan taraf da değiliz. Dolayısıyla bu anlaşma bizi bağlamaz diyecek. Ve diyor da nitekim bundan sonrası için de diyecektir. O yüzden Lübnan'ı sıkıştırmaya devam edeceği konusundaki endişeler hala mevcuttur. Ve nitekim zaman zaman saldırılar da düzenliyor. Gerçi anlaşmanın işte son metninin hazırlandığı günlerde Siyonistler Beyrut'a ve Dahiye'ye saldırı düzenlemişlerdi. O zaman Trump fena kızmıştı. Netanyahu'ya işte çok ayıp ettim, yanlış yaptım, çok çok kötü oldum falan diye. Anlaşma bozulacak diye. İşte o zaman Netanyahu da zaten bu amaçla yapmıştı. Yani anlaşma olmasın diye bu saldırıyı yapmıştı. Fakat ona rağmen, yani onun provokasyonuna rağmen gene de anlaşma oldu. Netanyahu'nun istediği gerçekleşmedi. Fakat şimdi anlaşmaya bağlı kalacak mı? Kalmayacak. Tabii ki o kendi çıkar hesapları üzerinden hareket edecek. Ama olayın bir de şöyle bir boyutu var. Siyonist işgal rejimi kendi ayakları üzerinde durabilecek nitelikte değildir. Yani Amerika'nın desteği, Avrupa'nın desteği olmadan Filistin topraklarında Siyonist işgal rejimi kesinlikle varlığını sürdüremez. Bunu işgalci Siyonistler de biliyor, Amerika da biliyor. Şimdi Siyonistler bu son anlaşmadan sonraki tartışmalarda Amerika'ya işte laf atarak biz olmasaydık Amerika olmazdı falan dediler. Amerika da tersini söylüyor. Biz olmasaydık İsrail olmaz. Ama işin doğrusu nedir? Tabii ki İngiliz emperyalizmi ve Amerikan emperyalizmi desteği olmadan İsrail olmazdı. Buraya İsrail diye bir işgal devletini yerleştiren İngiliz emperyalizmi olmuştur. Siyonizmi formalize eden gene İngiliz emperyalizmi olmuştur. Siyonizm üzerinden Yahudileri cepheye sürerek İslam dünyasına karşı vekalet savaşında kullanan da İngiliz emperyalizmi olmuştur. Bugünkü Amerikan emperyalizmi de İngiliz emperyalizminin devamıdır. Onun için Amerika'nın ve Avrupa'nın desteği olmadan Siyonist işgal rejimi ayakta duramaz. Fakat şu da bir gerçek, Siyonistler kendilerinin ne amaçla oraya yerleştirildiğinin de farkındadırlar. O yüzden Amerika ve Avrupa'nın kendilerinden şu aşamada özellikle vazgeçemeyeceğini düşünüyorlar. Yani şu aşamada İslam dünyasına yönelik fitne politikalarında, vekalet savaşında ve İslam dünyasının yeniden toparlanmasının engellenmesinde İsrail'e çok büyük bir rol yüklenmiştir. Bunu devreden çıkarabileceklerini düşünmüyor Siyonistler şimdilik. O yüzden kendilerini tümüyle de ihmal edemeyeceklerini tahmin ediyorlar. Ama diyelim ki Avrupa'da ve Amerika'da anlayış değişti. Ki bu mümkündür, yani imkansız değildir. Anlayış değişti. Ve Avrupa ve Amerika İslami realiteyi, İslam dünyasındaki bu İslamileşme eğilimini bir vaka olarak kabul etti. Ve dedi ki biz artık bunlarla sürekli savaşarak enerji kaybetmek yerine anlaşmanın yollarını, bunlarla uzlaşmanın yollarını arayalım. Yani nitekim Suriye konusunda bunu yapıyor. Afganistan içinde yakın bir gelecekte yapabilir, şimdilik olmasa bile. Türkiye'de de bir İslamileşme, İslami eğilim var. Yani Türkiye'de devreye girdiğinde İslami yöneliş bir realite, bir vaka olarak karşımıza çıkacaktır. O durumda İslami eğilimle sürekli savaşmak yerine yeni bir kapı açalım. En azından çıkarcı bir ilişki içerisine girelim. Pragmatist, çıkarcı bir ilişki içerisine girelim derse, o zaman Batı emperyalizmi artık Siyonizme ihtiyacımız yok diyebilir. O zaman Siyonizmi asıl çöpe atabilir. Bu olur mu? Şimdilik hayal gibi görünüyor. Ama ben bazen bu tür hayallerin vakaya, realiteye dönüştüğünü de gördüm yani. Fazla bir tarih yaşamadık ama 60 yıllık ömrümüzde de yani bu tür şeylere de şahit olduk. Yani bu Siyonist işgal rejiminin geleceği konusunda tereddütlere, endişelere yol açabilir ve işte ondan dolayı işgalci Siyonistler şu an ellerindeki son kozları kullanmaya çalışıyor olabilirler. Fakat şu an Siyonist işgal rejimi kendisini geçmişe göre daha riskli bir noktada görüyor. Yani uçurumun kenarına biraz daha fazla yaklaşmış gibi görüyor. Ondan dolayı saldırgan, agresif tutumu daha da şiddetlenebilir. Bu kısa vadede hem Filistin'de hem de Lübnan'da ciddi sıkıntıları da beraberinde getirebilir. O yüzden önümüzdeki dönemde Siyonist işgal rejiminin işte bu saldırgan tutumuna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Önünün kesilmesi için bir şeyler yapmak gerekiyor İslam dünyasında, İslam dünyasının genelinde. Bakın daha yakın zamanda Filistin'de El Halil Anlaşması diye bir anlaşma imzalanmıştı bundan 30 yıl önce. Filistin yönetimiyle İsrail işgal rejimi arasında önce işte Oslo İlkeler Anlaşması, sonra Kahire Anlaşması, sonra White Plantation, o arada işte El Halil Anlaşması, River Anlaşması, böyle arka arkaya anlaşmalar imzalandı. Ve o zaman işte El Halil şehrinde 400 tane Yahudi var diye, sadece 400 tane Yahudi var diye El Halil şehrini ikiye bölmüşlerdi. B1, B2 diye. B2 Yahudilerin olduğu bölge, B1 de Filistinli. Halbuki Filistinliler 80 bin kişi, Yahudiler 400 kişiydi o zaman. Yani Yahudiler 400, Filistinliler 80 bin kişi. Ve düşünün ki anlaşmada El Halil'in %80'i Filistinlilere verildi, %20'si Yahudilere. Yani 400 kişiye %20'si verildi, 80 bin kişiye %80. Böyle bir paylaştırma oldu o B1-B2 paylaştırmasında. Ve Hazreti İbrahim Camisi de yani El Halil'in sembolü, yani Mescid-i Aksa'dan sonra gelen mabet. Hazreti İbrahim Camisi de Yahudilere verilen bölgede kaldı. Ve ondan dolayı Hazreti İbrahim Camisi'nin kontrolünü ele geçirdiler. Ve sonra işte Hazreti İbrahim Camisi'nde katliam oldu. O katliamdan sonra camiyi ikiye böldüler. Çoğunu da Yahudilere verdiler. Müslümanlara üçte birlik bir kısmını tahsis etti. Karanlığını Yahudilere verdiler ve bu şekilde orayı 3:2 oranda Yahudi mabedine dönüştürdüler. Geçtiğimiz günlerde işgal hükümetinden bu Smotrich denilen adam El Halil Anlaşması'nı iptal ediyoruz dedi. Gerçi bu yani Smotrich'in açıklamasıyla hemen El Halil Anlaşması iptal edilmiş olmaz. Amaç bu şu anlama geliyor. Yani El Halil Anlaşması'nın, işte o White Plantation Anlaşması'nın, River Anlaşması'nın falan iptal edilmesi için bu aşırı savcı diye tanımlanan ırkçı siyonist bakanlar kanun teklifi vermişlerdi ve bu kanun tekliflerinin geçmesi için uğraşıyorlar. Geçerse El Halil Anlaşması'nı tamamen iptal edecekler. İptal ederlerse ne olacak? O zaman El Halil'deki Filistin Belediyesi ortadan kaldırılacak. El Halil şehri tamamen aynı Kudüs gibi İsrail şehri haline getirilmiş olacak. İsrail şehri şu anda fiili olarak tamamen siyonist kontrolünde. Ve normalde Filistin yönetimine verilmesi gerekirken verilmiş değil. Hala orada Siyonistlerin belediyesi var, Kudüs Belediyesi. Onlar hüküm sürüyor. Bütün ruhsatları Kudüs Belediyesi, işte bu Siyonistlerin belediyesi veriyor. Ev yıkma işlerini onlar yapıyor. Hepsini onlar yapıyor. Aynısını El Halil'de de yapmak istiyorlar. Sonra Gazze'deki ihlaller devam ediyor. Yine saldırılar devam ediyor. Ondan dolayı Siyonist işgalden kaynaklanan tehdit, problem, sıkıntı devam etmektedir. Ama maalesef bunun en önemli sebebi İslam dünyasının korkaklığı, çekingenliği. Yani her ne şekilde olursa olsun. Yani Arap ülkelerinde bugün çeşitli yönetimler var. Bunların bazıları az çok İslami bir söyleme de sahip. Yani diyelim ki Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman gibi ülkelerin az çok bir İslami söylemleri de var. Arapçılık tarafları da var da Arapçılık tarafları zaten ağır basıyor ama gene bir yandan da işte biz İslam şeriatını uyguluyoruz diyorlar. İslam bir yönetim olduğunu söylüyorlar siyasi sistemlerinin. Hadi onların bu özelliği. Öbürleri en azından Arap milliyetçisi geçiniyor. Yani Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Cezayir, bütün bunlar Arap milliyetçisi geçiniyor. Sudan, yani şu anki Sudan yönetimini kastediyorum. Bunların hepsi Arap milliyetçisi geçiniyor. Nasıl Arap milliyetçisi oluyorsunuz ki? Yani bu Arap dünyasının göbeğine oturtulmuş bir zulüm rejiminin, zaten boynu posunun ne olduğu ortaya çıkmış bir zulüm rejiminin ortadan kaldırılması için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu Siyonist işgalin ortadan kaldırılması aslında çok da zor değildir. Yani bir kere Siyonist işgal rejiminin Amerika olmadan ayakta kalamayacağı çok net bir şekilde görüldü. Amerika'nın boynu posunun ne olduğunu da İran ortaya çıkardı. Bu durum karşısında en azından bu ülkelere cesaret gelmiş olması gerekir ama maalesef samimiyetsizliklerinden olacak ki hiçbir cesaret gelmedi bunlara. Belki işte Siyonistlerin o tehditleri gözlerini açar diye ümit ediyoruz.
0: Daha belki programlarda da defaatle belirtmiştiniz. Aslında şu son, başka bir şeye de gerek yok. Yani şu son gelişmeler, şu 3-4 aylık süreç içerisindeki bölgede yaşanan olaylar, Körfez ülkeleri başta olmak üzere diğer İslam coğrafyalarına da aslında çok muazzam bir muhasebe imkanı sağlıyor. Yani şöyle külahlarını masaya koyup ciddi bir muhasebe neticesinde çok farklı, çok radikal dönüşüme girebilirler. Hani girmeliler de. Şimdi dediğiniz gibi, şimdi bir noktadan sonra bir şeyler hala olmuyorsa bu sefer artık bu gafletle falan izah edecek bir durum olmuyor. Gaflet nedir? Bir anlık bir göz bağlanması, eskilerin tabiriyle böyle bir şey görmezsiniz, dikkat etmezsiniz, önemsemezsiniz, şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız ve bundan zarar görürsünüz. Bir defa görürsünüz, iki defa görürsünüz, üç defa görürsünüz. Yani bu bir gaflet halidir. Ama önünüzde bunun böyle olmadığına dair bazı örnekler çıkar ki, demin de söyledik, yani Amerika'yı adeta kutsarcasına, dünyanın hakimi olarak kabul edircesine neredeyse prestij ettikleri Amerika'nın aslında öyle de bir güç olmadığını görmelerine rağmen, hatta trilyonlarca dolar verip besledikleri Amerika'nın kendilerini hiçbir şekilde koruyamadığını da görmelerine rağmen, daha önemlisi dediğiniz gibi İsrail'in, o bir avuç Siyonist'in aslında Amerika olmasa o teknolojisinin hiçbir işe yaramadığını, hiçbir şey yapamayacaklarına fark etmelerine rağmen hala yine bölgede böyle bir Amerika, İsrail, Siyonistlerin lehine evrilmeler oluyorsa, bu tabii artık gaflette falan izah edecek bir durum değil. Bunun için ihanet girer. Göreceğiz, bakacağız. Efendim oradan bir Afrika'ya geçelim. Afrika malum zaman zaman oradaki çeşitli coğrafyalardaki işte iç kargaşalıklardan bahsediyoruz. İşte genelde askeri yönetimler, işte muhalif saldırılar, iç savaşa varan ya da iç savaşa yakın haller hemen hemen Afrika'da pek çok ülkede mevcut. Mali'de sivillere yönelik saldırıların, tabii bunlar, bu bahsettiklerimiz sağ olsun Ahmet Hocam'ın özellikle gündemi takip etmesiyle bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz meseleler. Yoksa bunu mesela medyada falan arasanız böyle bir haber, belki çok detaylı haber kanallarında belki bir altyazı şeklinde geçersiniz. Yani bu gelişmeleri de maalesef dünya böyle çok popüler bir şey olmadıkça çok bu haber kaynaklarından da edinemiyorsunuz. Meselenin tabii biz çok yüzeysel olarak biliyoruz. İsterseniz dinleyicilerimize de bir hatırlatmış olalım. Nedir Mali'deki bir durum? Niye sivillere, kim tarafından saldırılar düzenleniyor? Mesele nedir hocam? Dinleyicilerimize de bir hatırlatma anlamında.
1: Şimdi Mali'de bir siyasi değişim süreci var. Ondan daha önce de söz etmiştik. Yani orada önceden Fransızlar bayağı etkiliydi. Fakat Mali yönetimi Fransa'ya sırtını döndü. Rusya'yla ilişkileri güçlendirdi. Ama bu arada bölgedeki İslami hareket epey bir ilerleme kaydetti. Ve İslami hareket karşısında Rusya'nın gönderdiği askerler de zorlanıyor. Mali askerleri de, Mali ordusu da zorlanıyor. İslami hareket ve bir de ayrılıkçı bir hareket. Bundan dolayı Mali'deki mevcut yönetimin ve onlara destek veren Rus paralı askerlerinin aynen Siyonistlerin uyguladığı taktiği uyguladığını görüyoruz. Direniş karşısında oradaki işte siyasi hareket karşısında, silahlı siyasi hareket tabii, şey değil yani, öyle sivil bir siyasi hareket değil, silahlı hareket. Bunların karşısında başarılı olamayan yönetim bu sefer silahlarını sivil halka çeviriyor. Neden? Çünkü sivil halk o direnişçilerin yakınları, akrabaları, işte aile efradı veyahut da tanıdıkları, bildikleri insanlar. Onlar üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. Onlar vasıtasıyla sıkıştırmaya çalışıyor. Ve bu şekilde muhalif güçleri geri adım atmaya zorlamak istiyor. Aynen İsrail'in taktiği, İsrail'in uyguladığı taktik. Maalesef işte bu şeytan oyunu. Şeytan sadece Siyonistleri kullanmıyor yani. Şeytanı kullandığı çok sayıda farklı unsurlar var. İşte Mali'de de bunların bir benzerine rastlıyoruz. Çocukları bile katlediyorlar. Sivil, savunmasız, silahsız insanları. Fakat bunu yaparken ne diyor? Biz burada işte terör örgütleriyle savaşıyoruz diyor. Yani terör örgütü dediği de aslında orada muhalif silahlı güç. Onun tanımına göre terör örgütü olabilir. Ama genel anlamda burada siyasi bir iktidar kavgası var. Bunu onaylarız veya onaylamayız. Ayrı bir şey. Yani fakat terör ayrı bir olaydır. Yani terör kavramı da hep istismar ediliyor biliyorsunuz. Burada bir iktidar kavgası, silahlı bir iktidar kavgası var. Ondan dolayı işte bu çatışmalar oluyor. Fakat çatışmalarda eğer iktidar kavgasına girişenleri ve yani senden iktidarı almak isteyenleri bertaraf etmek istiyorsan doğrudan onları hedef alman gerekir. Onlarla karşı karşıya gelmen gerekir. İşte kendine güveniyorsan silahını alırsın, gidersin onlarla cephede savaşırsın. Kazanırsın veya kaybedersin. Ama bunu başaramayınca gidip de onların çocuklarını, eşlerini, işte annelerini, babalarını öldürmek bu insanlıktan öte bir durumdur. Bunu işte biliyorsunuz Siyonist katiller çok yoğun ve yaygın bir şekilde uyguluyorlar. İşte onlar da bu Siyonist katillerden öğreniyor.
0: Eyvallah. Yani bu Afrika'da aslında zaman zaman tabii deniyoruz buradaki iç kargaşalıklara, olumsuzluklara. Şöyle de bir durum var maalesef. Dediğiniz gibi buradaki katliamlar kendi insanlar, yani dediğiniz gibi neticede böyle muhalefettir. Hatta diyelim ki silahlı muhalefetse dediğiniz gibi fiili olarak işin içinde bulunanlara yönelik. Daha evvel de biz defalarca gördük. Hatta neredeydi ben unuttum ama hocam siz adeta şunu söylediniz hocam. Yani Siyonistlerin Gazze'de yaptıklarını adeta burada yapıyorlar dediniz bunlar dediniz ki hatta Siyonistler de bunu şey gösteriyor. Hani siz bizi diyorsunuz ama bakın orada bizi de neredeyse aşan şeyler var. Coğrafyada unuttum ismini. Afrika'da yine bir noktaydı. Yani bu bölgede de maalesef o kadar dış etkiler neticesinde böyle fitneyle iç kargaşalıklar, çoluk çocuğa varan katliamlar devam ediyor ki uzun yıllardan beri. Rabbim hayırlar nasip etsin. Yani Müslümanlar bir arada hangi bölgede olursa olsun bir silkelenip bir ayağa kalkıp böyle bir sağına soluna bakıp bir muhasebesini yapmadan herhalde bu işler düzelmeyecek gibi geliyor ki yani şeytan en kolay oyunlarını yani hiç zorlanmadan şey Müslümanlar üzerinde oynuyor galiba. En başarılı olduğu alanlarda Müslümanların yaşam alanları sanki.
2: Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM.
1: Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim yine Afrika'da başka bir coğrafyadayız. Somaliland. Malumunuz Somaliland daha evvel de belirtmiştik. 90'larda kurulmuş, Somali'den ayrılmış. Biraz da böyle kendinden menkul diyelim. Yani çok da dünyanın tanımadığı. İşte geçtiğimiz aylarda İsrail tanıdığını söyledi. Karşılıklı böyle güzel niyet temennilerinde bayrağı da bu arada dilemeyi tevhidler falan da olan bir şey. Yani İslami bir kimliği de var bu arada, halkı Müslüman. İslami bir kimliği de var. Başkanın da kafasında takkiyle dolaşan bir insan. Ama işte İsrail yetkililerle Netanyahu ile falan böyle tokalaşırken, böyle iyi niyet dileklerini belirtirken en son Kudüs'te bir elçilik açtığını da belirtti ki şimdi Kudüs'te elçilik açmak o farklı bir şey. Bambaşka bir anlam ifade ediyor. Yani İsrail'in dünyaya vereceği mesaj açısından, ki bu yanılmıyorsam Arnavutluğun falan da böyle bazı birkaç ülkenin de orada şeyi vardı. Orada elçilik açtı.
2: Yani Arnavutluk değil de Kosova.
1: Özür dilerim, Kosova. Evet, Kosova. Ya nedir hocam mesela bu, nasıl bir, ne mesajı veriyor? Yani şöyle bir durumda İsrail'e böyle bir yakınlaşma, yani bir tür Afrika'daki Birleşik Arap Emirlikleri gibi mi görelim hocam Somaliland'ı? Nasıl yorumluyorsunuz siz?
2: Şimdi Somaliland'ı Birleşik Arap Emirlikleri gibi göremeyiz. Neden? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ortak olarak görüyor kendisini. Yani Siyonistlerin ortağı. Dolayısıyla senin payın neyse benim payım da olacak diyor. Herhangi bir işbirliği, ittifak gerçekleştirdiğinde, bir şey sağladığında Siyonistlere destek veriyor. Kendisi Arap milliyetçiliği yapıyor bir tarafta. Beri tarafta Arap dünyasının en büyük belası ve en büyük uru, kanseri bir Siyonist katillerle işbirliği yapıyor. Ama diyor ki tamam ben sana destek veririm ama sen de başka yerde bana destek vereceksin. Böylece ortaklık edeceğiz. Fakat Somaliland öyle değil. Somaliland ortak değil de kapıcı görevini üstlenmiş durumda. Yani Siyonist işgalci Somaliland'a diyor ki senin benim desteğime, göndereceğim paraya, yani uluslararası alanda sana sahip çıkmama ihtiyacım var. Şimdi sen ben göndermesem elbise bile bulamayacaksın. Sen bizim kirlerimizi temizleyeceksin, biz de sana elbise vereceğiz. İşte o şekilde kapıcı görevi vermiş durumda Somaliland'a. İşte arada böyle bir fark var. Somaliland nedir? Önce onun üzerinde duralım. Yani Somali bir kere tamamı Müslüman olan bir ülkedir. Yani Somali'de gayrimüslim bir azınlık yoktur. Afrika'da gayrimüslim azınlığın bulunmadığı tek bir ülkedir Somali. Hatta Necaşi döneminde, o zamanki Habeş krallığının burayı da ihtiva ettiği söyleniyor. Yani bu topraklara da hakim olduğu ve ilk olarak sahabilerin buraya hicret ettikleri ve İslam'ın o sahabiler döneminde bu topraklara yerleşmeye başladığı ve çok hızlı bir şekilde yayıldığı ve o toprakların ahalisinin çok güçlü bir şekilde Müslüman oldukları, İslam'ı da yüzyıllar boyunca muhafaza ettikleri söylenmiştir tarih kaynaklarında. Bu arada misyonerler Afrika'ya çok büyük ataklar yaptılar. Parayla olsun, çeşitli yollarla olsun. Bir misyoner geliyor Somali'ye, yıllarca çalışıyor, bir kişiyi Hristiyan yapamıyor. Yani bu kadar verimsiz bir toprak görmedim diye kızıyor gidiyor. Neden? Çünkü Somali'de Kur'an-ı Kerim'deki neces, innemel müşrikûne necesun. Felayet kulul mescidel harame minbada amihim hala. Yani müşrikler necestir. Mescid-i harama artık bu yıldan sonra girmesinler deniyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Buradaki neces kelimesi normalde kinayedir. Yani onlar pistirler. Yani onlar sokmayın Mescid-i harama. Bu anlamda bunu ben Somali'ye gittim. Orada bayağı dolaştım. Yani orada öğrendim bunu. Bu şeyi, söylentiyi. Bunu Somali halkı zahiri anlamıyla anlamış. Ve demiş ki müşrikler necestir, dokunduğun mu elin pis olur. Bu şekilde anlamış ve bu gelen misyonerler hiç iltifat etmemişler. Ama tabii bu arada ülkenin dış dünyayla ilişkileri olmuş. Avrupa'ya gidip eğitim alanlar olmuş. Batı kültüründen etkilenenler olmuş. Gayrimüslim olmadıklarını söylüyorlar da zihniyet olarak o tarafa, işte kimisi sosyalist olmuş, komünist olmuş falan filan. Uzun bir süre zaten sosyalist rejim hakimdi, sonra devrildi. O devrildikten sonra işte maalesef İslami hareket orada bir otorite oluşturamadı. Birileri de fitne çıkardı, Amerika işgal etti. Çeşitli sıkıntılar yaşandı Somali'de ve o dönemde işte Somali ikiye bölündü. Bu Körfez tarafında kalanlar, yani Aden Körfezi tarafında kalanlar Somaliland diye ayrı bir ülke kurdular. Biz bağımsız bir ülkeyiz dediler ama öbür tarafı gene Somali olarak kaldı. Ama bu Somaliland'ı kimse tanımadı. Kimse tanımayınca gittiler işte bu Siyonistleri yaladılar. Yani kimse bize sahip çıkmıyor. Bize siz sahip çıkın dediler. Yani bayraklarında da dediğin gibi kelime-i tevhid olmasına rağmen gittiler Siyonistlere kapı kulu oldular. Ve onlarla işbirliği yaptılar. Onlar da tamam biz size sahip çıkarız ama siz de bizim bütün İslam dünyasına yönelik politikalarımızın bekçiliğini yapacaksınız. Bize hizmet edeceksiniz dediler. Tamam kabul ettiler ve çeşitli konularda Siyonist işgalcilerle işbirliği yaptılar. Ve son olarak da geldi Kudüs'e büyükelçilik açtı. Yani Kudüs'e büyükelçilik açılması işgal rejiminin Kudüs'ün başkent olduğuna dair iddiasını tasdik etmek anlamına gelir. Evet. Yani işte Kudüs'te şu an büyükelçilik açan bir Amerika var. Bir de böyle ufak tefek bazı yönetimler. İşte bunlardan bir tanesi de Kosova. Ki Kosova da yani tam anlamıyla ihanet etmiştir yani İslam dünyasına. Yıllarca İslam dünyası, Müslüman toplumlar, Müslüman halklar Kosova'ya sahip çıktı. Destek verdi, arka çıktı. Fakat Kosova ilk olarak İslam dünyasına ihanet etti. Maalesef. Böyle bir sıkıntımız da var. İşte Somaliland da öyle. Aynı Kosova gibi. Halk Müslüman. Müslüman halkı temsil ediyoruz diyor. Bayrağına kelime-i tevhidi yazdırıyor. O bayrakla dolaşıyor. Gidiyor Siyonistlere hizmet ediyor. Yani en başta İslam dünyasına ihanet ediyor. Maalesef işte en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu içimizdeki hainler.
1: Maalesef öyle. İsrail'in buradaki başarısı, Siyonistlerin daha doğrusu sadece mesele o civar kendi çevresindekileri İslam coğrafyalarına askeri müdahalelerle oranın altını üstüne getirmesi bir yana, bir de zayıf gördüğü uygun ülkelerin yönetimlerini bu şekilde manipüle ederek adeta dediğiniz gibi bir partner, bir ortak da değil. Yani kapı kulu, kapıcısı, kirli işlerini görecek yönetimler haline getirip amacına kendince bir adım daha yaklaşıyor. Göreceğiz tabii yani bu gelişmeler nereye döner. Bizler de sizlere aktaracağız inşallah. Efendim bu haftanın son konusu dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Geçtiğimiz günlerde G7 toplantısı sona erdi. G7 bildiğiniz gibi dünyanın en gelişmiş 7 ülkesinin hani adeta dünyanın mukadderatını belirlercesine kararlar alması çeşitli konularda, hani bu askeri alanda olur, siyasi alanda olur, ekonomik alanda olur. Dilerseniz hocam bu G7 toplantısından bahsedelim. Yani varoluş amacı, aldığı kararların yansımaları, yani bizleri etkiler mi, öyle sembolik kararlar mıdır yoksa dünya ülkeler üzerinde, ekonomisi üzerinde, siyaset üzerinde etkisi olan kararlar mıdır hocam? Nedir G7?
2: Şimdi G7 nedir? Önce oradan başlayalım. G7, Grup 7'nin kısaltması. Grup 7, yani dünyanın en zengin 7 ülkesinin ittifakı diye biliniyor. Tabii şu anda dünyanın en zengin 7 ülkesi değil bunlar. Yani kendilerini öyle nitelendiriyor ama bunlardan daha zengin olan ülkelerde var. Fakat şey olarak yani mesela kişi başına düşen geliri vesaire değişik yönleriyle yani bunlar zengin sayılıyor. Bir de asıl önemli olan tarafları bunların dünya ekonomisi üzerinde bir tahakküm kurabilecek güç oluşturmuş olmaları. Yani bunlar da işte bu G7 diye sayılan ülkelerde Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor. Ayrıca Avrupa Birliği de teşkilat olarak üye durumda. Yani 7 tane ülke bağımsız ülke olarak bir de Avrupa Birliği teşkilat olarak üye durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde bir şekilde temsil edilmiş oluyor. Avrupa Birliği vasıtasıyla yani bir çatı kurum olarak o ülkeleri de temsil ediyor. Fakat zirvelerde yani bu ülkelerin başkanları en üst düzeydeki yöneticileri falan bulunuyor da başka ülkelerin yöneticilerini de çağırıyorlar. Ve nitekim bu seneki toplantıya Suriye yönetimini de çağırdılar. ve Suriye ilk kez bir G7 zirvesine katılıyor. Yani ilk kez Suriye. Yani bu da şunu gösteriyor. Demek ki uluslararası mekanizma, Batı dünyası Suriye'yi ciddiye alıyor. Yani Suriye'deki mevcut statüyü önemsiyor, ciddiye alıyor. Ha, bazıları bununla ilgili komplo teorileri üretebilir. Yani o gene işin malzemesi çıkınca fırsatı kaçırmayacaklardır. Ama şu bir gerçek. Şu an uluslararası mekanizma İslam dünyasındaki bu İslamileşme atağını göz ardı edemeyecektir. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız, yani olaya bir de bu açıdan bakmamız lazım. Başka ülkeleri de şartlar. Tabii sadece Suriye değil, başka işte Suudi Arabistan, Katar, İstanbul, Ukrayna, değişik ülkeler temsil edildi orada. Yani çağrıldı. Gözlemci olarak şey değil. Yani üye ülke değil. Eyvallah. Üye ülke olarak değil. Gözlemci olarak orada toplantılara katıldılar. Onlarla ilgili konular görüşülürken fikirlerine başvuruldu vesaire. Fakat dikkat edilirse bu G7 zirvesi bu sefer bayağı bir gölgede kaldı. Eskiden G7 zirveleri olduğunda basın bayağı bunları öne çıkarıyordu. Bu sene o kadar öne çıkarmadı. Neden? Çünkü gündemde daha önemli bir konu vardı. İşte İran-Amerika anlaşması. İran-Amerika anlaşması G7 zirvesini bile gölgede bıraktı. G7 toplantılarının ilki, yani G7 zirvelerinin ilki 1975'te Fransa'da gerçekleştirilmişti. Bu seneki 52.si oldu. Yani yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu seneki 52. zirve oldu ve yine Fransa'da. Fransa'da Cenevre Gölü'nün kıyısında bir şehirde, küçük bir kasabada, aynı zamanda bu tür toplantılar bir tür tatil fırsatı oluşturuyor. Evian diye bir kasabada, Fransa Evian-le-Ben adlı bir kasabada gerçekleştirildi. Ana gündem maddesi dünya ekonomisindeki bu istikrarsızlığın ortadan kaldırılması için neler yapılabileceğiydi. Bu konuda çeşitli şeyler konuşuldu, tartışıldı. Dünyada her ne kadar bir ekonomik yükseliş, efendim sanayide ilerleme, bilimde ilerleme vesaire olsa da, yani işte mesela bugün en son olarak yapay zeka geliştirildi ve yapay zekayla artık insanlar adeta tüphaneleri önlerine koyuyor ve birkaç tuşla birçok konuyla ilgili bilgiye anında ulaşabiliyor. Bu müthiş bir olay yani. Bu yapay zeka olayı ve nitekim ben de bolca kullanıyorum. Yani çünkü her şey böyle hazır, önünde paket geliyor. Çok fazla da güvenmemek lazım, onu da belirtelim, ama yine de önemli bir ansiklopedi, yani çok gelişmiş bir ansiklopedi sistemi ve üstelik böyle cilt cilt çevirip de bakmıyorsun, sadece konuyu yazıyorsun, konu yani ansiklopediden bulunur gibi getirilip önüne konuluyor. Bu şekilde bir teknolojinin geliştirilmiş olduğu dünyada yaşıyoruz şu anda. Ama öbür taraftan ciddi sıkıntılar da var. Nitekim daha Dünya Sağlık Örgütü yeni raporlar açıkladı. Dünyanın birçok ülkesinde şu an akut açlık sorunu yaşanıyor. Devam eden, süreklilik arz eden bir açlık sorunu yaşanıyor. Yemen'de, Sudan'da, Filistin'de, değişik yerlerde, bazı ülkelerde de işte ara sıra halledilebilen, ara sıra geri dönen açlık sorunları, yoksulluk sorunları. Bunun da sebebi tabii ki ekonomik şeylerin, gelirlerin, imkanların eşit şekilde paylaştırılmaması. Bunun da en önemli sebebi faiz sistemidir. Biz bunu zaman zaman konuşuyoruz. Yani faiz bir sömürü düzenidir. Bu sömürü düzeni şu anda küresel çapta uygulanıyor. Faizle yoksulların parası zenginlerin elinde toplanıyor. Ama zekat bunun tersidir. Zenginlerin elindeki para, varlık yoksullara dağıtılıyor ve bir sosyal denge oluşturuluyor. Faiz bunun tersidir. Zekat ile faiz birbirinin tersidir tamamen. Zekatla sosyal denge oluşturulur, faizle gelir belli merkezlerde toplanır. İşte şu an dünya faiz düzeni. Tamamen faiz sistemiyle, ondan dolayı bir tarafta bir kişiye tam 9 kişiye bir pay diyor ya Necip Fazıl. Yani işte aynen o durumu yaşıyoruz. Yani bir kişiye tam 9 kişiye bir pay. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. İşte ondan dolayı ekonomik krizler, sıkıntılar, zorluklar yaşanıyor. Ama bu zorluklar bazen o zenginleri de vuruyor. Onlar da işte konuşmak zorunda kalıyorlar. Ya, fakat işte bu sıkıntılarla yine onlar konuşuyor. Yani işin bir başka garip tarafı da o. İşte bu son zirvede de en çok ekonomik krizler vesaireler üzerinde duruldu. İkinci önemli konu Ukrayna savaşıydı. Görüldüğü kadarıyla bu G7 üyesi ülkeler şu an Filistin'i çok fazla önemsemiyor. Onun ikinci plan, hatta belki de hiç nazar dikkate almıyor. Ukrayna şu anda önemli. Fakat ilginç olan bir şey, yani Ukrayna'da savaşı durduralım diye bir adım atılmadı. O yönde kararlar çıkmadı. Bilakis Ukrayna'ya yeni destek verilmesi, yeni hava desteği vesaire verilmesi, yani Ukrayna burada savaşmaya devam etsin dercesine bir takım kararlar alındı. Bunun dışında da çeşitli ayrıntılara dair çeşitli konularda görüşmeler yapıldı, kararlar alındı ve işte 17 Haziran tarihinde de nihai bildiri yayınlandı. Toplantı sona erdirildi. Yani neticede bugün işte dünyadaki bu sömürü düzeninin başını çeken liderler kendi aralarında buluşmuş oldular. Ama bu sömürü düzeninden artık vazgeçelim de insani, vicdani bir düzene geçelim diye bir karar da almadılar.
1: Zaten öyle bir düşünceleri, niyetleri hiçbir zaman olmaz. Zaten bu emperyalizmin, kapitalizmin de ruhuna aykırı bir şey. Dediğiniz gibi 3 tane 5 tane devlet tüm dünyayı nasıl daha rentable bir şekilde sömürebiliriz, nasıl daha iliklerine kadar emebiliriz, nasıl hücrelerine kadar sızabiliriz'in hesabını yapmaktan öte dünyayı ihya edecek, insanlara, mazlumlara, açlara doyuracak, kalkındıracak bir projeyle zaten gitmeleri çok temkin. Öyle bir projeleri varsa da bilin ki arkasında daha büyük bir sömürünün girizgahıdır. Zaten öyle bir şey de beklemiyoruz. Çünkü bunlar sizin de zaman zaman belirttiğiniz gibi bunlar emperyalizmin, kapitalizmin alt kurumları. En insani olarak bize lanse edilen yapılar bile, hani UNICEF, dünya çocuklarını vesaire, yani ona bile baksanız, araştırırsanız aslında dünyada çocukları derken işte mavi gözlü, sarı saçlı çocuklar olan için çocuklar. Afrika'daki çocuklar sadece böyle kartpostallarda işte görülen, işte vah vah vah denilen canlı türleri. Onların çocukluk vasfı falan yok. Nitekim dünyaya yön verme, nizam verme şeklindeki faaliyetlerine devam ediyorlar. Tabii bütün güçlerin, hükümlerin üzerinde bir mutlak güç, kudret sahibi, hüküm sahibi var. Ondan haberleri yok. O ayrı bir şey. Ağzınıza sağlık Ahmet Hocam. Yüreğinize sağlık. Efendim, Ahmet Hocam'la bu haftada Dünya Döndükçe programını neticelendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisindeki muhtelif gelişmeleri, sıcak gelişmeleri Ahmet Hocam sizlere yorumladı. Bizler de aktardık. İnşallah haftaya farklı gelişmelerle karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: Ve la yasihhu li mu'minin yedda'i l-iman أن يكذب هذه الحقائق.
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البرد.
4: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. حیله‌های دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davut peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
1: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
6: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 18.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Hutbeden Gönüllere. Hutbeden Gönüllere. Hutbeden Gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم الله Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur Ey iman edenler hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin zalimler kafirler zalimlerin ta kendileridir Bakara suresi 254. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cömertliktir. Cömertlik, toplum huzurunu sağlayan, sevgi ve saygıyı arttıran ve dostlukların pekişmesine sebep olan çok önemli bir etkendir. Cömertlerin bulunduğu ortamlarda neşe vardır, muhabbet vardır, ikram ve mutluluk vardır. Çünkü cömertler yaptıkları ikramlardan dolayı sevinip huzur bulurlarken ikrama nail olanlar da ulaştıkları bu ikramlardan dolayı sevinip rahatlar ve huzur bulurlar. Cömertlerin riyadan uzak sadece Allah için cömert davranmaları yani cömert davranırlarken hem Allah'ın rızasına uygun hareket etmiş olurlar hem de Müslüman kardeşlerinin sıkıntılarını gidermiş ve onları rahatlatmış olurlar. Cömertlerin vesile olduğu infaklardan dolayı birçok şer kapıları kapanırken birçok hayır kapıları da açılmış olur. Cömertlerin yaptıkları sadaka-i cariyeler toplumun birçok ihtiyacını gidererek insanların daha rahat yaşamalarına sebep olmuştur. Malın tükenmesinden korkmayıp, şeytanın fakirlikle korkutup, cimriliği emretmesine aldırış etmeyen cömertler, hep kazanan taraf olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu, onların tuttuğu her şeyi bereketli kılıp, harcadıklarının kat be kat fazlasıyla mukabelede bulunur. Onların ellerini boynuna asıp cimri davranmamaları daima kendilerini bereketli kılar. Muhterem Müslümanlar, eğer gerçekten Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullardan olmak istiyorsak mutlaka cömert olmalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Allah cömerttir ve cömertliği sever. Tirmizi kaydetmiştir. Allah Celle Celaluhu cömert olduğu gibi onun Resulü de cömerttir ve peygamberlerinin hepsi de cömerttir. Ve Müslümanlar da mutlaka cömert olmalıdırlar. Çünkü Müslüman olmak demek İslam'ı temsil etmek demektir. İstese de istemese de yaptığı davranışlar İslam'a nispet edilir. Dolayısıyla cömert olmak Müslümanların vazgeçilmez bir vasfı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size cömertlerin en cömerdini haber vereyim mi? Cömertlerin en cömerdi Allah'tır. Ve ben de Adem oğlunun en cömerdiyim. Benden sonra en cömerdiniz de ilim öğrenen ve onu yayan kıyamet günü de yalnız başına bir ümmet gibi diriltilen kişi ile Allah rızası için şehit oluncaya kadar canıyla cömertlik yapan, savaşa katılan kimsedir. İmam Hafız el-Münziri kaydetmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yaratılış ve ahlakça en güzeli, insanların en cömerdi ve insanların en cesuru idi. Buhari kaydetmiştir. Cabir radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenildiğinde onun hayır, yok dediği asla vaki değildir. Buhari kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, her konuda örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik konusunda da örneğimiz ve önderimizdir. Onun bu güzel cömertlik örneklerinden birini Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisine bir şey vermesini istedi. O da şu anda sana verecek yanımda bir şey yok. Fakat sen git benim adıma istediğin şeyi satın al. Elime geçince de ben parasını öderim buyurdu. Ben hemen söze karışarak, ya Resulallah, siz bu adama daha önce de verdiniz. Şimdi bu külfete ne lüzum var? Kaldı ki Allah sizi gücünüzün yetmediği bir şeyi yüklememiştir. Dedim, ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bu sözümü hoş karşılamadı. Bunun üzerine mecliste bulunan ensardan biri, ya Resulallah, infak et, ver, kesinlikle arşın sahibi azaltır diye korkma dedi. Ensarinin bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar hoşuna gitti ki mübarek yüzlerinde sevinç belirtileri okunacak bir şekilde gülümsediler. Ve arkasından şöyle buyurdular. Zaten ben de öyle emrolundum. Tirmizi kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, tarih cömert Müslümanların Allah için verdiği infak ve sadakaların vesile olduğu güzelliklerle doludur. O cömert Müslümanların cömertçe davranışları hem kendi dönemlerindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermiş hem de İslam davasını bugüne taşımıştır. Mallarını, canlarını ve diğer imkanlarını Allah yolunda cömertçe davranmaları bugünün Müslümanları için hem bir örnektir hem bir öğüt ve mesajdır. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Onların bu güzel davranışlarından birkaç örnekle onları yad etmiş olalım inşallah. Abdurrahman bin Habbab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Tebük ordusuna bağışta bulunmayı teşvik ediyorken gördüm. Osman bin Affan radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 100 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. İkinci kez Osman radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla Allah yolunda 200 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. Üçüncü kez Osman radıyallahu anh yine ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 300 deve vermeyi üzerime alıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurarak minberden indiğini gördüm. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Tirmizi kaydetmiştir. Ayrıca orduya 100'e yakın at, 1000 dinar altın bağışlayıp birçok askerin erzak ve diğer ihtiyacını gideren oydu. Rume kuyusunu satın alıp Medine'deki muhacirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan oydu. Yine
1: yine halkın kıtlığa uğradığı bir zamanda kendisine ait olan Şam'dan gelen 1000 deve yükü, ekmek ve yiyeceği Medine'nin tüccarlarına satmayıp Allah'a satan, Allah için karz-ı hasen yapan ve Medine'nin muhtaçlarına dağıtan yine oydu. İşte bir başka cömertlik manzarası. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra günlerden bir gün Medine'de bir heyecan ve kalabalık oluşmuştu. Bunun sebebini soran Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Abdurrahman bin Affın kervanının şehre yaklaştığı söylenince Hazreti Ayşe şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Abdurrahman'ın cennete sürünerek girdiğini gördüm, dedi. Hazreti Ayşe'nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman radıyallahu anh 700 develik bu kervanı sırtındaki yüklerle birlikte Allah için infak etmiştir. 700 devenin yükü Medine halkına ve civarındaki insanlara bir bayram havasında dağıtılmıştı. Ayrıca Tebuk ordusuna servetinin yarısını getiren, bununla kalmayıp Allah yolunda 40 bin, daha sonra da 40 bin dinar altın bağışlayan, orduya 500 at ve 500 deve bağışlayan oydu. Ve yine bir gün Mısır'dan dönen 100 develik ticaret kervanını Medine'nin yetimlerine bağışlayan yine oydu. Allah onlardan razı olsun. Muhterem Müslümanlar, bu iki sahabinin örneği sadece öne çıkanlardır. Selefimizin hepsi cömert kimselerdi. Ama bazıları biraz daha fazla cömertti. Onlara ait o kadar cömertlik örnekleri vardır ki onları burada anlatmaya zamanımız olmadığı gibi bizim hitabımız da bunları anlatmaya yetersiz ve sönük kalır kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle bitirelim inşallah. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bu dini kendi nefsi için seçti. Dininize ancak cömertlik ve güzel huy uygun olur. Dikkat ediniz, dininizi bu iki huyla bezeyiniz. İmam Hafız el-Munziri kaydetmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de cömert kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 799.95, 2 kilogram Terlioğlu un 39.95, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
16: Dinsizlik, densizlik, donsuzluk. Dinsizlik, densizlik, donsuzluk çağını yaşıyoruz. Ahlak, fazilet, iffet, haya, utanma şişeleri taşa çalınıp kırıldı. Çirkinlikler, kötülükler evlerin içine kadar girdi. Fısk, fücur, rezalet, isyan, tuğyan, kepazelik aldı yürüdü. Evrensel bilgeliğin suç saydığı, kötü gördüğü her şey açıkça ve küstahça işlendi durdu. Altın buzağı dini yaygın ve aşikar hale geldi. Bunca fenalık ve günah karşısında Sodom, Gomer'e solda sıfır kaldı. İşin en kötüsü Müslümanların çoğu bunları kanıksadı. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapılmaz oldu. Halk namazı terk etti, şehvetlerine uydu. Bin çeşit şehvet, lüks, israf, gösteriş, gurur, kibir ayyuka çıktı. İtikatta vahim bozukluklar, sapıklıklar, bid'atler zuhur etti. Onların dinleri paradır, kıbleleri karıdır diye vasıflandırılan bir güruhi la yuflihun türedi. Yalan, tezvir, iftira, fitne, fesat, gıybet çok arttı. Yüksek binalar yapıldı, zina çoğaldı. Günde 6 milyon ekmek çöpe atılarak yaratanın en büyük nimeti horlandı. Besmelesizlik ve şükürsüzlük, kanaatsizlik, azgınlık, azgınlık. Yangın, büyük yangın. Havalar ısındı, gelsin piknikler, gelsin zevkü sefa. Ne güzel hayat, oh keka. Köfteler, dolmalar, börekler nefis. Çaylar, leziz mi leziz? Kaynamış yumurtalar tokuşturulurken benim şeyhim senin şeyhinden büyüktür. Yok yok, bu kadar da karamsar olma. Bu ülke çok dua almıştır. Bir şeycikler olmaz. Şeriat elden gitmiş, din iman elden gidiyor ama bak benim evim ne güzel. Otomobilim ne lüks, hayatım ne kadar yaltıslı. Umre'ye gitmiştim geçen ay. Zam zam Tover'in üst katında kral suiti kiraladım. Yukarıda Kabe'ye bakarken serin zemzem su içtim ben. Bizim cemaat çok üstün, öteki cemaatlere bakma sen. Bizim büyüğümüz Hazretül Hazerat'tır. Ben. Bana beni, benden, bende. Zina suç olmaktan çıkmış mı? Bu benim konum değil. Bak Hazretim nasıl uçuyor kuşlar gibi. Uç baba uç. 26 yaşındaki kaç anne intihar etmiş, iki yavrusu yetim kalmış. Böyle üzücü şeyler söyleme bana, içim kararıyor sonra. Yeni aldığım pahalı ve lüks otomobil ne güzel baksana. Su gibi benzin yakıyor, uçar gibi gidiyor, ufukları aşıyor. Soğuk aylarda malikanemi ısıtmak için ayda 1500 liralık gaz faturası ödedim. Oh sıcacık malikanem benim. Kravatıma bak, en pahalı marka, es rüzgar es. Ters dönsün de herkes markasını görsün çatlasın. Platin kemik restoranda yemekler enfes. Her şeyi yiyorum bol bol. Benim 7 midem var. Param çok, midem geniştir benim. Ye ye ye. Bekle Sodom Gomer'e. Onlar da vaktiyle lüks yaşamışlardı. Sonra ansızın, ansızın. İkinci yazım. İslami cemaatlerin, tarikatların, fırkaların meşruiyeti. Hiçbir İslami parçanın, tarikatın, hizbin, fırkanın, grubun, cemaatin, kliğin aşağıda sayacağım işleri yapmaya hakkı yoktur. Yaparlarsa meşruiyetlerini yitiriverirler. 1. Siyonistlerle, İsrail'le, onların gizli istihbarat teşkilatları ile doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde işbirliği yapmak. 2. Türkiye'yi yeniden bir Hristiyan yurdu yapmak isteyen teslisçilerle, bilhassa Siyonist Yahudilerden daha ziyade Siyonist olan evangelistlerle işbirliği yapmak. 3. CIA ve Mossad'la işbirliği yapmak. 4. Sömürgeci emperyalist İslam düşmanları ile işbirliği yapmak, onlara faydalı olmak. 5. İslam'ın temellerinden, zaruriyatından ödün vermek. 6. Üzerinde mutlak icma bulunan, Allah katında tek hak, muteber, geçerli din İslam'dır hükmüne aykırı sözler söylemek. İslam'dan başka da hak İbrahimi dinler vardır. Onların bağları da ehli necat ve ehli cennettir demek. 7. Salih olsun, fasık olsun, bütün müminleri tek bir ümmet olarak kabul etmemek. 8. Allah katında Müslümanın derecesinin ve üstünlüğünün birinci ölçüsü olarak takvayı kabul etmemek. Onun yerine cemaat yandaşlığını getirmek ve bu suretle Kur'an'a açıkça ters düşmek. 9. Zekatları Kur'an'a, sünnete, fıkha, şeriate aykırı olarak toplamak ve aykırı olarak sarf etmek. 10. Aşırı derecede hizip ve fırka fanatizmi, holiganlığı, militanlığı yapmak. 11. Başlarındaki zevatı erbap haline getirip putlaştırmak. Meşru olabilmeleri için bütün İslami parçaların sahih itikat, sevad-ı azam dairesi içerisinde bulunmaları gerekir. Ehli sünnet dairesi içindeki Müslümanlar din kardeşlerine takiye ve kitman yapamazlar. Zekatların kimlere verileceği Kur'an-ı Azimüşşan'ın Tevbe suresinin 60. ayetinde çok açık, çok seçik, çok sarih bir şekilde bildirilmiştir. Bu ilahi emri çiğneyenler fasıktır, facirdir. Kur'an bütün müminlerin kardeş olduğunu beyan etmektedir. Allah'ın tesis etmiş olduğu bu kardeşliği yıkanlar, zedeleyenler haindir, merduttur. Allah bize İslam düşmanlarını dost ve veli edinmeyiniz buyuruyor. Bu emri ve bu öğüdü dinlemeyip bunun tersine tutumlar sergileyenler ilahi sınırları aşmış olurlar. İslami, Kur'ani, şer'i meşruiyetini kaybeden cemaatler, tarikatlar, gruplar ve parçalar Rahmani çeşitlilik dairesinden çıkmış olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
15: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, jiyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Mobilya.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Master ayaklı vantilatör 999, 280 gram iTouch sucuk 149.95, sivri biber 44.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
10: Reklam.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resulü aleyhissalatu vesselamın nübüvvetten önce, yani kendisi nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılınmadan önce 30 yaşını aşmış, 40 yaşının içinde Kabe'nin tamiri gündeme gelmiş idi. O dönemde Kabe'nin tamiri için taş taşımış olduğunu, yardımcı olduklarını ifade etmiş. Bu arada İslam'daki haya üzerinde durmaya çalışmış idik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmandan olan haya konusu. Urve İbn-i Zübeyr rahimallahu aleyh babasından rivayet eder. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala hutbede insanlara hitap ederken, ey Müslüman cemaati, Allah'tan haya ediniz. Nefsim elinde olana yemin ederim ki ben kimsesiz bir arazide bile helaya gittiğim zaman aziz ve celil olan Allah'tan haya ederek elbiseme bürünürüm demişti. Yani defi hacet yaparken, tabi ihtiyacımı giderirken bile Rabbim Allah'tan haya ettiğimden dolayı elbiseme bürünüyorum. Ey Müslüman cemaati, elbette ki ancak İslam'ın ilkelerine, farzına, vacibine, sünnetine mümin olan, Müslüman olan kişiler itaat ederler, riayet ederler. Çünkü itaat etmek, o konuda itaatkar olmak müminin imanından kaynaklanır. İman sahibi olduğu için. İki, Hazreti Ebubekir radıyallahu teala Müslümanlara teslim olmuş, imanların gereği İslam'a teslim olmuş, İslam'ın ilkelerine riayet eden, tabi olanlara hitap ediyor. Allah'tan haya ediniz. Elbette ki her mümin, erkek olsun, kadın olsun, haya sahibidir. Ama zaman zaman birbirlerimizi hatırlatmamız lazım, nasihat etmemiz lazım. Hakkın tavsiyesi, sabrın tavsiyesinin gündeme gelmesi lazım. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala da bunu yapıyor. Abdullah İbn-i Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ünde yer alır. Sayfa 78, Haber 316. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala Resulü aleyhissalatü vesselamın halifesi, ümmete hitap ederken, onlara nasihat ederken hayalı olmalarını tavsiye ediyor. Said bin Yezid radıyallahu teala anh'tan rivayet olundu ki bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama, ya Resulullah, bana tavsiyede bulun dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, kavmin içindeki salih bir kimseden haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni sana tavsiye ediyorum buyurdu. Kavminin içindeki salih bir kişiden, herkes saygı, sevgi duyduğundan dolayı, hürmet edildiğinden, ki hak ettiği için hürmet edilmektedir, salih bir şahsiyettir, muhsin bir şahsiyettir, muhlis şahsiyettir ve diğer insanlar da ona karşı ki saygılarından, sevgilerinden dolayı kendisine hürmet ederler, ondan haya ederler. Onun yanında diğer zamanlarda yaptıkları şeyleri yapmamaya gayret ederler. Kavminin içindeki salih bir kimseden haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni sana tavsiye ediyorum. Elbette ki bu sadece bir benzetmeydi. Yoksa denk tutma değil, haşa. İnsanlara gördükleri, duydukları, beş duyularıyla hissettikleri herhangi bir şey mana itibariyle anlatılacak bir mesele örnek edilir. ona benzetilir, insanlar daha rahat kavrasınlar diye. Yoksa bu bir denklik söz konusu değil. Allah'a tenzih ederiz. Ama dikkat et, nasıl ki böyle bir insandan haya ediyorsun, terbiyen gereği saygı duyuyorsun, Allah Azze ve Celle'den de mutlaka haya et. Daha önceki hadislerde de hatırlanacağı üzere evinin içindeyken de çıplak dolaşmamaya, yani çırılçıplak dolaşmamaya gayret et. Kimse yok. Kimse yok mu? Başta Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla her yerde hazır ve nazır. Zatıyla değil. Zatı mekansızdır. Ama Allah Azze ve Celle sıfatlarıyla, görmesiyle, duymasıyla, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. O halde Rabbinden utanacağız. Nasıl ki diğer insanların yanında edebinden, hayandan, terbiyenden dolayı çıplanmıyorsan, ki bir mümin asla bunu yapamaz, Allah Azze ve Celle herkesten daha çok hak sahibidir ondan haya edilmesinden. Kendi evinde de Rabbinin huzurundasın. Ayrıca senden hiç ayrılmayan katip melekler, hafıza melekleri var. Bir de bizim görmediğimiz Allah'ın diğer yarattıkları, mesela cinler. Hiç kimse yoktur sözü aslında bir şeyi ifade etmek içindir ama hakikatin kendisi değil. Her yerde bir kimse var. Her şeyden önce melekler var. Allah Azze ve Celle zaten ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bundan dolayı Rabbinden haya et. Rabbinden haya etmiş olan insanlar, müminler, muvahhidler toplum içinde terbiyeleriyle, hayalarıyla, edepleriyle parmakla gösterilir ve örnek şahsiyetler kabul edilir. Her mümin bu örnek şahsiyet olma namzetidir ve olması gerekli. Onun vazifesi diliyle ve haliyle insanlara örnek olmak, nasihatçi olmak. Nasıl ki dil ile nasihat ediyorsak halimiz de insanlara nasihatçi olması lazım. Hadisimiz Ahmed bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde yer alır. Türkçe tercümesi cilt 1 sayfa 78, hadis 248'de kayıttadır. Enes bin Malik radıyallahu teala'dan rivayet olundu. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir huyu, yani karakteri vardır. İslam mensuplarına özgü huyu, karakteri de hayadır. Mümin bir şahsiyet, muvahhid bir şahsiyet, erkek olsun, kadın olsun, toplum içinde bulunduklarında hayalarıyla örnektirler. Ve hayalarından dolayı da insanlar onu İslam'a nispet ederler. Hatta giyim kuşamı, dış görüntüsü, özellikle erkekler için bunu gündeme getirmiyorsa da, ki getirmesi lazım, mümin içiyle dışıyla İslam'ın temsilcisidir. Eğer müminler ikrah altında olmasa, kılık kıyafetleriyle sünnete tabi olmayı kendilerine şeref, izzet kabul ederler. Aslında budur. Ama silah zoruyla, ikrah altında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın giyim kuşamı ya da tavsiye edilmiş olan bir müminin giymiş olduğu kıyafet mutlaka ehli küfrün tercih ettiği kıyafet olmaması lazım. Mümin gayrimüslimlere benzememesi gerekli. Kılığıyla, kıyafetiyle, edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla mutlaka diğer insanlar onu gördükleri vakit, nasıl ki diğer bir hadis-i şerifte Resulullah'ın buyurduğu, görüldüklerinde size Allah'ı hatırlatıyorsa, hayırlı insan, Allah'ın veli kulu, Allah'ın veli kulu dediğimiz vakitte ehl-i sünnet akidesinden bütün müminler tağutu bütün kurum ve kuruluşlarıyla reddetmiş, Allah'a iman ederek sapasağlam kulpa yapışmış olan bütün müminler Allah'ın veli kuludur. Evliyaullah'tandırlar. Erkeğiyle, kadınıyla. Ta Hicri 5. asırda zümreleşme gündeme geldiğinde, tarikatlar gündeme geldiğinde, bu Kur'an'ı kavram, bütün ümmeti kapsayan bu Kur'an'ı kavram, Evliyaullah kavramı, sadece özel kişiler için kullanılır oldu. Bunun büyük bir yanlışlık olduğu, İslam ilimlerine vakıf olan her müminin evet diyeceği bir durumdur. Bu kavram sadece birileri için kullanılması gerçekten de ümmeti kuşatıcı bir kavram olmaktan çıkarılması bir ihanet sonucudur. İslam'ın kavramlarına, terimlerine, ıslahlarına ihanettir. Ehl-i sünnet akide kitaplarında ifade edilir. Bütün müminler Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur. Allah'ın velisi olmayanlar şeytanın velisi olurlar. Eğer Hizbur Rahman olamamışsa Hizbur Şeytan'dan olur. İşte bütün müminler arasında birbirlerinden fazilet konusundaki durumları Allah katındadır. Hucurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimin buyurduğu, birbirlerine üstünlükleri kerim oluşu Allah katındadır. Yoksa bütün müminlerin kanları, canları birbirlerine eşittirler. Bundan dolayı mümin olan şahsiyet bir defa kılığı, kıyafetiyle İslam'a mensup olduğunu ifade etmesi lazım. Dış görünüşüyle, ayrıca hayatıyla, edebiyle, terbiyesiyle, oturması, kalkması, hitap etmesi, konuşması, bakışlarıyla. Onun dışındakiler onu gördükleri vakit Allah'ı hatırlamalı, İslam'ı hatırlamalı, edebi, hayayı, terbiyeyi hatırlaması lazım. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu, şüphesiz her dinin mensuplarına özgü bir haya veya huyu karakterleri vardır. Her dinin mensuplarının bir huyu var. Gördüğün vakit eğer gerçekten tanıyorsan ve inandığını da yaşayan birisi ise, bu bir Hristiyandır, bu bir Yahudidir, bu bir Mecusidir, bu bir Budisttir, bu bir laiktir, bu bir demokrattır, bu komünisttir, bu faşisttir denilmesi dış yönüyle belli olması lazım. Her dinin mensuplarının kendine özgü bir huyu var. İslam'a mensup olan müminlerin huyu da, karakterleri de hayadır. Aleyhissalatü vesselamın bu hadisi İbn-i Mace Kitab-ı Züht Bab 17 Hadis 4181, ayrıca İmam Malik'in Muvattası'ndan Tebarani'nin El-Mucem-i Sagir'inde de aynı hadis yer almıştır. Yani müminlerin huyundan dolayı, hayasından dolayı mümin, muvahhid, Müslüman olduğun dış yönüyle anlaşılması gereklidir. Mümin böyle olmalı. Acaba şimdi böyle midir? Şimdi böyle midir? Evet öyledir diyemiyoruz genel manada. Çünkü İslam hakim değil. İslam'ın kendi ülkesinde, İslam ülkesinde yani Darul İslam'da İslam'ın hakimiyeti her yönüyle, her kurum, her kuruluştan, her insanın bünyesinde egemenliği yer almasıyla

taklit ettiğin herhangi bir şey gündemde değil. Kadınıyla erkeğiyle örtü dediğimiz mesele gerçekleşmiş olur. Her iki taifede de bir Müslüman erkek nasıl giyinmesi lazım? Bir mümine yakışan giyim türü nasıl olması lazım? Mümin kesinlikle İslam dışı olan herhangi bir dinin mensubu gibi giyinip kuşanamaz. Hele hele niyet olarak onlara benzemek üzere hareket ederse Allah muhafaza eylesin. Aleyhissalatü vesselamın buyurduğu hakikat ortaya çıkar. Onlardan olur. Dışıyla benzediği takdirde zaman içinde içiyle de benzemiş olur. Dışıyla benzediği takdirde zaman içinde içiyle de benzemiş olur. Eğer o benzemese, buna ömrü kifayetmezse kendinden sonraki çocukları benzer. Nesiller benzer. Değişim hemen birdenbire olmaz. Birdenbire olduğu vakit mutlaka o nesle korkunç bir katliam yapılır da zorla, ikrah ile bu gündeme getirilir. Ama daha sonra eğitimle, devamlı görmek ile gözlerin alışması, kalplerin yatışması gündeme gelir. Daha sonraki nesiller hiç zahmet çekmeden o kendilerini İslam'ın dış görüntüsünden uzaklaştırmış olanlara tabi olurlar. Artık o onlar için çok normal olur. Sıradan olur. Bir mümin çıkar da ey Müslümanlar ne yapıyorsunuz? Bu giydiğiniz kıyafetler gayrimüslimlerin kıyafetleri. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hangi kavme benzerseniz siz onlardansınız, ondansınız diye buyurduğunu duymadınız mı? Hadi canım sen de. Ne olmuş şunu giymişsek, bunu giymişsek veya şöyle olmuşsak meselesini gündeme getirenler de değiştirilmiş nesillerin çocukları ya da mensuplarıdırlar. Onun için iş baştan sıkı tutulması lazım. Benzememe meselesi. Benzeyeceksek müminin mümine benzemesi. Müminlerin İslam'a benzemesi. Yani İslam'ın emrettiği şekilde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeyiyle örnek idi. Her şeyiyle. Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayri müekkede de olsam, sünnet-i zevait de olsam, mutlaka her şeyiyle Resulullah'ı örnek edinmeleri gerekli. Nasıl ki namazda ona benziyoruz, benzemeye gayret ediyoruz. Oruçta ona benziyoruz, benzemeye gayret ediyoruz. Haçta ona benziyoruz. Diğer hal ve hareketlerde ona benzemeye gayret ediyoruz. Çünkü bizim örneğimiz odur. Allah'ın biricik kulu. Abduhu ve Resulü. Allah Azze ve Celle neyi murat etmiş ise kulundan görmek istediği, neden razı oluyor ise, hangi şeyden razı oluyor ise Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu işledi, onu yaşadı. Ve kullara, mümin, muvahhid, Müslüman kullara biricik örnek oldu. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu bir kul olmak isteyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine kılığıyla, kıyafetiyle, haliyle, tavrıyla, dışıyla ve içiyle tabi olması gerekli. Razı olunmuş kul gibi davranandan Allah'a razı, Allah razı olur. Kul Allah'tan razı, Allah kulundan razıdır. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayası gibi bir haya, edebi gibi bir edep. Bunun için de mutlaka Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu dış yönüyle de, yani ferdin sadece kendisi değil, ferdin dışındaki sosyal hayat da mutlaka Kur'an'a ve sünnete tabi olması lazım. Kur'an'ın dışında başka bir hayat kitabına,

0: sünnetin dışında başkalarının hallerine, tavırlarına, adetlerine, örflerine tabi olunduğu takdirde toplum bu iken, toplumun içinde bir mümin, Müslüman fert ne kadar sünnete riayet edebilir? Ne kadar sünnete riayet edebilir? Aklı başında her müminin, her Müslümanın düşündükten sonra, derin derin düşündükten sonra, araştırdıktan sonra görecek ki gerçekten çok zorlanır ve garip kalır. Öz yurdunda garip olur. Öz vatanında gurbette kabul edilir. Mümkündür ki onun direnci oldu. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla o direnebildi. Ama ondan sonraki nesiller direnebilecek mi? Ondan sonra gelen aile halkı, çoluğu çocuğu direnebilecek mi? Müslüman şöyle olmalı, Müslüman böyle olmalı sözlerini hepimiz kullanıyoruz, söylüyoruz. Evet, gerçekten öyle olmalı. Ama konuşan bizler olabiliyor muyuz? Olabilmemiz için dışımızda olması lazım. Toplum İslam toplumu. Ülke İslam ülkesi olması lazım ki İslam'ın egemenliği gerçekleşmesi lazım ki müminler de gerek ferdi, gerek ailevi, gerek sosyal hayattan İslam'a tam teslimiyetle itaat edilmiş bir hayat sürmeleri gerekli. Fakat mümin evinin içinde bile bütünüyle İslam'a tabi olmak konusunda çok zorlanıyor. Sokağa adım atar atmaz İslam'ın reddettiği bir hayat anlayışıyla karşı karşıya geliyor. Gerek sokakta, gerek mahallede, caddede, şehirde, çarşıda, pazarda, ülkenin bütününde, yönetiminde, yargısında. Bundan dolayı mümin İslam üzere eğitilmedikçe, sosyal hayat İslam üzere bina edilmediği müddetçe elbette ki bir mümin, bir muvahhid, bir Müslüman olarak yaşanması çok zorlaşır. O zaman dikkat edin, toplum içinde herhangi bir yerde, tanımadığınız bir yerdesiniz, müminle gayrimüslimin ayırt edilmesi çok zor. Kılığıyla, kıyafetiyle, yaşantısıyla, yüz hatleriyle, sakalından, bıyığından, ya ikisi beraber kesilmiş, ya ufak tefek bırakılmış birkaç günlük ya da bir iki haftalık berbere gitmemiş ya da tıraş olmamış bir görüntü gündemde. Ta ki bir ezan okunsun, o zaman gerçekten müsalli olan, yani namaz kılanlar ezana kulak verirler, icabet ederler. Abdesthaneye gittiğinizde ya da şadırvana gittiğiniz vakit görüyorsunuz ki subhanallah, bunlar da Müslüman mıydı? Çünkü dış görüntüsü İslam'a nispet etme konusunda kişiyi zorluyor. İslam egemen değil ki bilesiniz kim Müslüman kim değil. İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhuma Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şunu nakletti. Haya ancak hayır getirir buyurdu demiş. İmran bin Hüseyin Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bu hadisini nakletti. Haya ancak hayır getirir buyurdu demiş. Tabi'in alimlerinden Buşeyr İbn-i Ka'b İmran bin Hüseyin'den bu hadisi işitince hikmet kitaplarından şüphesiz vakar hayadandır, şüphesiz sekinet de hayadandır diye yazılıdır demiş. Bunun üzerine İmran Buşeyr'e ben sana Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan hadis tahdis ediyorum. Sen ise bana hikmet sayfasından söz söylüyorsun diye karşılık vermiş. Sitem etmiş. Ben sana hikmetli söz söyleyenlerin imamından, ondan başka hikmetli söz söyleyecek kimsenin bulunmadığı şahsiyetten hadis naklediyorum, söz söylüyorum. Kim? İmran bin Hüseyin kendisi sahabeden bir şahsiyet, Büşeyr ise tabiinden bir şahsiyet. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm, ondan duydum. Onun sözü gündeme geldiği vakit ikinci bir söz söyleme hakkına sahip değil mümin. Resulullah böyle söyledi mi? Semi'na ve ta'na de. Kabul. Elbette ki en doğrusu bu, en güzeli bu. Öyledir ama falanca da şöyle dedi. Sen falancayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a denk mi tutmaya çalışıyorsun? Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başında onun lafını mı bana söylüyorsun? Resulullah'ın sözüyle yetinmedin mi? Bu sana kafi değil mi? Yetmedi mi? Falan filozofun görüşü, falan düşünürün görüşü, öbür ideologun görüşü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. O söyledi mi hepsi bitmiştir. Ama insan işte amayla beraber başlar ve ne diyor dikkat edin, hikmet kitaplarında, hikmet kitaplarının kendisinden hareketle hikmetlerinin yazılmış olduğu kitaplar kimden hareketle? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kaynağından sana söylüyorum. Kaynağından söyledikten sonra diğeri de şöyle söylemiş sözünü söylemen sanki o kafi gelmedi. İşte zamanımızın insanların da düştüğü hatalardan bir tanesi. Sanki kitap ve sünnet yetmiyor gibi. Sanki İslami kaynaklar yetmiyor gibi. Bakıyorum ki şu filozoftan ya da şu düşünürden, şu yazardan, bu elit kişiden laflar söylüyorlar. Falanca da şöyle söylüyor. Dikkat et, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ayet söylüyorsunuz, evet Allah'ın kelamıdır. Elbette ki mutlaka kabul ederiz ama fakat lakin sözleri geldiği vakit sanki o ayet kendine o konuda yetmiyor. O söylediklerin bütününün hepsini üst üste korsanız o ayetin gölgesine ulaşamazlar. Ya da o hadisin gölgesine ulaşamazlar. Bırakın kendisine tırnağı edemezler veyahut da topa ulaşamazlar gibi meselede gölgesine ulaşamazlar. Ama ne hikmetse kitap ve sünnet gündeme geldiği vakit amalarla, fakatlarla, lakinlerle çeşitli yorumlar ortaya koyuyorlar. Sadece söz olsun, laf olsun düşüncesiyle hareket ediliyor. Oturdukları yerde konuşurlar. Onun için dikkat edin, sahabeden İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babasından razı olsun, o Resulullah Sellem'den bir nakil yapıyor ve tabiinden olan bir şahsiyet de böyle cevap veriyor. Hikmet kitaplarından şüphesiz vakar hayadandır, şüphesiz sekinet de hayadandır. Haya ancak hayır getirir. Haya hayır getirir. Haya hayrın bütününü kuşatmış, hepsini içine almış. Sen ne diyorsun? Vakar, sekinet, mübarek %100'den bahsettim sana. Sen bana %10'lukları gündeme getiriyorsun. Dikkat et, Resulullah Sellem buyurdu mu? Onu duydun mu? İdrak etmeye, fehmetmeye, fıkh etmeye düşün. Senin benim vazifen bunu duyar duymaz onu tasdik edip kabul edip bağrına basıp evet bütününü anlatıyor. Sen parçacıklarla uğraşıyorsun. Diğer meseleler de aynen bunun gibidir. Bir muvahhid mümin toplum içinde Allah'ın ayetini beyan eder. Oradakiler işittik, tasdik ettik, itaat ettik demektense evet doğrudur, Allah'ın ayetidir, can kurban. Ama falanca da şöyle demiş, ama peşmanca da böyle demiş. Allahu Ekber. Allah'ın kelamı gündeme geldikten sonra Allah'ın kullarının lafları ne oluyor ki siz onu ayetlerle yarıştırmaya çalışıyorsunuz? Uygun değil. bir mümine yakışmaz. Resulullah Sellem'in mübarek sözlerden bir tanesi, sahih kaynaklardan dolayı, yani uydurulmuş bir kelime değil, sahih kaynaklardan dolayı, ümmetin kabul etmiş olduğu kaynaklardan dolayı ifade olununca, mümin onu işitir işitmez tasdik edecek ve onun üzerinde düşünmeye, tefekkür etmeye gayret edecek. Bu konuda bana düşen ne, çevreme düşen ne, topluma düşen ne, o üzerimize borç olarak bize düşenin mutlaka gündeme gelmesi, yerine getirilmesi, bizden istenen kulluk vazifelerimizin gerçekleşmesi lazım. Fakat insanlara dikkat ediyorum, konuşurlarken ne yazık ki yüzyıllık işgal, kültürel işgal gündeme gelmiş ve kitap ve sünnet onlar için sıradanlaşmış, haşa. Böyle bir duruma gelmiş. Bir ayet ifade edilince bakıyorsunuz ki falan yazarın, feşvan düşünürün sözü de ifade ediliyor. Allah'ın kelamının yanında falancanın, feşvancanın ne kıymeti kalır ki? Onun sözünü de gündeme getiriyor. Sanki buna denk tutuyor. Bu sana yetmiyor mu mümin olarak? Ayetin ifadesi, Resulullah Sellem'in hadisinin ifadesi ki bir başkalarının laflarını sokuşturuyoruz. Ben sana Resulullah'tan hadis tahdis ediyorum. Sen ise bana hikmet sayfasından söz söylüyorsun. Sitem ediyor. Sana bu yakışır mı? Resulullah buyurduktan sonra sana bana düşen tabi olmak, tasdik etmek ve tabi olmak. Onu falancanın laflarıyla, feşvancaların hikmetleriyle yorumlamak değil. Allah kendisinden razı olsun. İmran bin Hüseyin hepimize örnek. Ve bugün Müslümanlar olarak bir araya geldiğimizde, sohbet ettiğimizde dikkat edin. Bu gibi hatalara düşülüyor. Bu gibi hatalara düşülüyor. Yani İslam'ın temel kaynakları Allah'ın kitabı Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, ümmetin icması ve gerçekten yetkili müçtehitlerin kıyası, kıyası fukaha. Bunlar gündeme gelir de bir mesele sonuçlandıktan sonra müminlerin, Müslümanların kalkıp ama, fakat, lakin gibi ifadeler gündeme getirmesin. Yüzyıllık işgalin, kültürel işgalin, hem maddi hem manevi işgalin bir sonucu. Eğer gerçekten şimdiye kadar bu konuyu bilmedik isek, elhamdülillah, hatırlatan kardeşimize teşekkür ediyoruz, ona duacı oluyoruz. Şimdiye kadar biz bu konuyu kitabıyla, sünnetiyle, icmasıyla, kıyasıyla gerçekten bilmiyorduk. Allah senden razı olsun ki sen bir mümin kardeşimiz olarak bize bunu hatırlattın. Bize düşen bundan sonra bu hatırlatmayla meseleyi gündeme getirmek, önce kendimizden başlayarak sonra diğer insanlara gücümüzün yettiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla kendilerine ifade etmek lazım. Vazifemiz bu. Yoksa ikinci çayı içelim, zaman uzasın, şunu da nakledelim, bunu da nakledelim, bazen dikkat ediyorum birbirlerimize bilgi satıcılığı yapıyoruz. İlim furuş diyorlardı eskiden. İlim satıcılığı yapıyoruz. Yani ben de biliyorum. Doğru, sen de biliyorsun mutlaka. Ama sen de ben de bildiklerimizle amel etmekle mükellefiz. Sadece bilgi konusu gündeme gelmiş olsaydı, malumunuzdur ki şeytan da biliyordu, iblis de biliyordu. Bilgi değil sadece, bilgisiz olmadığı gibi sadece bilgiyle de olmuyor. Mutlaka amel haline getirilmesi lazım. Cuma suresinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle bildikleriyle amel etmeyenleri yüklerinde çok kıymetli kitaplar olan merkeplere benzetiyor. Lütfen Cuma suresine ve tefsirlerine bir bakıverelim. Biliyorlar, doğrusunu biliyorlar. Ama bildikleriyle amel etmiyorlar. İnanmıyorlar, bilgi ayrı, inanmak ayrıdır. Biliyorlar, bildikleriyle amel etmiyorlar. Önce kalbin ameli olan imanı gündeme getirmek lazım, iman etmiyorlar. Ve amel itibariyle, hal ve hareket itibariyle de gerçekleştirmiyorlar. Sadece biliyorlar. Yani bilgisayar gibi biliyorlar. Ya da yapay zeka dedikleri, yeni ortaya attıkları, gavurların gündeme getirdiği bu anlayış, Allah ile hudut yarıştırıyorlar. Allah Adem'i yarattı ve ona esmayı öğretti. Yani eşyanın mahiyetini isimleriyle beraber öğretti. Ha biz de haşa böyle bir varlık yarattık. Ona öğrettik. Ona bilgileri yükledik. 72 dille. Hangi lisanla sorarsan sor, sana sesli olarak ya da yazılı olarak ifade edecek. Bu gavurlar Allah Azze ve Celle hudut yarıştırıyorlar. Zaten yeryüzünde hüküm olarak, egemenlik olarak egemenliği İslam'dan aldılar. Kendi paylarına hükmü Allah'tan aldılar. Ayrıca egemen oldukları beldelerden Allah'ın hükmünü yasakladılar. Asla gündeme getiremezsiniz. Hele hele hiç uygulayamazsınız. Kur'an'daki cezaları uygulayın bakalım. Tamamen yasak. Allah'ın hükümleri yasaklandı. Allah'ın haram kıldığının her şeyi serbest. Kelime itibariyle helal desek yanlış değil. Allah'ın haramlarını helal, helallarını haramlaştırdılar. Bunu yasallaştırdılar. Ben ne yazık ki kendini İslam'a nispet eden, Müslüman olduklarını ifade edenler bu hükümleri uyguluyorlar. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri zaten kendilerince olacak iş değil. Ayrıca Allah'ın hükmüyle hükmedilmesini de yasak ettiler. O yasağı devam ettirdiler. Birisi o yasayı gündeme getirdi. Bunlar o yasayı devam ettiriyorlar. Birisi meyhaneyi açtı. Meyhaneci öldü. Yeni gelenler ne yapalım kardeşim? Biz bu meyhaneyi bu halde gördük. Dolayısıyla devam ettiriyoruz. Hele bakalım ne zaman sarhoşlar ayık olacak ve artık biz meyhane istemiyoruz diyene kadar sabredeceğiz. Biz bu meyhaneyi kurmadık ki. İyi bu meyhane kurmadın da kurulu meyhaneyi işletme konusunda sen kendini İslam'a nispet ediyorsun. Madem ki Müslümanım diyorsun. Dininin hangi ilkesi sana buna cevaz veriyor? Kurulu meyhaneyi devam ettirebilirsin. Ya da kurulun genel evini devam ettirebilirsin. Evet sen kurmadın. Çünkü o kurulduğu vakit sen daha dünyada yok idin. Ama meyhaneyi, ama genel evini, ama faizhaneyi, ama kumarhaneyi devam ettirebilirsin diye dininin hangi ilkesi var? Çıkarabilir misin? Ne yapalım? Ne yapalım meselesi gündeme gelince hayır işlemiyorsan bari şer işleme. Hayır işlemiyorsan bari şer işleme. Sevap işlemiyorsan bari günah işleme. Günahtan vazgeç. Ben sevap işleyemiyorum. O halde bu konudaki günaha devam ettireyim. Canım onun niyeti öyle değil. Niyeti amelini, ameli niyetini yalanlıyorsa buna nifak denilir. Niyeti iyi ama ameli kötü. Niyeti hayır, ameli şer. Niyeti tevhid, ameli şirk. Niyeti iman, ameli küfür. Niyeti hayat, ameli hayasızlık. Niyeti sevap, ameli ise günah. Buna nifak demezler mi? İki, niyetini zaten bilmiyoruz. Biz İslam ümmeti, İslam milleti olarak zahir ile hükmetmekle mükellefiz. Zahirde gerçekten Müslüman görünüyor. İslam'ın ilkelerine tabi olmuş bir Müslümandan beklenen zahiri her şeyi gösteriyorsan, kalbinde şirk, küfür, nifak, fısk, fucur alabildiğine cirit atıyorsan, o mümini enteres etme, çünkü kimsenin kalbini yarmayan hiç kimseye müsaade edilmiş değil. Resulullah Aleyhisselam öyle buyurdu: ben karınları deşmeye, kalpleri yarmaya gönderilmedim. Müslüman görünüyorsan, Müslüman gibi davranıyorsan, Müslümanca hal ve hareketini gündeme getiriyorsan, onu başka bir şeye nispet etmek uygun değil. O zaman bütün kafirleri, müşrikleri zahiren küfür ve şirk içindeler. Sen kalbini yarıp baktın mı? Ola ki bu adam Müslümandır. Şu anda öyle görünmek durumundadır. O zaman gerçekten Müslüman olduğuna şüphe etmediklerimiz için tam tersini düşünebiliriz. Bu adam kafir, bu adam müşrik. Müslüman görünüyor bize menfaati karşılığında. Öyle görünüyor. Nasıl yapacağız bunu? Müslüman ile gayrimüslimi nasıl ayırt edeceğiz? Mümin ile kafiri, muvahhid ile müşriği nasıl ayıracağız? Değerli kardeşler, kesinlikle böyle bir ölçü batıl bir ölçüdür. İslam'dan hiç bilgisi yok. Zahirden nasıl görünüyorsa, ta ki yine zahirden onun rol yaptığı, onun Müslümanları aldatmak için böyle davrandığının şahitliğini gündeme getirinceye kadar zahirde biz onu öyle tanırız. Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın beyan ettiği üzere, o halde zahirlerinize dikkat edin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın mübarek sözleri gündeme gelince, falanca peşmanca lafları ortaya konulduğundan, sanki onları da Resulullah'a denk tutuyormuşuz gibi olur. Hikmetli söz söyleyenlerin imamı söz konuşuyor. Hepsini kuşatıcı söz söylüyor. Falancaları, feşmancaları hesaba katmaya ihtiyaç yok. Önce gereğini yapalım. Ha, o konuda gündeme gelmemiş meselelerde yine ehil olan müçtehitlerimizin kıyas yoluyla gündeme getireceğine kulak verebiliriz, dinleyebiliriz. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabul Edeb Bab 77, Hadis 142. Ayrıca Sahih Müslim, Sünnen Ebu Davud, Tebaran'ın El Mucem-i Sagiri, İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfredi, Kudayi'nin Şiab-ül Ahbar'ında da mütefekun aleyh olan aynı hadis yer almıştır. Enes bin Malik radıyallahu teala'nın Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi duyduğunu ve bize naklettiğini görüyoruz. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki: hayasızlık her ne şeyde olursa onu kirletir ve haya her ne şeyde olursa onu süsler. Hayasızlık nerede olursa olsun, kimde olursa olsun, hayasız bir hal, hareket, söz mü, mutlaka o kişiyi, o olayı, o hali, o toplumu, o cemaati, o cemiyeti, o topluluğu kirletir. Hayasızlıktır. Kirlenmişliğin ta kendisidir. Hayırsızlıktır. Ama eğer haya ise, kimde olursa olsun mutlaka onu süsler. Hatta gayrimüslim birisi bile olsa, ne derler bu tip insanlara? Evet, o kafirin biriydi, müşrikin biriydi ya da şu batıl dinin ideolojisi sahibiydi. Ama kardeşim, insanlık yönü güzeldi. İnsanlık yönü güzeldi. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Çok nazik hareket ederdi. İnsanın kıymetini bilirdi. Hep güleç yüzlüydü. Ama iman etmemişti. Cehennemlik bir kişiydi. O ayrı bir vaka. fakat haya var. Kadında olsun, erkekte olsun, fıtrattan gelen bir haya. Gayrimüslimde bile olsan insanların takdirini görür. Onu süsler. O hayası, o edebi, o oturması, kalkması, giyimi, kuşamı, hele hele müminden zaten zirve yapmıştır. Onu bir gayrimüslime benzetmek, Allah'a sığınırız. Asla mümkün değil. Mümin zaten süslü, zaten temiz, zaten güzel, zaten hayırlı. Bir de hayır olan haya ile süslenmişse, artık varın siz, onun güzelliğini düşünün, takdir edin. Bir mümin de mutlaka olması gerektiği olandır. Hadisimiz Sünnen-i Tirmizi, Kitab-ı Birru ve Selam, Bab 47, Hadis 2040. Aynı hadisimiz Sünnen İbn-i Macen, İmam Bukhari'nin El-Edeb-ül Müfret'inde ve İmam Suyuti Cami-i Sagir'inde naklen ifade ediyor ki, İmam Ahmed'in Müsned'inde de aynı hadis yer almıştır. İbn Ömer radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babasından razı olsun ki, bize şu hadisi naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince öbürü de gider. Biri gidince öbürü de gider. Demek ki iman olmazsa haya da kolay kolay gündeme gelmez. Biraz önce vermiş olduğumuz örnek çok nadirattandır. Fıtrattan kaynaklanan bir durum. Sadece bazı konularda gündeme gelmiş. Yoksa iman olmayınca hayatın bütünü gözünde bulundurduğu takdirde mutlaka %95, 98 hatta 99 hayasızlık ortadadır. Çünkü haya imandandır. Haya imanın yarısı, haya imandandır. Ve iman ile bir bütünlük gündeme gelmiştir. Haya olmazsa imanda çok sakatlık gündeme gelir. Ve bir gün yok olur. Hayasızlıktan dolayı bir müminden, bir muvahitten, bir Müslümandan beklenen zahiri tavırlar gündeme gelmeyince zaman içinde sahibinin bütünüyle imansız kılar. Çünkü hayatın herhangi bir yerinde imanın gereği yapılmıyor ki. İman olmayınca haya da olmaz. Gerçekten iman kalbe yerleşmişse bedenin bütün organlarını hayalı hale getirir. İman hayayı gündeme getirir. Kalkmasıyla, oturmasıyla, yatmasıyla, iş görmesiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, yargısıyla, yönetimiyle, her şeyiyle. İman kişiyi hayalı kılar. Ve hayat kişide imanın varlığının zahiri görüntüsüdür. İman kalpte, haya ise bedenin her organında ve aynı zamanda hayatın her biriminde gündeme gelir ki onun imanlı bir şahsiyet olduğunu apaçık ortaya koyar. Haya ve iman birbirinden ayrılmaz iki dostturlar. Biri gidince öbürü de gider. İmam Taberani'nin El-Mucemül Efsat'ında yer alır hadisimiz. Ayrıca hakim bunu rivayet eder. Onlardan hareketle İmam Hafız El-Munziri Terhib ve Terhib, Terhib ve Terhib isimli kitabı ki Türkçe'ye Hadislerle İslam diye tercüme olundu. Cilt 5 sayfa 250-251, hadis 11'de yer almıştır. Ayrıca İmam Suyuti de Cami-i Sagir'inde bunun Ebu Nuaym'in Hilyesi'nde ve Beyhaki'nin Şu'ubul İman'ında da aynı hadisin rivayet olunduğunu görüyoruz. Ebu Ya'la, Ebu Ya'la'nın müsnedinde de bu konuda birçok hadisler yer alınmıştır. Ayrıca Ya'la anlatıyor, diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam açıkta gusleden bir adam gördü. Minbere çıktı, Allah'a hamd ve salat ederek şöyle buyurdu: Allah halimdir, haya sahibidir, ayıpları ve kusurları örter. O hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biri gusletmek istediği zaman kapalı yerde gusletsin. Kapalı yerden gusletsin, edebine, hayasına riayet etsin. Bir mümine asla yakışmaz. Hamamlara gidildiği vakitte mutlaka hayaya dikkat edilmesi lazım. Mutlaka edep yerlerinin örtülmesi lazım. Tesettüre dikkat edilmesi lazım. Mümine yakışan, imandan kaynaklanan hayayı dış yüzüyle, dış yönüyle, hal ve hareketinde de ortaya koyması gerekli. Hadisimiz Sünnen-i Nesai Kitab-ül Gusl Bab 7 Hadis 405. Aynı hadisimizi Sünnen Ebu Davud'dan Ahmed bin Hanbel Ali Rahmen'in müstedinde de kayıtlı olarak buluyoruz. İbni Ömer radıyallahu teala'nın rivayet ettiği Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Allah azze ve celle bir kulu helak etmeyi dilediği zaman ondan hayayı söküp alır. Sonra ondan hayayı söküp alınca sen o kula herkesçe ancak çok menfur olarak rastlarsın. Yani insanlar o hayasız kişiden nefret ederler. Sonra sen ona ancak çok menfur olduğu halde rastlayınca onun kalbinden emanet sökülüp alınmış olur. O herifin kalbinden emanet çekilip çıkarılınca da sen ona ancak hıyanetçi olarak ve herkesin nazarında hıyanetle meşhur olduğu halde rastlarsın. Sen ona ancak hıyanetkar ve hainlikle meşhur olarak rastlayınca onun kalbinden rahmet çekilip çıkarılır. Onun kalbinden rahmet sökülüp alınınca da sen ona ancak kovulmuş, lanetlenmiş olarak rastlarsın. Sonra sen ona ancak kovulmuş, lanetlenmiş olarak rastlayınca ondan İslamiyet bağı çözülüp alınır. Hayaya çok dikkat edilmesi lazım. Eğer ki kişi hayasız olmak isterse Allah Azze ve Celle dünyadaki hayatında da kendisini bu şekilde rezil eder. En nihayet sonunda eğer Müslümansa irtidat eder. Ondan İslamiyet bağı çözülüp alınır. Artık istediği kadar kendisini İslam'a nispet etse de kesinlikle itibar görücü değil. Bir Müslüman böyle mi olur? Kendini İslam'a nispet eden bir kişi böyle mi davranır? İnsanlar itibar etmezler. O halde kesinlikle bir mümin hayasıyla devam etmesi lazım. Haya imanın zahiri durumudur. İmanın varlığın görüntüsüdür. Hadisimiz Sünnen İbn-i Mace Kitab-ül Fiten Bab 27 Hadis 4054'te kayıtlıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayasından hareketle bir müminin de hayalı olması üzerinden bu şekilde ayetlerle, hadislerle durduk ve kardeşlerimize anlattık. Tekrar dönüyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ın o anki durumuna ve siyerin o bölümüne. Nihayet Kabe'nin yapımı rukun, yani Hacer-i Esved rüknü seviyesine vardı. Kureyş, Hacer-i Esved'in yerine konulması konusunda birbiriyle çekiştiler. Çünkü bu bir izzet ve şeref meselesiydi. Hacer-i Esved'in yerine koyman, hangi kabile bunu gerçekleştirirse onun diğer kabileler arasından izzeti, şerefi daha çoğalmış, yükselmiş olurdu. O halde bunu ben yapmalıyım, öbürü de bunu ben yapmalıyım diye ihtilaf gündeme geldi. Her kabile kendisinden başkasının onu yerine koymasını istemiyordu. Her kabile Hacer'i yerine biz koyacağız diyerek anlaşmazlığa düştüler. Tartışıp yeminleştiler. Savaşa hazırlandılar. Öyle ki Abdüddar oğulları kan dolu bir leğen getirdiler. Sonra Beni Adi bin Ka'b bin Lühey oğullarıyla beraber ölüm üzerine sözleştiler. Ellerini leğendeki kana batırarak yeminlerini pekiştirdiler. Bu yüzden onlara kan yalayıcıları denildi. Kureyşliler bu hal üzere 4 veya 5 gece beklediler. İnşallah konumuzu burada bırakıyor ve gelecek sohbetimizden kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Daha İyi dinlediniz.

0: محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Kemikli dana haşlama 659.95, kınalı sert klasik beyaz peynir 249.95, kayısı 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 700 gram Torku bana da 169.95, 100 gram Türk kahvesi 49.95, çilek 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM.
2: www.özelfm.net. Özelfm.net.
1: insanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Geçen haftadan hatırlarsak Sad suresinde kalmıştık. Sad suresinden itibaren gidebildiğimiz kadar ayetler üzerinde düşünmeye, tahlil etmeye ve kendi üzerimize sonuçlar çıkarmaya devam ediyoruz. En son işlemiş olduğumuz ayet Sad suresinin 26. ayet-i kerimesiydi. Ve üst bölümünü, yani ayet-i kerime ikiye ayıracak olursak, birinci kısmına kadar gelmiştik. Yeryüzüne sizi halife kıldık ifadesine kadar. Öyleyse insanlar arasında hak ile hükmet, hevalara uyma, yani insanların hevalarına uyma, genel manada hevaya uyma diye bir emir var. Bunun üzerine inşallah biraz duracağız. Daha sonraki ayetlerde mal sevgisi gelecek. Onlara inşallah değineceğiz. Bu akşam olabilir ya da önümüzdeki hafta olabilir. Çünkü ayetlerin hızı buradaki konuşmanın içeriğine göre değişebiliyor. Çok önemli olduğuna inandığımız kavramlara sizin de fark ettiğiniz gibi daha uzun süre durmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar insan zihninde diğerlerinden daha çok yer işgal edip insanın tüm hayatını yaklaşık olarak etkiliyor. Dolayısıyla biraz daha fazla ehemmiyet veriyoruz. Mesela bu akşam heva üzerinde de biraz duracağız. Çünkü heva insanın Allah-u Teala ile arasına girip kendi kendine, kendini idare edip çıkarımlar ortaya koymasıdır. Yani heva, daha önceden bu programları dinleyen kardeşlerimiz hatırlayacaktır. Hevesle sürekli karıştırılan bir kavram. İkisi arasındaki o büyük farkı daha önce ortaya koymuştuk. Heves, insan nefsinin çocuksu duygularından kaynaklanan istekler ve arzulardır. Heva ise insan isteklerinin daha ötesinde kendi akli çıkarımları, kendi kanaatleri, akıl ve zihin sonuçları gibi bir bütünü ihtiva eden kavramdı. Yani heva daha çok kanaatleri içinde barındırırken, hevesse geçici istek ve zevkleri içinde barındırırdı. Birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Çünkü çok ayrı şeylerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de heva ile hevesten daha çok uğraşır. Yani heva kavramına atıf ilahi kitapta daha çoktur. Heves kavramı ondan daha az gelir, daha arkadan gelir. Çünkü heves kişinin kendisini terbiye etmesiyle ortadan kalkabilirken, heva ancak Allah-u Teala'nın tercihlerine kulun kendisini bırakmasıyla ortadan kalkabilir. Çünkü hevada bana göre sözü vardır. Yani birisi bana göre diyorsa o hevasından konuşuyordur. Kur'an'a yaslanması, hadislere yaslanması hariç. Orada da mesela bir hadis-i şerif var. Bunun üzerine biraz durmak lazım. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kur'an-ı Kerim'i kendi reyine göre, buna şu günkü anlamla söylemek gerekirse, kendi tercihlerine göre, kendi kanaatlerine göre, burada da hevaya bir atıf var, yorumlarsa, tefsir ederse o cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi burada dikkat ettiyseniz Allah-u Teala'nın ne kastettiğini insanlara aktarma eylemidir tefsir. Orada kişisel tercihler, kanaatler kesinlikle bulaşmış olamaz. Olmaması gerekir. Olursa o hevadır. Bana göre, ona göre, şuna göre, benim zihni çıkarımlarıma göre diye bir ifade varsa bir sözün önünde, oradan sonra söylenecek her şey hevadır. Sana gelen onca ilimden sonra diyordu Rahman, onların hevalarına uyacak olursan sana azabın iki katını veririz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in işaret etmiş olduğu noktaların dışında, ayetlerin dışında hiçbir şey insanların arzularına gitmez değil, gidebilir. Ama bu hevadır. Yani şöyle söylemek gerekirse, Allah-u Teala'nın öngörülerin dışında her ne kalıyor ise o az ya da çok hevadır. Heva, eğer din diye bir şey olmasaydı haşa, insanların kendi kendine çıkartmış olduğu her şeyiydi. Mesela dini hayatlarına karıştırmayan, dinden arındırılmış olarak hayat sürmeye çalışan laik felsefedeki tüm insanlar aslında kendi hevalarına göre giderler. Kendi kanaatlerine göre giderler, kendi anlayışlarına göre giderler. Dolayısıyla işte Kur'an-ı Kerim'in iptal etmek istediği şey budur. Onların hevalarına uyma. İnsanların böyle yapmalarının en büyük sebebi kendi uyarlarına öyle geldiği içindir. Halk ifadesiyle kendi işine öyle geldiği içindir. Çünkü insan yapısı, yani psikolojisi, sorunsuzluğu özlemler. Problem olmasın ister. Her şey kendi istediği gibi aksın ister. İşte bu hevadır. Halbuki vahyin istediği gibi akması gerekir. Çünkü bu Sad suresinde de işleneceği gibi, birazdan inşallah değineceğimiz, Allah Teala diyor ki biz gökleri ve yeri o ehli inkarın, yani kafirlerin söylediği gibi batıl olarak, boş ve anlamsız olarak yaratmadık. Mesela kainat ve evren, diğer ifadesiyle, boş ve anlamsız bir şekilde yaratılmıştır, haşa. Hiçbir şey ifade etmez sözü tam bir hevadır. Burada birazdan ateist felsefeye de gireceğiz bugünkü tabiriyle. Kur'ani tabirle inkar edenler, yani kafirler ifadesi var. Onların psikolojik altyapılarına değinmeye çalışacağız. İnkarın sebepleri üzerine biraz duracağız. Heva ile ilgili çok düşünmemiz lazım. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki geçen tüm kavramları enine boyuna çok dikkatli bir şekilde, heva kişilerin kendi kanaatleri, insanların kendi kanaati olarak oluşturmuş olduğu ve Rahman'ın vahyine muhalif bir şekilde gerçekleştirmiş olduğu şeyler, heva kavramının Kur'an-ı Kerim'de işlenmiş olduğu bir durumdur. Her kavramda olduğu gibi hevanın da çok ince bir şekilde düşünülmesi lazım. Çünkü eğer bu gerçekleştirilmezse bizim kendi vahye yaslanmayan akli çıkarımlarımız vahiy gibi bizim tarafımızdan algılanabilir. Bu çok ciddi bir sorundur. Vahiy olmamasına rağmen biz de onu vahiy zannedebiliriz. Oradan öyle çıkıyor zannedebiliriz. Her kim dinle ilgili bir şey söyleyecekse, vahiy ile ilgili bir şey söyleyecekse, kendi kanaatlerini çok geride tutması gerekir. Bunun aksi durumu kargaşa ya da diğer ifadeyle anarşiyi doğurur. Ayet-i kerimeye tekrar bakacak olursak, ey Davut, gerçek şu ki biz seni yeryüzünde halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hükmet, doğru ile hükmet. Çünkü hakkın dışındaki her hüküm şekli vahye ters bir hüküm şeklidir. Yani hevadır. Devam ediyor ayet-i kerime. İstek ve tutkulara diye meallerde yazar. Oradaki Arapça ifadesi hevadır. Hevalara uyma. Yani hem kendi hevana hem başkalarının hevasına kesinlikle uyma. Sonra seni Allah'ın yolundan saptırır bu davranış. Demek ki hevanın tek anlamı vardır. Tek arzusu vardır, hedefi vardır. İnsanları Allah yolundan saptırmak. Bu anlamda hevanın kaynağı aslında şeytandır. Çünkü şeytan, tabir doğruysa, Allah-u Teala ile cedelleşmek istercesine ben insanları senin yolundan saptıracağım demişti. Ve başka bir ayet-i kerimede ise Rahman şöyle buyuruyor. Şeytan zannında haklı çıktı. Zannını doğruladı daha doğrusu. Zannını doğruladı diyor Rahman. Yani insanları saptırma konusunda şeytan başarılı oldu. Neden? Çünkü o bir heva sistemi geliştirdi ve insanları buna çağırdı ve insanlar da bunu düşünmeden, aklını kullanmadan algıladılar, aldılar. Bu insanların düşünüp akletmiyor olmalarından kaynaklanıyor. Başkalarının suyuna gitme hali, insanın Allah-u Teala tarafından verilmiş olan o muhteşem imkanı, tefekkür etme, düşünebilme yeteneğini gerilere itmesinden kaynaklanıyor. Bu da çok ciddi bir sorundur. Şüphesiz Allah yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şiddet bir azap vardır şeklinde ayet sonlanıyor. Hesap gününü unutmak. Hani hatırlıyorsak Allah-u Teala şöyle bir ifade zikredecek diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl ki siz beni dünyadayken unuttunuz, bugün de ben sizi unuttum. Allah'ı unutmanın altyapısına vaktiyle epeyce uzun bir şekilde değinmiştik. Bunu bir cümleyle şöyle zikredelim yeni dinleyen kardeşlerimizin olacağını da varsayarak. İki çeşit unutma vardı. Bir, dikkat eksikliğinden kaynaklanan, zihnin aşırı yorulmasından kaynaklanan bir unutmaydı. Diğer unutmaysa tanımama, ciddiye almama, kale almama, önemsememe duygularından yeşeren bir unutmaydı. Önemsemiyor olmaktan kaynaklanan bir unutmaydı. İkisi de belki bir yerde birbirlerine yakınlaşabilirler ama birisi bilinçli olarak terk etmeyi ihtiva ederken birisi zihnin aşırı yorgunluğundan, yoğunlaşmasından kaynaklanan bir unutmaydı. Allah-u Teala burada insanların kendisini ve sonuçta vahyini ciddiye almamalarından kaynaklanan bir unutmayı zikrediyor. Siz beni unuttunuz, bugün de ben sizi unutacağım. Çünkü Allah-u Teala için unutma ifadesi aslında normalde kullanılmaz. Çünkü unutmak acziyetten kaynaklanan bir şeydir. Allah'ta böyle bir şey olmaz. Orada Allah-u Teala hatırlayamama anlamı değil, nasıl siz beni ciddiye almadınız, sözlerime dikkate almadınız, bugün ben de sizi ciddiye almayacağım, sizlerin sözlerinizi dikkate almayacağım anlamında kullanır. Şüphesiz Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı şedid bir azap vardır. Unutmanın panzehiri nedir? Bunu birçok kardeşimiz defaatle soruyor. Onu bir kez daha zikredelim. Unutmanın sevgili dostlar bir tane panzehiri vardır. Başka yoktur. Hatırlamak. Peki hatırlamak ne demektir? İnsan yaratılış evresinde, yaratılış aşamasında Allah tarafından bir fitne olarak yani imtihan denenme evresi olarak unutma yeteneği, unutma hali kendisine yüklenmiştir. Unutma yeteneğine ya da unutma davranışına rağmen kim bunun üstesinden gelip beni hatırda tutmaya çalışacak, benim ilkelerimi hatırda tutmaya çalışacak, bu konuda kim çaba sarf edecek diye Allah bunu görmek istemiş, bunu murad etmek istemiş. Dolayısıyla unutmanın tek panzehiri vardır hatırlamak. O da eşittir Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek. Bu konuda bunun ne olduğunu tam olarak görebilmek için ben size bir ayet numarası söyleyeceğim. Not alan kardeşlerimiz için Ankebut suresinin 45. ayetine bir zahmet bakıversinler. Tekrar söylüyorum, Ankebut suresinin 45. ayetine bir bakıversinler. Orada Allah-u Teala'nın ne dediği çok açık bir şekilde ortaya konur. O yüzden sürekli Allah'ı zikretmek, sürekli Allah'ı tesbih etmek unutma probleminin tek çözüm yoludur. Zikir de 3 şekilde yapılır. 1- Zihnin tekrar etmesi, bu dil ile olur, akıl fikir ile olur. Bu aşama belli bir kıvama ısınmaya geldikten sonra artık dil zikretmese bile, unutsa bile, o anda bir şeyle meşgul olsa bile, mesela alışveriş yapıyor olsa bile, kalp zikretmeye devam eder. Bu birinci aşamanın layıkıyla gerçekleştirilmesinden sonra olur. Üçüncü aşamaysa artık hayatın da zikrediyor olmasıdır. Ellerin, ayakların, gözün, kulağın, her şeyin zikrediyor olmasıdır. Tıpkı kainatta insan dışındaki tüm yaratılmışların sürekli Allah'ı zikrettiği gibi. İşte bu ciddi bir kemal noktasıdır. Unutmanın da en güzel panzehiri budur. Bundan başka kimse bir şey aramasın. Sürekli Allah'ı anmak, sürekli tekrarlamak. Ayet-i kerimeye devam ediyoruz. 27. ayetten itibaren, daha doğrusu sureye devam ediyoruz. Şimdi burada bu surede, bu ayet-i kerimede biraz farklı bir konu gündeme geliyor. Bu birazdan zikredeceğimiz ayet-i kerime bugünkü güncel disiplinle söylemek gerekirse din felsefesi diye tanımlanan ilahiyat okullarında ve ona emsal okullarda ders konusu olan ciddi bir disiplindir. Önce ayet-i kerimeyi okuyalım, ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. 27. ayet Sad suresinin. Biz gökyüzünü ve yeryüzünü, ikisi arasında bulunan her şeyi batıl olarak yaratmadık. Yani anlamsız, boş, haşa, hiçbir şey ifade etmeyen bir şekilde yaratmadık. Bu inkar edenlerin, yani kafirlerin, güncel tabiriyle ateistlerin bir zannıdır. Ateşten dolayı, yani o görecekleri azaptan dolayı vay o inkar edenlere, vay o ateistlere. Bu din felsefesi konusuna tekrar dönecek olursak, zannediyorum şu anda bizleri dinleyen kardeşlerimiz içerisinde bir kısmı bu konuya uzak değildir. Çoğu belki duymuştur, belki bir kısmı da çok fazla ilgilenmemiştir. Çünkü din felsefesi denilen konu, felsefe içerisinde, felsefe denilen disiplin içerisinde çok ayrı bir disiplin olup 150-200 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla felsefe içerisinde dinin özünü sorgulayıp, tırnak içerisinde, aslında yargılayıp din denilen mefhumu bir yere sıkıştırma disiplinidir. Bir yere sıkıştırma, o kelimeyi özellikle kullanıyorum. Bir yere sıkıştırma disiplinidir. Din felsefesine ilgi duyan tüm dinleyici kardeşlerimiz bir şeyi görürler ki din felsefesi denilen anlayış özelde Allah-u Teala'yı sorgulama haşa ve onu insanın dili varmıyor ama sıkıştırma derdinden kaynaklanır. Çünkü felsefenin dinle alıp veremediği bir şey vardır. Felsefe dinden hoşlanmaz. Çünkü felsefenin altyapısında, ateizmin de altyapısındaki ikisi birbiriyle çok güzel örtüşür. Görmüş olduğumuz her şey anlamsızdır derler. Yani o anlamı bulmaya çalışırlar. O anlam da din değildir derler. Din olamaz. Allah olamaz. Yani bizim yerde gökte görmüş olduğumuz her şeyin anlamı Allah olamaz. Dolayısıyla din olamaz, başka bir şey olmalıdır. Kendi kendine yaratılmıştır, tesadüfler sonucu olmuştur. Canlılar yeryüzünde yeşermişlerdir, büyümüşlerdir. İnsan nesli Darwin dediğimiz zatın, şahsın teorisine göre, ispatlanamamış teorisine göre, maymunun bir evresi sonucu ya da değişimi sonucu bu hale gelmiştir şeklinde bir materyalist felsefeyi içselleştirir. Bu aslında bizim konumuzun biraz dışında. Fakat burada bir ifade var ayet-i kerimede. Batıl olarak yaratmadık. Bu inkar edenlerin, bugünkü okumayla okuyacak olursak, ateistlerin bir zannıdır diyor Allah-u Teala. Bu ayet gelmeseydi belki biz sizlerle bu konuları paylaşmayacaktık. Çünkü biraz zihin karışıklığını içinde barındırabilecek olduğu düşünülen bir konudur. Birçok dinleyici kardeşimize ilgi çekici gelmemiş olabilir. Ama buna mecburuz. Çünkü başka türlü ayetler hakkıyla izah edilmemiş olur. Böyle bir şey var ve biz bundan çok fazla uzakta duramayız. O insanlar dinle olan mücadelelerini, aslında o ifadeyi kullanmak istemiyorlar ama aynısını yapıyorlar, dinle olan savaşlarını, dini ve sonuçta Allah'a köşeye haşa haşa sıkıştırma endişeleri için bunu yaparlar. Çünkü bu olursa, yani din onlara göre temizlenirse, hayattan çekilirse, ateist felsefe daha iyi uç verecek, yeşerecek. Yani onlar ona inanmışlar ve isterler ki tüm insanlar ateist olsunlar. Bu aslında Türkiye'de de büyük bir çabanın sonucudur. Yani Türkiye ne yazık ki kendi başına bırakılmış bir ülke değildir. Birçok tesirin içinde hareket etmeye çalışan bir yapıya sahiptir. Ateizm rüzgarı da bu ülkede uzunca bir süre estirildi. Şu anda dinmiş gibi gözükmesi onun ortadan kalktığından dolayı değil, sadece biçim şekil değiştirdiğinden, yani muhteva değiştirdiğinden dolayıdır. Yani diğer ifadeyle taktik değiştirdiğinden dolayıdır. Çünkü onlar dinden arındırılmış bir nesil arzu ederler. Çünkü onların hayatlarında din yoktur. Çünkü haşa anlamı da yoktur. Din yoksa, anlamı yoksa, herkes bizim gibi olsun isterler. Özellikle yeni yeşeren nesli kendi istedikleri gibi yapmanın endişesi içerisindedirler. O inkar eden insanlar. Hep dinle uğraşırlar ve dini sorgulamaya çalışırlar. İşte din felsefesinin temelde altında yatan şey bu. Her ne kadar bazı kendilerince masumane bir iki kelime kullanarak aklamaya bunu çalışsalar da altyapısında tamamen bu vardır. Zaten felsefenin altyapısında bu vardır. Çünkü felsefe dinliliği hiçbir zaman kabul etmez. Dini her zaman mahkum etmenin endişesi içerisindedir. İşte onların batıl düşünceleri budur. Bu inkar edenlerin zannıdır ayet-i kerimesi bizi biraz buralara götürür. Çünkü onlar, o ateistler, Kur'an'ı ifadeyle yani kafirler, yeryüzünde ve gökyüzünde görmüş olduğu ikisi arasındaki her şeyin anlamsız ve amaçsız, daha doğrusu anlamsız demeyelim, bir amaca binaen olmadığını kabul ettirmek isterler. Çünkü eğer bir amaca binaen varsa bu, o zaman o amacı gerçekleştirenin de olması gerekir. Eğer o amacı gerçekleştiren varsa o bir yaratıcı olması gerekir. O zaman din haklı çıkar derler. Dinin haklı çıkmaması için ne yapmak gerekir? Yerdeki ve gökteki her şeyin bir amacı yok. Onlar öyle rastgele akarsudaki herhangi bir şey gibi, çer çöp gibi öyle akıp gidiyorlar diye ısrar ederler ve bunu ispat etmeye çalışırlar. Bütün dertleri budur. Ama Allah asla onların dedikleri gibi değildir. Din asla onların dedikleri gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'in zaten varlığı en büyük ispattır. Onlar Kur'an-ı Kerim'e inanmazlar ama bu kitabın bir benzerini getiremezler. Allah-u Teala bunu zaten malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nde ve birçok yerde iddia eder. Eğer bu kitap bizim tarafımızdan değilse, eğer bunu bir insan indirdi, yazdıysa, o zaman siz de insanlar olarak bütün cinleri de kendinize çağırın, buna benzer bir kitap yapın bakalım derler. Dolayısıyla bunun mümkün olmayacağını kendileri de bilirler ve o yüzden hala tarihler boyunca bunu gerçekleştirememişlerdir. İnkar edenlerin psikolojik altyapılarında bu vardır. Bunun bilinmesinin yararlı olacağına inandığımız için bu açıklamaları yaptık. Bu inkar edenlerin bir zanlıdır diyoruz. Zan, hakikate dayanmayan bilgi birikimidir ki heva ile zan kardeştir zaten. Onu da unutmamak lazım. Ateşten dolayı, ateş göreceklerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline diyor Allah-u Teala. Yani o inkar edenleri ve ateistleri ateş paklayacaktır. Onların gideceği yer odur. Orada görecekler öyle miymiş, böyle miymiş. 28. ayetse, yoksa biz iman edip salih amelde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız? İman edip salih amel işlemek, Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin geçmiş olduğu hemen hemen her yerde vardır. Bir iki istisna hariç, iman her nerede geçmiş ise salih amel de arkasından geçer. Neden? Çünkü salih amel imanın bir sonucudur. İman varsa salih amel de olur. İman zayıfsa salih amel de zayıftır. İman çok azsa salih amel de çok azdır. Gerisini sizler zaten zihninizde kurabilirsiniz. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya gelince, kimler bozgunculuk çıkarır ve neden bunu yaparlar? İç dünyası problemli olan, hastalıklı olan tüm insanlar dış dünyayı da problemli yapmak isterler. Buraya dikkat. İç dünyası problemli ve hastalıklı olan tüm insanlar dış dünyayı da problemli ve hastalıklı yapmak isterler. Dış dünya ile ilgili beklentileri ve projeleri bozgunculuk üzerine kurulmuş her kimi görüyor isek, bilelim ki iç dünyası bozuktur. İç dünyasında bozgunculuk vardır, problem vardır. İşte o problemleri her tarafa yayarak aslında kendisini rahatlatacağını zanneder. İçi hasta olan tüm insan dışı da, dışarıyı da hasta etmek ister. Çünkü aksi durumda dışarıyla iç arasında fark oluşacaktır. Bu fark kendisini rahatsız edecektir. Bu rahatsızlıktan dolayı tüm dışarıya da bozgunculuk problemi salgılayarak her tarafı bozmak isterler. Aslında hasta zihinlerin ve hasta yüreklerin dış dünyayı, yani yaşamış olduğumuz çevreyi ve dünyayı bozgunculuğa uğratmalarının sebebi budur. Onlar hiçbir zaman iflah olmayacaklardır. Onları ancak cehennem ateşi paklayacaktır. Orada da artık geri dönüşü olmayan bir yer olduğu için onlar artık orada hayatın sonuna kadar, sonsuzluğa kadar orada o azap üzere devam edeceklerdir. Bunun en büyük sebebi fesatçılık yapıyor, yani bozgunculuk yapıyor olmalarından dolayıdır. Rahatsız olan insanlar rahatsız ederler. İçi rahat olan insanlar dışı da rahattır. İçinde rahatsızlık olan insanlar dışarıya da hep rahatsızlık salgılarlar. Bozgunculuk altyapısında olan insanların haleti ruhiyesi budur. Öyle yapanları bir mi tutacağız diyor. Salih amel yapanlarla, iman edenlerle asla Allah-u Teala bir tutmayacak. Devam ettiriyor ayet-i kerime, 28. ayetten bahsediyoruz. Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız? Muttakilik, biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kavramların üst sıralarında yer alır. Allah-u Teala'nın kullarından beklemiş olduğu bir yerdir o. Takva yeri, muttakilik. Allah her zaman kullarının muttaki olmasını arzular. Bu Kur'an-ı Kerim'in de bir hedefidir, idealidir. İnsanların, özellikle de iman eden insanların bu ideale doğru koşmaları, arzu etmeleri Kur'an'ın en büyük muradıdır. Özellikle de Allah-u Teala'nın muradıdır. Bunu zihnimizden hiç uzak tutmayalım. Muttakilerin özelliklerinden ve açılımından daha önceki programlarda defaatle bahsettiğimiz için tekrar oraya değinmeyeceğiz. Sadece şu ayetteki son bölümle ilgili bir şey söyleyelim. Muttakilerin tam zıttı facirlerdir. Nasıl ki muttakiler sakınan insanlarsa, facirler de kesinlikle sakınmayan insanlardır. Neyi? Kötülüğü sakınmayan insanlardır. Günahı sakınmayan insanlardır. İsyanı ve bozgunculuğu sakınmayan insanlardır. Aklına ne eserse onu yapan insanlardır. Aslında muttakiler kontrollü olan insanlardır. Facirler kontrolsüz olan insanlardır. 29. ayete gelirsek, ayetlerimi ya da bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirdiğimiz mübarek bir kitaptır bu, diyor Allah-u Teala. Düşünmek insanoğlunun çok az yaptığı bir şey. Ne yazık ki düşünme kavramı ta insanlığın eski dönemlerinden beri peygamberler ve onlara benzemek isteyen insanlar tarafından ciddiye alınmış. Her ne hikmetse daha sonra filozoflar denilen insanlar bunu önemsemişler. Onların da ciddi problemleri olduğu için başka açılardan başka yere gelmek istemişler. Daha sonra düşünmeyi bilim adamları önemsemiş. Araştırmışlar, ölçüp biçmişler, aklını kullanmışlar. Daha sonra ilimle, hikmetle uğraşan insanlar da buna çok ciddi eğilim göstermişler. Fakat yine ne hikmetse bu saymış olduğumuz zümrenin dışındaki insanlar çok fazla düşünmemişler. Neden? Çünkü düşünmemek kolay, düşünmek bir parça zor. Düşünmemek rahat, düşünmek rahat kaçıran. Düşünmemek kendini boş bırakmak, serbeste bırakmak, serbest bir şekilde hareket etmek. Düşünmek ise dikkat etmek, hedef belirlemek, ölçüp biçmek, sonuca ulaşmak. Dolayısıyla düşünmemek kolay, düşünmekse zor gelmiş insanlara. Halbuki düşünmemek doğru değil, düşünmek doğrudur. Düşünmemek normal değil, düşünmek normaldir. Düşünmemek batıl, düşünmek haktır. Düşünmemek anlamsız, anlamsızlık, düşünmek anlamlılıktır. Bu o kadar böyledir ki Allah-u Teala bunu bir kez söylemez. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayet var değildir. O kadar çok var ki, o kadar çok şey var ki bu konuyla ilgili. Direkt ve dolaylı olarak 800'e yakın ayet insanların düşünüp öğüt almasından bahseder. Bu çok ciddi bir rakamdır. Yani Allah-u Teala isteseydi bunu birkaç kez zikredebilirdi. Neden düşünmeye bu kadar önem veriyor Allah? Neden insanların bu kadar düşünmesini istiyor? Aslında Kamer suresinde ve Sad suresinde de bir parça bunlara değinmiştik. Yani bu surenin başında da bunlara biraz değinmiştik. Ama en çok Kamer suresine değinmiştik. Yine ayet geldi. İleride yine gelecek inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir bu. Bir konuyu istisna hariç hiçbir zaman bir kez bırakmaz. Bir kez söyleyip bırakmaz. Hep farklı açılardan tekrar dile getirir. Biz bunu daha iyi anlayalım diye, düşünüp öğüt alalım diye. O yüzden mutlaka zihnimizin açılması gerekir. Bu ümmetin en ciddi problemlerinden bir tanesi zihin kapanıklığıdır. Çünkü bu konuda ciddi bir eğitim verilmemiştir. Böyle bir disiplinden insanlar geçirilmemiştir. Düşünmenin insan yapısıyla ne kadar güzel örtüştüğünü ve insana ne kadar yararlar sağladığını, Allah-u Teala'nın bunu ne kadar emrettiğini hiç kimse bize istisnalar hariç söylememiştir. Halbuki bizler düşünülmüş şeyleri algılarız, onlar üzerinde gideriz çok da fazla sorgulamadan. Ama bu yanlıştır. Bu muradı ilahiye aykırıdır. Birçok insan da ne yazık ki bilir ya da bilmeden insanları düşünmeden soğutmuştur. Aslında o insanları, yani insanları düşünceden soğutan insanları şeytan düşünmeden soğutmuştur. Yani onun kendisi de düşünmüyordur. 15 yıldan fazladır insanları inceleyen bir kardeşiniz olarak insanları düşünmemeye çağıran, düşünmenin doğru olmadığını ve bundan uzak durmak gerektiğini söyleyen insanların tamamının hiç düşünmeyen insanlardan olduğunu gözlemledik. Yani düşünmeyen insanlar kendisi gibi başka insanların da düşünmemesini arzu eder. Dolayısıyla düşünen insanlar da kendisi gibi başka insanların düşünmesini de arzu eder. Peki Allah ne ister? Allah insanların iyiden iyiye, inceden inceye düşünmesini ister. Demek ki insanları düşünmeye çağıran insanlar Allah-u Teala'nın yanında yer alan insanlardır. İnsanları düşünmeye çağırmayan insanlar en azından bu konuda Allah-u Teala'nın yanında yer almayan, başka kanaatlerin ya da hevaların yanında yer alan insanlardır. Bu konuşmayı aslında daha genişletilmiş olarak belki birkaç programda sizlerle paylaşmıştık. Şimdi yeni dinleyen kardeşlerimizin de olacağını bildiğimiz için bazen ayet gereği biraz değinebiliyoruz. Eskiden beri dinleyen kardeşlerimiz için de biraz bu konuda daha hoşgörülü olmalarını arzu ederiz. Çünkü onların da buna hakkı vardır. O yüzden düşünmeye çok ihtiyacımız var. Allah-u Teala bizlerin inceden inceye düşünmesini istiyor. Çünkü insan düşününce anlar sevgili dostlar. Bunu çok tekrar etmek istiyorum. İnsan düşününce anlar. İnsan ancak düşününce anlar. Düşünemeyen anlayamayandır. Düşünense anlayandır. O yüzden düşünme ancak akli selim ile de olur. Bunu da eklemek gerekir. Yani temiz akıl sahibi olmak, temiz akıl sahibi olmak kirlenmişliğin ötesinde bir yerdir. Kirlenmişlikten uzak durarak düşünmek demektir. Bunu da en sağlıklı bir şekilde dürüstlük formatı verir. İnsanlar dürüst olurlarsa sağlıklı sonuca ulaşabilirler. Dürüst olmazlarsa sağlıklı olmayan bir sonuç üzere giderler. Çünkü dürüstlük temizliğin ön aşamasıdır. Ayeti tekrar zikredelim. Bu Kur'an ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri, akli selim olanlar yani, öğütü alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Nerede söylüyor Allah-u Teala? Sad suresinin 29. ayetinde. Demek ki düşünmekten de bir yere varmak gerekirmiş. Bir sonuç varmış. O da düşünüp öğüt almak için. Yani sonuçta kendimizi ve halimizi ve hayatımızı Rahman'ın istediğine göre uydurabilmek için, uyarlayabilmek için düşünmek. Bu eğer yapılırsa doğru olan yapılmış demektir. Bundan uzak bir davranışsa doğru olmayan bir davranıştır. Buna dikkatinizi çekmek istedik. 30. ayete gelirsek. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne güzel kuldu. Çünkü o daima Allah'a yönelip dönen bir kuldu. Hatırlarsak birkaç program evvel Sad suresinin yönelip dönmek konusunu çok çok anlatan, çok çok işaret eden bir süre olduğunu ifade etmiştik. Gerçekten de öyle. Şimdi geldi, birazdan yetişebilirsek gene gelecek. Önümüzdeki haftalarda gene gelecek. Başka sürelerde de gelecek. Ama Sad suresinde özellikle yoğunlaşmış durumda. Çünkü yönelip dönmek iyi bir kulun en temiz amacıdır. En düzgün amacıdır. Bunun dışındaki tüm amaçlar Allah-u Teala'ya götürmeyeceği için batıl olan bir yere insanları sürükleyecektir. O yüzden bizler de inşallah tertemiz bir şekilde Allah'a yönelip dönen kullardan olmaya çaba sarf edelim. Burada dikkat çekici bir şey daha var. Neden Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a Süleyman'ı ikram etmiş? Burada bize ne söylemek istiyor? Buna biraz değinip bir sonraki ayete daha sonra geçeceğiz. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud gibi daha sonra kendisine de peygamberlik verilmiş güzel insanlardan bir tanesidir. Hazreti Davud Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'ın ikram edilmesi onun yönelen bir insan olmasından dolayı olduğunu söylüyor. Buradan bize şu var. Eğer bizler Allah'a tertemiz bir şekilde yönelip dönen insanlar olur isek Allah da bize Süleymanlar ikram eder. Ahmetler ikram eder, Mehmetler ikram eder vesaire. Yani Allah bizim yüzümüze bakar. Ne şartı ile? Biz Allah'ın yüzüne bakarsak, ona yönelirsek. Biz Allah'a doğru yönümüzü yönelirsek, Allah da bizim yüzümüze bakar, bize destek olur, bizi ortada bırakmaz. Hani geçen hafta zikretmiştik, daha önce de hatırlarsak, kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder ve ayaklarını sabit kılar ayeti de aslında aynı yere işaret eder. Allah'tan yüzünü çeviren insanlar tamamen batıla yüzünü çevirmişlerdir. Allah'a da yüzünü çevirmiş insanlara Allah Teala her zaman ikramlarını devam ettirecektir. 31. ayete gelince, hani ona akşama yakın hava karardı kararacak gibi bir durumdayken bir ayağını tırnağı üstüne diken, diğer üç ayağını da toprağı kazıyan yağız atlar sunulmuştu Süleyman Aleyhisselam'a. Yağız atlar getirilmişti. O insanın, o zatın, o peygamberin atlara karşı bir sevgisi vardı. Bunları tefsirlerde okuyabiliriz. Bunlar işin ayrıntıları. O da demişti ki 32. ayet, gerçekten ben mal veya at sevgisini Rabbimi zikretmekten dolayı tercih ettim. Yani mal ya da at sevgisini Rabbime zikretmek için sevdim anlayışı var. Bir peygamberde böyle, bir Allah dostunda böyle, bir Allah'a yönelen insanda böyle. Ya peki bizde nasıl? Bizde şöyle: ya Rabbi, ben mal sevgisini seni zikretmeye tercih ettim. Seni zikretmek için tercih ettim değil de seni zikretmeye tercih ettim diyoruz. Neyle? Hal diliyle. Nasıl? Hayatımıza bir şeyler aktıkça başka şeyler oradan çıkar. Buna dikkat edelim. Hayatımıza bir şeyler akarsa oradan başka şeyler çıkmaya başlar. Bizde olan, kabımızda olan değerlerin hangisinin dışarı çıkmasını, hangisinin dışarı çıkmamasını arzu ediyoruz, bunu Rahman'a bildirmemiz lazım. Halimizde, itikadımızda. Ya Rabbi, benim kabımdaki kötülükler, günahlar, fucurlar, yanlış olan şeyler çıksın. İyilikler çıkmasın, güzellikler çıkmasın. Aksine onlar artsın diye Allah'tan bir şey talep etmemiz lazım. Burada bize bir söz daha var sevgili dostlar. Önümüze konan şeyleri, bize ikram edilmiş şeyleri Allah'a yaklaşacak birer materyal olarak kullanmak durumundayız. Bize her ne verilmiş ise tamamen ve tamamen onları bizi Allah'a yaklaştıracak değerler olarak kullanmamız gerekir. Aksi durumda bizi Allah'tan uzaklaştıracak birer oyuncak haline gelebilir. Şu anda tam da olduğu gibi. Mal sevgisi insana yerleştirilmiş bir fitnedir. Tövbe suresinde, Enfal suresinde ve birçok yerde bu ayetleri hatırlıyorsunuzdur. İnsanlara şunlar şunlar şunlar sevimli gösterildi, çekici kılındı diye. Şeytan insana dünyayı süslü kıldı diye. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Çünkü şundan dolayı, kim insandaki bu meyli fark edip bunun kenarından geçip ya da üstünden atlayıp bundan etkilenmeden böyle bir şey yokmuş gibi davranıp Allah-u Teala'ya kim yönelecek, kim gelecek? Allah bunu bekler. Allah çünkü insanı bazen yoklukla sınar, bazen varlıkla sınar. Yokluğa sabretmek zordur ama avantajları vardır. Çünkü yapmak istediğiniz şeyleri, elde etmek istediğiniz şeyleri imkanınız olmadığından dolayı isteseniz de elde edemezsiniz. Ama iş varlığa geldiği vakit yapmak istediğiniz şeyleri, elde etmek istediğiniz şeyleri elde etmemeniz için artık hiçbir sebep kalmamıştır size göre. Dolayısıyla hiçbir engel kalmadığı için rahat davranmaya başlarız. Ve mal sevgisi bizi Allah'tan uzaklaştırır. Tıpkı şu anda olduğu gibi. Halbuki o mal sevgisini Allah-u Teala yakınlık için tercih etmek gerekirdi. Daha da özele inmek gerekirse, bize verilmiş malı Allah-u Teala'nın dini için kullanmak gerekirdi. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler ayetinde olduğu gibi. Çok zamanla çok yokluk çekmiş insanlar varlıkla karşılaştıklarında, ki bu bir imtihandır, müthiş derecede açgözlü davranabilirler. Adeta yıllarca açlık çekmiş olduğu, yokluk çekmiş olduğu yıllarının intikamını tabiri caizse alırcasına yüklenme yapabilirler. Bu ciddi bir dengesizliktir. Ve insanda ciddi bir problemi de gösterir. Kişilik bozukluğunu gösterir. Şahsiyetin oturmamışlığını gösterir. Mala çok değer verme haleti ruhiyesini gösterir. Bu kalpte malın daha önceden çok daha fazla büyütüldüğünü gösterir. Çünkü mal sevgisi önce gözle başlar. Gözde büyür. Göze sevimli gelir. Sonra zihne taşar. Zihin buna ikna olur. Onu almayı arzular, niyet eder. Buraya kadar sevgi bir yere kadardır. Daha sonra oradan damıtılmış olarak yüreğe damlar, akar. Artık orada, yani yüreğe akmış mal sevgisi başka sevgilerin dışarı taşmasına sebep olur. Yani gözümüzden zihnimize, oradan yüreğimize akan mal sevgisi daha önce orada bulunan sevgiyle yer değiştirmeye başlar. Çünkü Allah bir göğüste, bir göğüs kafesinde iki kalp yaratmadık diyor. İnsanın, her insanın bir kalbi vardır. O kalbinde sahibi Allah'tır. O kalbin sahibi Allah'tır. Ve Allah sevgisidir. O sevgi %100'se oraya hiçbir şey akamaz. Ama o sevgide boşluklar varsa akıl bunu bilir. Akıl bunu bilir. O boşlukları başka sevgiler doldurmaya başlar. Başka sevgiler artık artmaya başladıkça Allah sevgisini itmeye başlar. Buraya dikkat. Başka sevgiler yüreğimize, kalbimize akıp fazlalaşmaya başladığı zaman Allah sevgisini iter. İttikçe Allah sevgisi küçülür. Küçülür, küçülür, küçülür ve küçücük olur. Artık yüreklerimizde Allah sevgisi yok değildir. Ama sıkıştırılmış, küçükleştirilmiş, iyice bozguna uğratılmış, deforme edilmiş bir halde durur. Mahcup bir çocuk gibi, tabiri caizse. Zayıf bir insan gibi. Yıllarca aç bırakılmış bir bünye gibi. Çünkü sevgi de bünye gibidir. Büyür ve küçülebilir. Tok olabilir ve aç olabilir. Aç bırakırsak bir deri bir kemik insan gibi böyle bir köşede sinmiş bir şekilde durur. Ve insanı şu kandırır: benim yüreğimde hiç Allah sevgisi yok değildir der. Var ama nasıl var? Bütün yüreğimi kaplamış, yoksa iyice bir deri bir kemik insan gibi bir köşeye sıkıştırılmış birisi gibi mi duruyor? Ve Allah sevgisini geçen hangi sevgiler var yüreğimde diye düşünmek gerekir. Ne yazık ki sevgili dostlar, yüreklerimizde Allah sevgisine galebe çalan birçok sevgi vardır. Allah sevgisini bastıran birçok sevgi vardır. Bu önce gözlerin görmesiyle başlar. Buna çok dikkat edelim. Bunu defaatle zikrettik ama çok önemli bir şey bu. Gözlerimizin neye baktığına çok dikkat edelim. Eğer gözlerimiz bakmamamız gereken şeylere bakmaya başladığı anda oradaki sevgiler bizim içeriye, içimize girmeye başlar. Başka yolu yok çünkü. Başka yolu yok. Olsaydı onu da zikrederdik. Başka yolu yok. Sevginin içimize akmaya başladığı hep gözlerle olur. Önce göz kayar, sonra gönül kayar, sonra

bu sorulara dürüst cevap bulmaya çalıştığımızda hep bir şeyle karşılaşırız. Bizim yüreğimizi dizayn eden şeyler bizim işimize gelen şeylerdir. Bizim yüreğimizi dizayn eden şeyler bizim işimize gelen şeylerdir. Halbuki akıllı insan şunu düşünür. Asıl olan ahirette bizim işimize yarayacak şeyleri sevmektir. Yani ahireti sevmektir. Yani cenneti sevmektir ve cennette Allah'ın cemalini tercih etmektir ve onu sevmektir. Doğru olan budur. Bu gerçek sevginin adıdır. Bunun dışındaki tüm sevgiler, ev sevgisi, mal sevgisi, evlat sevgisi, iş sevgisi, eş sevgisi, yiyecek içecek sevgisi, her neyse, hepsi yalancıdır. Onlar sizin için birer fitnedir diyor Allah. Fitne Allah'la bizim aramıza giren her şeydir. Dolayısıyla bize verilmiş olan her şeyi Allah'a yaklaşmak için kullanmak gerekir. Ve gerektiğinde gözümüzü kırpmadan verebilmesini bilmek gerekir. Eğer bunu yapabiliyorsak yüreğimizde ona ait sevgi yok demektir. Yapamıyorsak orada sevgi var demektir. Hele o şeyi Allah yolunda harcamak gerekiyor da bunu eğer bunu yapamıyor isek demek ki o şey, o sevmiş olduğumuz şey Allah sevgisinin çoktan üstüne geçmiş demektir. Bu da çok ciddi problem demektir. Sonunda bu atlar, o Allah'a yaklaşmak için sevmiş olduğu bu atlar, toz perdesinden diye de çevrilebilir, toz bulutu diye çevrilebilir, alacakaranlıktan sonra diye de tefsirlerde geçiyor. Perdenin arkasına saklandılar. Görünmez oldular diyor. Devam ediyor 33. ayet. Onları bana getirin dedi. Yardımcılarına, hizmetçilerine, onlarla beraber olanlara. Sonra onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı, sevmeye başladı. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtın üstüne bir ceset bıraktık. Sonra eski durumuna döndü diyor. Bir iki ayet daha var, onları da zikredelim. Bu konuları önümüzdeki haftaya bırakacağız inşallah. Bize ayrılan sürenin artık sonlarına yaklaşmış durumdayız. Allah-u Teala'nın Hazreti Süleyman'a ait bir imtihanı burada söz konusu. Bazı tefsirlerde Süleyman Aleyhisselam'ın atlara düşkünlüğü gibi bir şeyden bahsedilebilir. Bu mümkün olabilir. Unutmayalım ki onlar da birer insandı. Melek değillerdi ve insan gibi, her insan gibi dünyanın içerisinde yaşıyorlardı. Ama hiçbir zaman onların sevgileri Allah-u Teala'nın sevgisinin yanında kırıntı bile olmazdı, o mallar olan sevgi. Mesela şöyle bir ayet var. Onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma. Bu ayeti yeri geldikçe zaman zaman zikrediyoruz. Hatırlamışsınızdır. Bu ayetin iniş sebebine baktığımızda Peygamber Efendimiz'de de atlara karşı belli bir döneme kadar bir sevgi olduğunu görüyoruz siyer olarak. Çünkü onun yaşamış olduğu toplumda Arap atları, malum şu anda da öyle, çok kıymetliydi ve çok güzeldiler, çok gösterişliydi. Peygamber Efendimiz de Muhammed olarak, yani sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan olarak atlara karşı biraz sevgi besliyordu. Zaman zaman onlara böyle düşünceli bakıyordu, alımlı bir şekilde. Fakat Allah-u Teala bundan hiç hoşlanmamış olacak ki ve bunu da bizim dikkate alıp düşünmemizi istiyor olacak ki bunu ayetleştirmiş. Bir gün yine Resulullah Efendimiz ashabıyla beraber bir köşede oturup sohbet ederken atların geçtiğini görünce onlara şöyle bir gözlerine dikip baktı. Ve bir süre sonra biraz önce zikretmiş olduğumuz ayet-i kerime indi. Onlara vermiş olduğumuz dünya nimetlerine gözünü dikip bakma ayet-i kerimesi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki daha sonra, bir daha asla atlara o gözle bakmadım. Alıcı gözle, dikkatli bir şekilde bakmadım diyor. Buradan aslında bize şu ders vardır. Bizler de başka insanlara verilmiş dünya nimetlerine kesinlikle gözümüzü dikip bakmayalım. Çünkü biz dünyada kalmayacağız ki onları sevelim. Biz dünyada kalmayacağız ki onları kucaklayalım. Biz dünyada kalmayacağız ki o mal sevgisine yönelelim.

0: Bizim yerimiz burası değil ki. Biz buralı değiliz ki. İman eden insanların hiçbirisi dünyalı değildir ki. Evet, dünyalı insanlar çok. Ahireti olmayan, sadece dünyası olan insanlar çok. Ama biz dünyalı değiliz ki, biz ahiretliyiz. Ve biz sadece belli bir süre için burada yaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gölgelik diyor. Hazreti Enes de bir ağacın gölgesinde oturup kalkarken o hadisi zikrediyor. Dünya hayatı da bir gölgelik gibidir. Asıl varılacak yer Allah'ın yanıdır. Ahirettir. O yüzden ahirete bakarak yaşadığımızda dünyadaki hiçbir şey bize sevimli gelmez. Bu neye benzer biliyor musunuz sevgili dostlar? Bu örneği lütfen zihnimizde hep diri tutmaya çalışalım. Çoğumuzun çocukları vardır ya da çocukları olan yakınları vardır. Onların oyuncakları vardır. Mesela çocuğumuzun plastikten yapılmış kurmalı bir oyuncak arabasıyla bizim kullanmış olduğumuz araba bir midir? Onun küçük yapbozdan yapmış olduğu küçük kulübecik eviyle bizim içinde oturduğumuz dayalı döşeli her şeyini en iyi yaptığımız evimiz bir midir? Onun oyuncak bebeğiyle bizim gerçek çocuklarımız bir midir? Hayır. İşte ahiretle dünya da böyledir. Şimdi bizler gerçek olan şeyleri bırakıyoruz, oyuncakları seviyoruz, basitleri seviyoruz. Ne güzel diyoruz şu tekerlekler, ne güzel şu kurmalı araba. Onun içine binmeye çalışıyoruz, onu kalbimize ekmeye çalışıyoruz, kalbimizden çıkartmamak için uğraşıyoruz. Halbuki Allah diyor ki, size gerçeğini hazırladım, size gerçeğini hazırladım. Bırakın o oyuncakları, onlar dünyanın oyuncakları. Onları bırakın ki gerçekleri size vereyim. Onları bırakmazsanız gerçekleri alamazsınız diyor. Biz de Allah'a akıllılık yapmaya çalışıyoruz. Ya Rabbi diyoruz, sen bize hem gerçeğini ver hem oyuncaklarından da vazgeçmeyelim. Allah'ın böyle bir hesabı yoktur. Kim o oyuncaklardan yüz çevirirse Allah ahirette ona hakikisini verecek. Burada noktalayalım. Önünüz açık olsun, yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
2: Çağrı Market'te 17-21 Haziran'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 500 gram Çaykur Tiryaki Çay 119.95, katlanabilir piknik masası 199.95, Çengelköy Salatalık 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
8: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.
4: Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara. Musab bizdendir, Uhud'da kefensiz gömülen. Hüseyin bizdendir, ceddinin dini uğruna parça parça edilen. Ali ve Ömer de bizdendir. Yüzlerini Rabbe, sırtlarını insanlara döndükleri halde arkadan hançerlenen. Şeytanın aramıza ektiği her bir tohumu filiz vermeden kuruttuk. Yalnızlığın boynunu vurduk bu yolda kardeşlerimizle birlikte.

için olanların sözleri hala zihnimizde. Hani dar ağaçları kurulmuştu ya bundan yıllar önce ve şahitlik etmişti zaman, korkmayız idamiden, berdariden diyenlere. Öyleyse zaman o ağaçların tutuşturulup kıyam ateşinin yakıldığına da şahit olmalı.

0: güzelliğiyle meşhur Zühre Yıldızı'na söyleyin, saklanmayı denesin. Sancakları göğe doğru kaldırdığımız o gün, kılıçlarımızın parıltısı onu kıskandırmış ve bütün gözler bize yönelmiş olacak. Azmimiz sarsılmadı ve hedefimizden de sapmadık. Bilakis bugün ayaklarımız daha sağlam basmaktadır toprağa. Bülbül gibi şakıyanlar kelimelerle meşkine devam etsin. Bizler ise yuvasını dağlara yapmış sessiz kartallarız. Kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara, kanat çırparız doruklara.
1: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme amin. Değerli Özel Efendi dinleyicileri, değerli dostlar, Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız konumuz, kıssamız daha doğrusu, Nuh Aleyhisselam'ın hayatıydı. İnşallah oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de kitaptan, sünnetten ve rivayet edilen haberlerden alarak Hazreti Nuh'un kavmiyle olan kıssasının özetini aktaralım. Daha önce de İbn Abbas radıyallahu anh'dan aktardığımız üzere Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında bütün insanların İslam üzerinde oldukları 10 asır geçmişti. İmam Buhari'nin rivayet ettiği İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu sözündeki asırdan maksadın ya toplum ve nesil veya belli bir müddet manasında olduğunu da daha önce açıklamıştık. İnsanların salih oldukları bu asırlardan sonra o dönemdeki insanların putlara ibadet etmeleriyle sonuçlanan bazı durumlar ortaya çıktı. Bunun sebebi hususunda da İmam Buhari ve dediler ki kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın ne Vedi, ne Suvağı, ne Yeus'u, ne Yeuk'u ve ne de Nesri. Ayet-i kerimesinin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Bunlar Nuh kavminden bazı salih adamların isimleridir. Bu adamlar ölünce şeytan onların kavmine şöyle vesvese verdi. Onların sürekli oturdukları meclislerinde putlar dikin ve o putlara onların isimlerini verin. Onlar da bunu yaptılar. Ancak bu putlara o zamanda hemen ibadet edilmedi. Fakat o zamanda bulunan nesil ölüp bu husustaki ilim, bilgi de ortadan kalkınca bu putlara ibadet edilmeye başlandı. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Nuh kavminde bulunan bu putlar daha sonra Araplara geçti. İkrime, Dahak, Katade ve Muhammed bin İshak da bunun aynısını söylediler. İbn-i Cerir tefsirinde Muhammed bin Kays'ın şöyle dediğini rivayet etti. Bunlar Hazreti Adem ile Nuh arasında yaşamış salih insanlardı. Bunlara uyan tabileri vardı. Onlar ölünce onlara uyan tabiler dediler ki

ve onlara ancak bu suretler hatırına yağmur yağdırılıyordu. Bunun üzerine bu yeni nesil onların suretlerine tapmaya başladılar. İbn Ebi Hatim Urve bin Zübeyr'in şöyle dediğini rivayet etti: Ved, Yavuz, Yavuk, Suva ve Nesr Hazreti Adem'in çocuklarıydılar. Bunların en büyükleri ve Adem'e en iyi davrananları Ved idi. İbn Ebi Hatim Ebul Müteahhir'in şöyle dediğini nakletti: Ebu Cafer el-Bakır namaz kılarken onun yanında Yezid bin el-Müellep'ten bahsettiler. Ebu Cafer namazını bitirince şöyle dedi: Siz Yezid bin Müellep'ten mi bahsettiniz? Şüphesiz ki o kendisinde Allah'tan başkasına ilk ibadet edilen bir yerde öldürüldü. Ved, Müslüman ve kavmi arasında sevilen bir kişiydi. O ölünce Babil'de onun kabrinin etrafında karargah kurdular ve onun için pek çok kederlendiler. İblis onların bu kederlerini görünce bir insan suretine girerek onlara şöyle dedi: Ben sizi bu kişi için ne kadar üzüldüğünüzü ve nasıl kedere boğulduğunuzu görüyorum. Bu kişinin benzeri bir sureti sizin için tasvir etmemi ister misiniz? Böylece o sizin meclislerinizde bulunur, siz de onu sürekli hatırlarsınız. Onlar iblisin teklifine olur dediler. İblis onlar için onun heykelini yaptı. Onlar bu heykeli meclislerine koydular ve buna bakarak onu hatırlıyorlardı. İblis onların heykele bakarak onu hatırladıklarını ve andıklarını görünce şöyle dedi: Sizden her birinizin evinde böyle bir heykel yapmamı ister misiniz? Böylece heykel onun evinde olur, o da onu hatırlar. Onlar heykellere bakarak onu hatırlıyorlardı. Çocukları da onların buna nasıl davrandıklarını görerek yetiştiler. Bu nesilden sonrakiler bunun sadece onu hatırlamak için olduğunu unuttular ve bu putu ilah edindiler. İşte bunların torunları Allah'ı bırakarak bu heykele taptılar. Böylece Allah'ın dışında ilk kendisine ibadet edilen bu Ved putu oldu. Bu putu Ved diye isimlendirdiler. Buradaki ifadeler, değerli kardeşlerim, bu putlardan her birine insanlardan bir grubun ibadet ettiklerini gerekmektedir. Anlatıldığına göre zamanla bu suretleri daha sabit ve devamlı olması için cisim şeklindeki putlara çevirmişlerdir. Daha sonra da Allah Azze ve Celle bırakılıp bunlara ibadet edilmiştir. Müşriklerin bu putlara ibadet etmekte pek çok yöntemleri vardı ki bunların hepsini tefsir kitabımızda uygun yerlerinde anlattık. Hamd ve minnet şüphesiz Allah'ındır. Nitekim Sahih'inde de sabit olduğuna göre Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe radıyallahu anh'a Habeşistan'da gördükleri Mariye isimli kiliseyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıp onun güzelliğinden ve içinde bulunan tasvirlerden bahsettiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Onlar aralarında salih bir adam öldüğü zaman onun kabrinin üzerinde mescit yapan, sonra da o mescidin üzerinde o suretleri tasvir eden kimselerdir. İşte bunlar Allah Azze ve Celle'nin katında yarattıkların en şerlileridirler. Elhasıl yeryüzünde fesat yayılıp putları ibadet edenler her tarafı kaplayınca Allah kulu ve Resulü Nuh Aleyhisselam'ı gönderdi. O tek olan ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye davet ediyor ve onun dışındaki şeylere ibadet etmeyi yasaklıyordu. Böylece o Allah'ın yeryüzü ehline gönderdiği ilk Resul olmuştu. Nitekim Sahih'inde sabit olan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği şefaat hadisinde şöyle geçmektedir: İnsanlar Adem'e gelerek şöyle derler: Ey Adem, sen insanlığın babasısın. Allah eliyle seni yaratmış, ruhundan sana üfürmüş, sana secde etmelerini meleklerine emretmiş ve seni cennete yerleştirmiştir. Rabbinin katında bizim için şefaat etmez misin? Bizim içinde bulunduğumuz hali

Ve bizim başımıza gelen durumu görmüyor musun? Adem onlara şöyle cevap verir: Rabbim o kadar gazaba gelmiş ki ne bundan önce büyük gazaplanmıştır ve ne de bundan sonra böyle gazaplanacaktır. O ağaçtan yemeği bana yasakladığı halde ben asi oldum ve ağaçtan yedim. Nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Nuh'a gidin. İnsanlar da Nuh'a gelirler ve şöyle derler: Ey Nuh, sen yeryüzüne gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni şükreden bir kul olarak isimlendirdi. Sen bizim içinde bulunduğumuz hali ve başımıza gelen durumu görmüyor musun? Rabbin Azze ve Celle'nin katında bizim için şefaat etmez misin? Nuh şöyle diyecek: Rabbim bugün o kadar gazaba gelmiş ki ne bundan önce böyle gazaplanmıştır ve ne de bundan sonra bu şekilde gazaplanacaktır. Nefsim, nefsim. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ı onlara gönderince onları sadece tek olan ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye, onunla birlikte ne bir puta, ne bir heykele ve ne de bir tağuta ibadet etmemeye, Allah'ın bir olduğunu, ondan başka ilah olmadığını ve ondan başka Rab bulunmadığını itiraf ve ikrar etmeye davet etti. Nitekim Allah-u Teala bütün bunları ondan sonra gelen ve onun zürriyetinden olan bütün rasullere de emretmişti.

Değerli kardeşlerim, değerli Özel FM dinleyicileri, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Saffat suresinin 77. ayetinde şöyle buyurmaktadır: ve onun soyunu dünyada onları da baki kıldık. Allah Teala o ve Hazreti İbrahim hakkında şöyle buyuruyor: andolsun ki Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği soylarından gelenlere verdik. Yani değerli kardeşler, Nuh'tan sonra gelen her peygamber onun soyundan ve İbrahim'den sonra gelen her peygamber de onun soyundandır. Yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır Hadid suresinin 26. ayetinde: andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir peygamber göndermişizdir. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizde sor: biz Rahman olan Allah'ın dışında tapılacak bir takım ilahlar kıldık mı hiç? Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım: benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin. İşte bundan dolayı ki Nuh aleyhisselam kavmine şöyle seslendi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım. Yine şöyle sesleniyordu: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek olan acıklı bir günün azabından korkmaktayım dedi. Diğer bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de korkup sakınmayacak mısınız? O da dedi ki: ey kavmim, gerçek şu ki ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcı, korkutucuyum. Allah'a kulluk edin, ondan korkup sakının ve bana itaat edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman o ertelenmez ve bir bilmiş olsaydınız. Dedi ki: Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum. Fakat benim davet etmem bir kaçıştan başkasını arttırmadı. Doğrusu ben sen onları bağışlaman için her davet edişimde onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip direttiler. Sonra ben onları açıktan açığa da davet ettim. Daha sonra davamı onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim. Bundan böyle dedim: Rabbinizden mağfiret isteyin. Çünkü gerçekten o çok bağışlayandır. Öyle yapın ki üzerinize gökten sağanak bol miktarda yağmur yağdırsın. Size mallar ve çocuklarla yardımda bulunsun. Size ürün yüklü bağlar, bahçeler versin. Irmaklar da versin. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vekarı umuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Değerli kardeşler, burada Nuh aleyhisselam kavmini davetin her çeşidiyle gece gündüz gizli açık, bazen korkutarak ve bazen de teşvik ederek davet ettiğini zikretmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen onlara fayda etmemiş ve onların iman etmeleri hususunda başarılı olmamıştır. Bilakis onların çoğunluğu dalalet, azgınlık ve putlara ibadet etmeye devam etmişlerdir. Her vakit ve her an ona düşmanlık beslemiş, onu ve iman edenleri küçümsemiş, onları taşlamak ve vatanlarından çıkarmakla tehdit etmiş, onlara türlü eziyetler yapmış ve onlar hakkında çok aşırıya gitmişlerdir. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır: Kavminin önde gelenleri, gerçekte biz seni açıkça bir şaşırmışlık ve sapmışlık içinde görmekteyiz dediler. O, ey kavmim, bende bir şaşırmışlık ve sapmışlık yoktur.
ama ben alemlerin Rabbinden bir peygamberim dedi. Yani ben sizin iddia ettiğiniz gibi dalalette değilim. Bilakis ben dosdoğru yol üzereyim. Alemlerin Rabbi yani bir şeye ol dediğinde hemen oluveren emrin sahibi olan zatın Resulüyüm diyordu Nuh Aleyhisselam. Yine Araf suresinin 62. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ayrıca size öğüt veriyor ve sizin bilmediklerinizi ben Allah'tan biliyorum. Zaten Resul olacak zatın hali budur değerli kardeşlerim. Fasih olur, nasihat edici olur ve herkesten daha iyi Allah Azze ve Celle'yi bilir ve tanır. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ona söyledikleri şeylerden biri de şuydu değerli kardeşlerim. Kavminden ileri gelen inkarcılar, biz seni yalnızca bizim gibi bir beşerden başkası görmüyoruz. Sana basit görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz dedi. Değerli kardeşler, kavmi onun insan olmasını ve buna rağmen Resul olduğunu iddia etmesini hayretle karşıladılar. Ayak takımları olarak gördükleri onun tabilerini küçümsediler. Denildiğine göre bunlar insanlar arasında en zayıf olanlarıydılar. Nitekim Heraklius da Resullerin tabileri bunlardır demişti. Bunun sebebi de şudur. Zayıf olanları Hakk'a tabi olmaktan engelleyen bir mani yoktur çünkü değerli kardeşlerim. Müşriklerin basit görüşlü olan sözlerine gelince, yani sen onları davet eder etmez iyice düşünmeden ve araştırmadan sana icabet ettiler. Müşriklerin onları kötülemek için söyledikleri bu durum aslında onların kendisi sebebiyle övülecekleri bir durumdur. Allah-u Teala onlardan razı olsun çünkü açık olan Hakk'a tabi olmak için düşünüp araştırmaya ihtiyaç yoktur. Hak açık bir şekilde ortaya çıkınca hemen ona tabi olup boyun eğmek gerekir. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sıddık radıyallahu anh'ı övmek için şöyle buyurdu. İslam'a her kimi davet ettiysem muhakkak biraz da olsa duraksamıştır. Ancak Ebu Bekir hariç, çünkü o hiç duraksamadı. İşte bundan dolayıdır ki Sakife gününde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat edilirken de düşünmeye ve araştırmaya ihtiyaç duyulmadı. Çünkü bütün sahabeler radıyallahu anhum onun diğer insanlardan daha faziletli olduğunu çok açık bir şekilde bilmekteydiler. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hilafetini belirtecek bir mektup yazmak istedikten sonra bunu yazmayı terk ederek şöyle buyurdu. Allah da müminler de Ebu Bekir'den başkasını kabul etmezler. Allah ondan razı olsun. Nuh'un kavminin kafirlerinin ona ve iman edenlere sizin bize karşı üstün bir tarafınızı da görmüyoruz demelerine gelince değerli kardeşler. Yani sizler iman ile vasıflandıktan sonra yeni bir durumunuz veya bize karşı fazla bir meziyetiniz ortaya çıkmış değildir. Ve devamında aksine biz sizi yalancılar sanıyoruz dedi. Dedi ki ey kavmim, görüşünüz nedir söyleyin. Eğer ben Rabbimden apaçık bir belge üzerindeysem ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa, siz bunu istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız? Bu onları hitap ederken değerli kardeşlerim, nazik davranmak ve onları Hakk'a davet ederken yumuşak davranmak içindir. Allah-u Teala'nın şu sözlerinde olduğu gibi Taha suresinin 44. ayetinde, ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki o öğüt alıp düşünür ya da içi titrer ve korkar.
Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. İşte Nuh Aleyhisselam da onlara şöyle diyor: ey kavmim, bana haber verin. Şayet ben Rabbimden apaçık bir delil üzere isem ve o bana katından bir rahmet, nübüvvet ve risalet vermiş, bunlar size gizli kalmışsa, yani siz bunları anlamamış ve bunlara hidayet de olunmamış iseniz, siz onu istemediğiniz halde onu size zorla mı kabul ettireceğiz? Yani bu durumda size karşı yapabileceğim bir çarem yoktur, diyordu Nuh Aleyhisselam. Ey kavmim, bana karşı sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim ecrimi vermek ancak Allah'a aittir. Yani değerli kardeşler, hem bu dünyada ve hem de ahirette size fayda verecek şeyleri size tebliğ etmeme karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Ben ancak ecrimi, vereceği sevap sizin bana vereceğinizden daha kalıcı ve benim için daha hayırlı olan Allah'tan istiyorum. Diğer bir söze gelince Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın diğer bir sözüne: ben müminleri kovacak da değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Ne var ki ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Bundan anlaşılıyor ki onlar Hazreti Nuh'tan müminleri yanından uzaklaştırmasını istediler. O bunu yaptığında da onun yanında toplanacaklarını vaat ettiler. Ancak Hazreti Nuh bunu kabul etmeyip şöyle dedi: onlar Rablerine kavuşacaklardır. Yani eğer ben onları kovarsam beni Allah Azze ve Celle şikayet etmelerinden korkarım. Bundan dolayı da şöyle dedi: ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'tan gelecek azaba karşı bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz? İşte bunun içindir ki Kureyş kafirleri Resulullah'tan Ammar, Süheyb, Bilal, Habbab ve benzeri zayıf müminleri huzurundan kovmasını istediklerinde Allah-u Teala ona bunu yapmayı yasakladı. Nitekim biz bunu En'am ve Kehf surelerinin tefsirinde açıklamıştık değerli kardeşlerim. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Muhakkak ben bir meleğim de demiyorum. Yani değerli kardeşler, ben kulum ve Resulüm demekteydi. Allah'ın ilminden bana öğrettiğinden başka bir şey bilmem. Allah'ın güç yetirmeme izin verdiğinden başka bir şeye güç yetirmem. Allah'ın dilemesi dışında kendi nefsim için bir fayda ve zarara da malik değilim. Ve gözlerinizin aşağılık gördüklerine Allah kesin olarak onlara bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda bunun aksini yaparsam gerçekten o zaman zalimlerdenim demektir. Yani ben kıyamet gününde Allah'ın katında bunlar için bir hayır yoktur diye şahitlik etmem. Allah onların halini daha iyi bilir. Allah onların nefislerinde olana karşılık eğer hayırsa hayır, şayet şer ise şer ile karşılık verecektir değerli kardeşlerim. Nitekim Şuara suresinin 111 ve 115. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: dediler ki sana sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır mıyız? Dedi ki onların yapmakta oldukları hakkında benim bilgim yoktur. Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir. Eğer şuurundaysanız anlarsanız ve ben mümin olanları kovacak değilim. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcı ve korkutucuyum. Değerli kardeşler, Hazreti Nuh ile kavmi arasındaki mücadele çok uzun bir zaman sürdü. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da içlerinde 50 yılı eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Yani bu çok uzun olan süreye rağmen değerli kardeşler, onlardan ancak çok az kimse iman etti.
Onlardan her bir nesil kendilerinden sonrakilere ona iman etmemeyi, ona muhalefet edip onunla savaşmayı vasiyet ediyordu. Onlardan baba olanlar çocuğu ergenlik çağına gelip sözünü anlayacak yaşa ulaştığında ona özel olarak şunu vasiyet ediyordu. Yaşadığın sürece ve hayatta kaldığın müddetçe asla Nuh'a iman etmeyeceksin. Onların yapıları da iman etmeyi ve Hakk'a tabi olmayı kabul etmiyordu. İşte bundan dolayı Hazreti Nuh aleyhisselam şöyle diyordu. Ve kötü kimseden, aşırı giden kafirden başka evlat doğurmazlar. Yine bundan dolayı onun kavmi şöyle demişlerdi. Dediler ki, ey Nuh, bizimle çekişip durdun. Bu çekişmede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan bize vaat ettiğini getir görelim. Dedi ki, eğer dilerse onu size Allah getirir. Yani bu sizin söylediğinizi ancak Allah Azze ve Celle yapmaya güç yetirir. Çünkü hiçbir şeyin aciz bırakmayacağı ve hiçbir şeyin kendisine ağır gelmeyeceği sadece O'dur. Hatta olmasını dilediği şeye sadece ol diyen ve O da oluveren de yine O'dur. Hud suresinin 34. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse ben size öğüt vermek istesem de öğüdümün size yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Yani Allah kimin fitneye düşmesini irade ederse artık hiç kimse onu hidayete erdiremez. Dilediğini hidayete erdiren, dilediğini de saptıran O'dur. İrade ettiği her şeyi yapandır. O aziz ve hakim olandır. Kimin hidayete hak ettiğini ve kimin de sapmaya müstahak olduğunu bilen de O'dur. Bütün bu hususlarda üstün hikmet ve susturucu hüccet yine O'nundur. Nuh'a vahyedildi. Gerçekten iman edenlerin dışında kesin olarak kimse inanmayacak. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Yani bu iman etmiş olanların dışında kavminden kimsenin iman etmeyeceğine dair Nuh aleyhisselama hem bir taziye ve hem de onların eziyetlerinden dolayı ona bir tesellidir. Şu halde onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Yani olanlardan dolayı üzülme. Çünkü zafer yakın, haber hayret vericidir.

Ve yine Hud suresinin 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır Rabbimiz Allah Azze ve Celle: bizim gözetimimiz altında vahyimizle gemiyi imal et. Zulme sapanlar konusunda da bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Şöyle ki Nuh aleyhisselam onların düzelmelerinden ve kurtuluşa ermelerinden ümidini kesince, onlarda bir hayır olmadığını görünce, onlar da sözlü ve fiili bir şekilde her yolu deneyerek onu yalanlamakta, ona muhalefet edip eziyet etmektedir. Allah için gazaplanarak onlara beddua ettim. Allah da onun duasını kabul ederek isteğini yerine getirdi. İşte şu ayetler bu hususu belirtmektedirler değerli kardeşlerim. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti de ne güzel icabet etmiştik. Onu ve ailesini o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Nuh da daha önce çağrıda bulunduğu zaman biz onun çağrısına cevap verdik. Onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Dedi ki Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı. Bundan böyle benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. Sonunda Rabbine dua etti. Gerçekten ben yenik düşmüş durumdayım. Artık sen intikam al. Rabbim dedi Nuh, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et. Bunlar hataları dolayısıyla suda boğuldular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiçbir yardımcı bulamadılar. Nuh, Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma dedi. Çünkü sen onları bırakacak olursan senin kullarını şaşırtıp saptırırlar ve onlar kötülükte sınırı aşan facirden, kafirden başkasını doğurmazlar. Değerli kardeşler, Nuh kavminin küfür ve günahlarından oluşan hataları ile peygamberlerin bedduası onların aleyhinde birleşti. Böyle olunca Allah-u Teala Nuh aleyhisselama ne ondan önce ve ne de ondan sonra büyüklükte benzeri olmayan gemiyi yapmasını emretti. Allah-u Teala önceden ona şunu bildirdi ki Allah'ın emri vaki olduğu ve gazabı onların üzerine indiği zaman artık onlar hakkında tekrar Allah'a müracaat etmeyecek. Çünkü onlara inen azabı gözüyle gördüğü zaman kavmine karşı şefkate gelmesi mümkün olabilir. Zira haber vermek gözle görmek gibi değildir. İşte bunun için Allah-u Teala şöyle buyurdu: zulmedenler hakkında da bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Gemiyi yaparken kavminin ileri gelenlerinden yanına uğrayan oldukça onunla alay ediyorlardı. Yani onları tehdit edip durduğu şeyin gerçekleşmesini uzak görerek onunla dalga geçiyorlardı. O, eğer bizimle alay ederseniz alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz dedi. Yani azabın başınıza gelmesine sebep olan inat ve küfürde ısrar ederek devam etmenizden dolayı asıl biz sizinle alay ediyor ve halinize hayret ediyoruz. Artık siz ileride bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli azap kimin üstüne çökecek? İşte Nuh kavmi dünyada bu şekilde katı bir küfür ve son derece varan bir inada sahip oldukları gibi ahirette de Allah'ın kendilerine elçi göndermiş olduğunu inkar edeceklerdir. Nitekim İmam Buhari Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: Nuh aleyhisselam ve ümmeti kıyamet gününde gelirler. Allah azze ve celle sen tebliğ ettin mi der. O da evet ey Rabbim diye cevap verir. Bu defa Allah-u Teala'nın ümmetine Nuh size tebliğ etti mi diye sorar. Onlar da hayır, bize hiçbir peygamber gelmedi derler. Bunun üzerine Allah-u Teala Nuh'a senin şahidin kimdir buyurur. O da
Muhammed ve ümmetidir der. Böylece Muhammed'in ümmeti onun tebliğ etmiş olduğuna şahitlik eder. İşte bu Allah'ın şu sözüdür. Böylece sizi vasat, adaletli bir ümmet kıldık. Bütün insanlığa karşı şahitler olasınız. Bu peygamber de size karşı şahit olsun diye. Bu ümmet sadık ve tasdik edilmiş olan peygamberinin şahitliğine dayanarak Allah'ın Nuh aleyhisselamı hak ile gönderdiğine şahitlik edecektir değerli kardeşlerim. Yine bu ümmet Allah'ın Nuh aleyhisselama hakkı indirdiğine ve hakkı ona emrettiğine, Nuh'un da bu hakkı en mükemmel ve tam bir şekilde ümmetine tebliğ ettiğine şahitlik edecektir. Hazreti Nuh dinlerinde kavmine fayda verecek her şeyi onlara emretmiş ve onlara zararlı olan her şeyi de onlara yasaklamış ve onları bu zararlı şeylere karşı sakındırmıştır. Zaten bütün rasullerin hali de bu şekildedir. Hatta Nuh aleyhisselam kavmini onların zamanında çıkması beklenmese bile Mesih Deccal'a karşı dahi uyarmıştır. Bunu sadece onların hakkında tedirgin olmasından ve onlara olan şefkat ve merhametinden dolayı yapmıştı değerli dostlar. Nitekim İmam Buhari Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasında ayağa kalktı. Layık olduğu şekilde Allah'ı övdükten sonra Deccal'dan bahsederek şöyle dedi. Ben Deccal hususunda sizi uyarıyorum. Şüphesiz ki her peygamber Deccal'a karşı kavmini uyarmıştır. Muhakkak Nuh dahi bu hususta kavmini uyardı. Ancak ben onun hakkında size öyle bir söz söyleyeceğim ki hiçbir peygamber kavmine bu sözü söylememiştir. Biliniz ki onun bir gözü kördür. Allah ise kör değildir. Bu hadis Sahihayn'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şu lafızla varit olmuştur. Ben Deccal hakkında hiçbir peygamberin kavmine söylemediği bir şeyi size söyleyeyim mi? Onun bir gözü kördür. Onunla birlikte cennet ve ateşe benzeyen yerler vardır. Onun cennet olduğunu söylediği yer ateşin ta kendisidir. Nuh'un kavmini ona karşı uyardığı gibi ben de sizi uyarıyorum. Bu Buhari'nin lafzıdır değerli kardeşlerim. Selef alimlerinden bazıları dediler ki Allah Nuh'un duasını icabet edince kendisinden gemiyi yapması için bir ağaç dikmesini emretti. Nuh aleyhisselam ağacı dikti ve tam 100 sene onun büyümesini bekledi. Sonra 100 sene boyunca onu kereste haline getirdi. Kereste yapmanın 40 sene sürdüğü de söylenmiştir. Ve şüphesiz Allah en iyisini bilendir. Muhammed bin İshak Sevri'nin şöyle dediğini nakletti. Bu gemi tik sac ağacının kerestesinden yapıldığını söylemiştir. Şöyle de denilmiştir değerli kardeşlerim. Çam ağacının kerestesinden yapıldı. Tevrat'ın nas'ı da bu şekildedir. Sevri dedi ki Allah-u Teala Nuh'a geminin uzunluğunu 80 zira, arşın enini de 50 arşın yapmasını, hem dışını ve hem de içini ziftlemesini, suyu yarıp gitmesi için gemiye az meyilli bir mahmuz prova yapmasını emretti. Katede dedi ki geminin uzunluğu 300 zira, arşın eni ise 50 ziraydı. Benim Tevrat'ta gördüğüm de bunun aynısıdır. Hasan el-Basri dedi ki uzunluğu 600 zira, genişliği 300 ziraydı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle dediği nakledildi. Uzunluğu 1200 zira, eni de 600 ziraydı. Şöyle de denildi. Uzunluğu 2000 zira, eni ise 100 ziraydı. Bunların hepsi şöyle dediler. Yüksekliği 30 zira, arşın idi. 3 kattan oluşuyordu ve her bir kat 10 ziraydı. En alt kat kara hayvanları ve vahşi hayvanlara,
Orta kat insanlara ve üst katta kuşlara aitti. Kapısı yan tarafındaydı. Geminin üzerini tamamen kapatmış bir de örtüsü vardı. Allah-u Teala Müminin suresinin 26 ve 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Ey Rabbim, beni yalanladıkları için intikamımı al," dedi. Biz de ona şunu vahyettik: "Vahyimizle ve gözetimimiz altında bir gemi yap." Yani bizim sana emretmemizle ve bizim müşahedemiz altında gemi yap ki onun yapılışında doğru olana seni irşat edelim. Ve yine Müminin suresinin 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır Rabbimiz: "Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca onun içine her tür hayvan olan ikişer çift ile içlerinden aleyhlerine söz geçmiş, azap gerekmiş olanlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır," diye vahyettik.

Değerli kardeşler, Allah-u Teala burada Hazreti Nuh'a yüce ve büyük emrini iletmektedir. Şöyle ki Allah'ın emri geldiği ve azabı vakti olduğunda eti yenen ve yenmeyen hayvanlardan ve diğer bütün canlılardan birer çift gemi alacak. Böylece onların nesli devam etmiş olacak. Yine ev ahalisini de yanında gemiye bindirecek. Ancak aleyhlerine azap sözü geçmiş olanlar hariç. Yani ancak kafir olanlar müstesna. Çünkü onun hakkında geri çevrilmeyen beddua geçerli olmuş ve geri çevrilemeyecek azabın gelişi de hak olmuştur. Yine daha önceden de beyan ettiğimiz gibi Allah-u Teala Hazreti Nuh'a dilediğini yapan zatın onlar hakkında kesinleştirdiği büyük azabın vukuunu gözüyle gördüğü zaman onlar için tekrar ona müracaat etmemesini emretmişti. Cumhura göre tandırdan maksat yeryüzüdür. Buna göre manası şöyle olur. Yeryüzünün her tarafı, hatta ateş yerleri olan tandırlar bile su ile kaynadığı zaman. İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledildi. Tandır Hindistan'da bulunan bir kaynaktır. Şabi ise bu kaynağın Küfe'de olduğunu söyledi. Katade de bunun Cezire'de olduğunu söylemiştir. Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, tennurdan maksat sabahın ve fecrin aydınlığıdır. Yani fecir çıktığı zaman her bir çiftten iki tanesini gemiye yükle. Bu, değerli kardeşlerim, garip bir görüştür aynı zamanda. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hud suresinin 40. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır fevran ettiği zaman dedik ki her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Bu ikinci bir emirdir değerli kardeşlerim. Buna göre azabın gerçekleşmesi esnasında her birinden çifter çifter gemiye yükleyecek. Kitap ehlinin kitabında da şöyle geçmektedir ki Hazreti Nuh'a eti yenenlerden 7'şer çift, eti yenmeyenlerden ise biri erkek biri dişi olmak üzere birer çift yüklemesini emredildi. Bu ise bizim hak kitabımızda bulunan her birinden çifter çifter ayetinin manasına aykırıdır ve şüphesiz en iyisini bilen Allah'tır. Bazıları İbn Abbas radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edildiğini zikrettiler. Kuşlardan ilk önce gemiye papağan girdi. Hayvanlardan en son gemiye eşek girdi. İblis de eşeğin kuyruğuna asılarak girdi. İbn Ebi Hatim Eslem radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Nuh her birinden çifter çifter gemiye yükleyince ashabı şöyle dediler. Aslan yanımızda bulunduğu halde biz nasıl rahat edebiliriz? Veya evcil hayvanlar nasıl rahat edebilirler? Bunun üzerine Allah sıtma hastalığını aslana musallat kıldı. İşte yeryüzünde gerçekleşen ilk sıtma budur. Sonra ashabı fareden şikayetçi olup şöyle dediler. Füveysika, fare bizim yiyeceklerimizi ve eşyalarımızı ifsat etmektedir. Bunun üzerine Allah aslana ilham etti. Aslan hapşırdı ve ondan bir kedi çıktı. Fare de kedinin korkusundan saklandı. Allah-u Teala'nın ve aleyhinde söz geçmiş olanlar hariç aile efradını sözünün manası şudur. Geçerli bedduayı haklarında kabul ettiğim aile efradından kafir olanlar hariç. Bunlardan biri de ileride de geleceği üzere Hazreti Nuh'un boğulan oğlu Yam idi. Ve iman edenleri sözünden maksat şudur. Ümmetinden sadece iman edenleri geminin içine yükle. Allah-u Teala buyurdu ki, zaten onunla birlikte ancak çok az kimse iman etmişti. Onların arasında uzun bir müddet kalmasına, gece gündüz hiç durmadan onları davet etmesine,
sözün her türlüsünü ve nezaketin her çeşidini kullanmasına, bazen tehdit edip azapla korkutmasına ve bazen de teşvik edip müjdelemesine rağmen bu böyle olmuştu. Gemide onunla birlikte kaç kişi bulunduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki 80 kişiydiler. Yanlarında hanımları da vardı. Kâb-ül Ahbar dedi ki 72 kişiydiler. Veya denildi ki onlar 10 kişiydiler. Şöyle de denildi. Gemiye binenler sadece Nuh, 3 oğlu ve 4 geliniydi. Yanlarında perişan olan, ayrılarak doğruluk yolundan başka bir yola sülük eden Yam'ın hanımı da vardı. Bu görüş ayetin zahirine muhaliftir. Çünkü ayet Nuh aleyhisselam ile birlikte aile efradından başka ona iman eden bir grubun da bindiğini açık bir şekilde göstermektedir. Nitekim şöyle demişti: beni ve beraberimdeki müminleri de kurtar. Denildi ki gemiye binenler 7 kişiydi. Hazreti Nuh'un hanımına gelince, ki onun bütün çocuklarının annesiydi, çocukları Ham, Sam, Yafes, ehli kitabın Kenan diye isimlendirdikleri boğulan Yam'ın ve tufandan önce vefat eden Abir idiler. Denildiğine göre o da boğulanlarla birlikte boğuldu. O da küfründen dolayı hakkında söz geçmiş olan kimselerdendi. Ehli kitaba göre ise o da gemideydi. Buna göre onun daha sonra kafir olmuş olması veya azabın kıyamet gününe ertelenmiş olması muhtemeldir. Ancak zahir olan birinci görüştür değerli kardeşlerim. Çünkü Nuh şöyle beddua etmişti: yeryüzünde kafirlerden dönüp dolaşan bir kimse bırakma. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: böylece sen beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki, bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve de ki Rabbim, beni kutlu bir noktada indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın. Burada Allah-u Teala Nuh aleyhisselama gemiyi ona musahhar kılıp onu gemiyle kurtardığı, onunla kavmi arasında hüküm verdiği ve onu yalanlayıp muhalefet edenlere karşı gözün aydın kıldığı için Rabbine hamd etmesini emretti. Nitekim başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurdu: ki o bütün çiftleri yarattı ve sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler de var etti. Onların sırtlarına binip doğrulmanız, sonra onlara binip doğrulduğunuz zaman da Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve bunlara bizim için boyun eğdiren Allah ne yücedir, yoksa biz bunu kendi hizmetimize yanaştıramazdık demeniz için ve biz elbette Rabbimize çevrilip döneceğiz. İşte değerli kardeşler, bütün işlerin başında hayır ve bereket üzere olması ve akıbetinin de güzel olması için dua edilmesi emredilmektedir. Nitekim Allah-u Teala hicret ettiğinde Resulüne şöyle buyurmuştu: ve de ki Rabbim, beni girilecek yere doğru bir girdirişle girdir ve çıkarılacak yerden doğru bir çıkarılışla çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

Nuh aleyhisselam da bu vasiyete uyarak şöyle dedi: de ki ona binin. Onun yüzmesi de demir atması durması da Allah'ın adıyladır. Şüphe yok ki benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Yani geminin hareketinin başlaması da hareketinin durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim günahları bağışlayandır, rahimdir. Yani gafur ve rahim olmasıyla birlikte acıklı bir azabın sahibidir. Onun azabı suçlu olan bir kavimden geri çevrilmez. Nitekim onu inkar eden ve ondan başkasına ibadet eden yeryüzü ahalisine azap etti. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, inşallah burada sohbetimizi noktalamış olalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden Nuh Aleyhisselam'ın hayatına devam edeceğiz. Rabbim okuduklarımızdan anlamayı idrak edip ders çıkaranlardan eylesin ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. İnşallahü Rahman, haftaya buluşmak ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz. Mutlaka bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz.
0: Özel efendim. 103.2

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Dinsizlik, densizlik, donsuzluk. Dinsizlik, densizlik, donsuzluk çağını yaşıyoruz. Ahlak, fazilet, iffet, haya, utanma şişeleri taşa çalınıp kırıldı. Çirkinlikler, kötülükler evlerin içine kadar girdi. Fısk, fücur, rezalet, isyan, tuğyan, kepazelik aldı yürüdü. Evrensel bilgeliğin suç saydığı, kötü gördüğü her şey açıkça ve küstahça işlendi durdu. Altın buzağı dini yaygın ve aşikar hale geldi. Bunca fenalık ve günah karşısında Sodom, Gomer'e solda sıfır kaldı. İşin en kötüsü Müslümanların çoğu bunları kanıksadı. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapılmaz oldu. Halk namazı terk etti, şehvetlerine uydu. Bin çeşit şehvet, lüks, israf, gösteriş, gurur, kibir ayyuka çıktı. İtikatta vahim bozukluklar, sapıklıklar, bid'atler zuhur etti. Onların dinleri paradır, kıbleleri karıdır diye vasıflandırılan bir güruhi la yuflihun türedi. Yalan, tezvir, iftira, fitne, fesat, gıybet çok arttı. Yüksek binalar yapıldı, zina çoğaldı. Günde 6 milyon ekmek çöpe atılarak yaratanın en büyük nimeti horlandı. Besmelesizlik ve şükürsüzlük, kanaatsizlik, azgınlık, azgınlık. Yangın, büyük yangın. Havalar ısındı, gelsin piknikler, gelsin zevkü sefa. Ne güzel hayat, oh keka. Köfteler, dolmalar, börekler nefis. Çaylar, leziz mi leziz? Kaynamış yumurtalar tokuşturulurken, benim şeyhim senin şeyhinden büyüktür. Yok yok, bu kadar da karamsar olma. Bu ülke çok dua almıştır, bir şeycikler olmaz. Şeriat elden gitmiş, din iman elden gidiyor ama bak benim evim ne güzel, otomobilim ne lüks, hayatım ne kadar yaltıslı. Umre'ye gitmiştim geçen ay. Zam zam Tover'in üst katında kral suiti kiraladım. Yukarıda Kabe'ye bakarken serin zemzem su içtim ben. Bizim cemaat çok üstün, öteki cemaatlere bakma sen. Bizim büyüğümüz Hazretül Hazerat'tır, ben. Bana beni, benden, bende. Zina suç olmaktan çıkmış mı? Bu benim konum değil. Bak hazretim nasıl uçuyor kuşlar gibi. Uç baba uç. 26 yaşındaki kaç anne intihar etmiş, iki yavrusu yetim kalmış. Böyle üzücü şeyler söyleme bana. İçim kararıyor sonra. Yeni aldığım pahalı ve lüks otomobil ne güzel baksana. Su gibi benzin yakıyor. Uçar gibi gidiyor, ufukları aşıyor. Soğuk aylarda malikanemi ısıtmak için ayda 1500 liralık gaz faturası ödedim. Oh sıcacık malikanem benim. Kravatıma bak. En pahalı marka. Es rüzgar es. Ters dönsün de herkes markasını görsün çatlasın. Platin kemik restoranda yemekler enfes. Her şeyi yiyorum bol bol. Benim 7 midem var. Param çok. Midem geniştir benim. Ye ye ye. Bekle Sodom Gomer'e. Onlar da vaktiyle lüks yaşamışlardı. Sonra ansızın. İkinci yazım. İslami cemaatlerin, tarikatların, fırkaların meşruiyeti. Hiçbir İslami parçanın, tarikatın, hizbin, fırkanın, grubun, cemaatin, kliğin aşağıda sayacağım işleri yapmaya hakkı yoktur. Yaparlarsa meşruiyetlerini yitiriverirler. 1. Siyonistlerle, İsrail'le, onların gizli istihbarat teşkilatları ile doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde işbirliği yapmak. 2. Türkiye'yi yeniden bir Hristiyan yurdu yapmak isteyen teslisçilerle, bilhassa Siyonist Yahudilerden daha ziyade Siyonist olan evangelistlerle işbirliği yapmak. 3. CIA ve Mossad'la işbirliği yapmak. 4. Sömürgeci emperyalist İslam düşmanları ile işbirliği yapmak, onlara faydalı olmak. 5. İslam'ın temellerinden, zaruriyatından ödün vermek. 6. Üzerinde mutlak icma bulunan, Allah katında tek hak, muteber, geçerli din İslam'dır hükmüne aykırı sözler söylemek. İslam'dan başka da Hak İbrahim'i dinler vardır. Onların bağları da ehli necat ve ehli cennettir demek. 7. Salih olsun, fasık olsun, bütün müminleri tek bir ümmet olarak kabul etmemek. 8. Allah katında Müslümanın derecesinin ve üstünlüğünün birinci ölçüsü olarak takvayı kabul etmemek. Onun yerine cemaat yandaşlığını getirmek ve bu suretle Kur'an'a açıkça ters düşmek. 9. Zekatları Kur'an'a, sünnete, fıkha, şeriate aykırı olarak toplamak ve aykırı olarak sarf etmek. 10. Aşırı derecede hizip ve fırka fanatizmi, holiganlığı, militanlığı yapmak. 11. Başlarındaki zevatı erbap haline getirip putlaştırmak. Meşru olabilmeleri için bütün İslami parçaların sahih itikat, sevad-ı azam dairesi içerisinde bulunmaları gerekir. Ehli sünnet dairesi içindeki Müslümanlar din kardeşlerine takiye ve kitman yapamazlar. Zekatların kimlere verileceği Kur'an-ı Azimüşşan'ın Tevbe suresinin 60. ayetinde çok açık, çok seçik, çok sarih bir şekilde bildirilmiştir. Bu ilahi emri çiğneyenler fasıktır, facirdir. Kur'an bütün müminlerin kardeş olduğunu beyan etmektedir. Allah'ın tesis etmiş olduğu bu kardeşliği yıkanlar, zedeleyenler haindir, merduttur. Allah bize İslam düşmanlarını dost ve veli edinmeyiniz buyuruyor. Bu emri ve bu öğüdü dinlemeyip bunun tersine tutumlar sergileyenler ilahi sınırları aşmış olurlar. İslami, Kur'ani, şer'i meşruiyetini kaybeden cemaatler, tarikatlar, gruplar ve parçalar Rahmani çeşitlilik dairesinden çıkmış olur. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum teşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 72. sayfası ve devamı üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 72'de, 7. alıştırmada şöyle bir başlık var. İkra ma yeli thumma ktubhu ma kitabati al-arqam al-varidati fihi bil-huruf. Bu başlığı haddizatında programımızın bir önceki bölümünde okumuş ve sizden isteneni izah etmiştik. Bu alıştırmada sizden ne istendiğini söyledik efendim. Aşağıdaki cümleleri oku, aşağıda verilenleri, gelenleri oku. Sonra cümlelerde geçen rakamları harflerle yaz anlamında bir talimat var dedik. Şimdi burada birinci cümlede 29 ve 30 rakamlarını görüyoruz. Bu sayıları görüyoruz. Şimdi bunları siz yazı olarak defterlerinize veya kitaplarınıza kaydettiniz. Ben cevaplarını şimdi veriyorum ve siz de cevaplarınızı kontrol ediyorsunuz. Birinci cümle: Fişşehri tis'atun ve eşrune ev thalâthune yevmen. Ayda 29 yahut 30 gün vardır anlamındaki bu cümlede. 29'u tis'atun ve eşrune, 30'u ise thalâthune şeklinde yazmalıydınız. İkinci cümle: Fî hâzihil hâfileti hamsetun ve eşrune râkiben. Bu otobüste 25 yolcu vardır anlamındaki bu cümlede 25 sayısını hamsetun ve eşrune şeklinde yazmış olmalıydınız. Karşı sayfaya, sayfa 73'e geçelim. Karşı sayfada, sayfa 73'te, sayfa başında 3 numaralı cümleyi görüyoruz. Câel yevme isnâni ve eşrûne tâliben cedîden. Bugün 22 yeni öğrenci geldi anlamındaki cümlede 22 sayısını isnâni ve eşrûne şeklinde yazmış olmalıydınız. Dördüncü cümlede fî hâzel kitâbi vâhidun ve eşrûne dersen ifadesi var. 21'i vâhidun ve eşrûne şeklinde söyleriz. Bu kitapta 21 ders var anlamında bir cümle. Beşinci cümle: Hâzel mel'abu tûluhu semâniyetun ve eşrûne metran ve arduhu erba'atun ve eşrûne metran. Bu oyun alanının, bu oyun sahasının uzunluğu 28, genişliği ise 24 metredir anlamında bir cümle. Bu stadın veya bu oyun sahasının, bu oyun alanının uzunluğu 28 metre, genişliği ise 24 metredir. Cümle 6: Kem kilometran el mesafetu beynel medineti vel matari. Şehirle havaalanı arasında kaç kilometre mesafe var? Bu sorunun cevabı: El mesafetu beynehuma 23 kilometran. İkisi arasındaki mesafe 23 kilometredir. Cümle 7: Hâze defteru tûluhu 27 santimetran. Bu defterin uzunluğu, boyunu kastediyor, 27 santimetredir. Efendim, bu sayfada, sayfa 73'te yer alan bu alıştırmayı tamamladık. Şimdi aynı sayfada 8. alıştırmaya bakalım. Teemmel ma yeli. Aşağıda verileni ya da verilenleri incele anlamında bir başlık var bu alıştırmada. Mübekkiran, bunun zıttı müteahhiran. Mübekkiran erkenden anlamında bir ifade. Bunun zıttı ise, bunun anlam bakımından tersi ise müteahhiran, geç olarak diye anlayabileceğimiz bir ifade. Mübekkiran erkenden, müteahhiran ise geç olarak, gecikmiş olarak. Örneklere bakalım şimdi. Üç örnek verilmiş. Birinci örnek: Zehebtu ilel medreseti yevme mübekkiran ve raca'tu ilel beyti müteahhiran. Zehebtu ilel medreseti yevme mübekkiran. Bugün okula erkenden gittim. Ve raca'tu ilel beyti müteahhiran. Ve eve geç döndüm. Bugün okula erkenden veya erken gittim. Ve raca'tu ilel beyti müteahhiran. Ve eve geç döndüm. Cümle 2: Zehebet Leyla ilel camiati müteahhiraten. Leyla üniversiteye geç gitti. Üçüncü cümle: Zehebetit tabibetul yevme ilel müsteşfa mübekkiraten. Doktor hanım, bayan doktor bugün hastaneye erken gitti anlamında bir ifade. Dikkat ederseniz söz konusu burada örnek olarak verilen cümlelerde şayet cümlenin öznesi bir diğer ifadeyle faili müzekkerse, burada verilen zaman zarflarını mübekkiran ya da müteahhiran şeklinde kullandık. Ancak söz konusu fiil cümlesinin faili Leyla veya Et-Tabibe gibi müennes bir isim olduğunda mübekkiraten ve müteahhiraten şeklinde kullandık. Dokuzuncu alıştırma: Kevvin cümelen müstamilen el kelimatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler kur anlamında bir başlık var. Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümleler kur. Peki burada toplam kaç kelime var? Daimen, ahyanen, müteahhiran ve merraten uhra ifadelerini görüyoruz. Peki içinde daimenin bulunduğu bir cümleyi ben size örnek olarak vereyim. Huve yezhebu ilel mektebeti daimen. O daima kütüphaneye gider anlamında bir cümle. Huve yezhebu ilel mektebeti daimen. İkinci olarak ahyanen, içinde bazen anlamındaki ahyanen efendim zarfının bulunduğu bir cümle istenmiş sizden. Peki içinde ahyanenin bulunduğu cümleye örnek olarak la ye'kulul fetura ahyanen, bazen kahvaltı yapmaz anlamındaki cümleyi örnek olarak vermiş olalım. La ye'kulul fetura ahyanen, bazen kahvaltı yapmaz. İçinde müteahhiranın bulunduğu cümleye örnek olarak yerci'u minel kulliyeti müteahhiran cümlesini örnek olarak verelim. Yerci'u minel kulliyeti müteahhiran, o fakülteden geç döner anlamında bir cümle. İçinde merraten uhra'nın bulunduğu cümleye örnek olarak da se'ezurukel yevme merraten uhra cümlesini örnek olarak verelim. Seni bugün bir kez daha ziyaret edeceğim. Se'ezurukel yevme merraten uhra, seni bugün bir kez daha ziyaret edeceğim anlamında bir cümle. Efendim şimdi bu sayfada, sayfa 73'te bu dersin sonu diyebileceğimiz bölümdeyiz. El-Kelimatul Cedidetu başlığı altına verilen bölümde bu derste geçen kelimeler sıralanmış. Bunu bitirdikten sonra, bu bölüm bitirdikten sonra bir sonraki sayfada, sayfa 74'te yer alan 11. derse geçmiş olacağız inşallah. Peki kelimeleri okuyalım ve Türkçe karşılıklarını verelim. Daimen dilimize geçmiş zaten, daima anlamında. Peki ahyanen, bazen. Marraten uhra, bir kez daha. Marraten uhra, başka bir sefer veya bir kez daha diye anlayabileceğimiz bir ifade. Mektebun, sıra, masa veya ofis anlamında bir kelime. Amilun, çoğulu ummalun, işçi anlamında bir kelime. Tulun, uzunluk. Ardun, genişlik. Mesafe, mesafe, uzunluk. Kilometre, çoğulu kilometraat, kilometre. Sonra santimetre, çoğulu santimetraat, santimetre. Metre, çoğulu emtar, metre. Amile, çalıştı. Feale, yaptı. Rakibe, bindi. Raka'a, rükû etti. Rükû yaptı. Secde, secde etti anlamında kelimeler. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda bir dersi daha geride bıraktık. Eddersul Aşir başlıklı 10. ders başlıklı dersimizi bitirdik. Şimdi sayfa 74'te Eddersul Hadiye Aşara 11. ders başlıklı dersteyiz. Bu dersin hemen girişinde parantez içerisinde fil hafileti, otobüste anlamında parantez içinde bir ifade görüyoruz. El evvel, el-thani şeklinde birinci şahıs, ikinci şahıs diye adlandırılmış. İki şahıs arasında bir diyalog var. Birinci şahıs Esselamu Aleyküm, el-thani ikinci şahıs ve Aleykümüsselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Birinci şahıs Mesmuke ya ehi, kardeşim adınız ne? El-thani ismi Abdullah ve Mesmuke, benim adım Abdullah. Ya sizin adınız ne? El-evvel ismi Faysal, adım Faysal. El-talibun ente ya Abdullah, Abdullah sen öğrenci misin? Abdullah naam, evet. Faysal eyne tedrusu ya ehi, kardeşim nerede okuyorsun? Abdullah edrusu bi camiati Riyad, Riyad Üniversitesi'nde okuyorum. Faysal fi ayyi kulliyetin tedrusu, hangi fakültede okuyorsun? Abdullah edrusu fi kulliyetil hendese, mühendislik fakültesinde okuyorum. Faysal fi ayyi senetin tedrusu, kaçıncı yılda okuyorsun? Bunu kaçıncı sınıfta okuyorsun gibi anlamak mümkün. Yani hangi yılda okuyorsun, hangi yılı okuyorsun? Fi ayyi senetin tedrusu, kaçıncı yılı okuyorsun? Abdullah edrusu fi seneti saniyeti, ikinci yılı okuyorum veya ikinci yılda öğrenim görüyorum. Faysal etariful mühendise Selmane, mühendis Selman'ı tanır mısın, tanıyor musun? Abdullah taban, tabii ki. Huve ustazi, o benim hocam. Huve ahsenu müderrisin fil kulliye, o fakültedeki en iyi hoca, o fakültedeki en iyi öğretmen. Karşı sayfaya geçiyoruz, sayfa 75'e. Faysal men haula'il fityetu lezine ma'ak ke ennehum ihvetuke, bu yanındaki gençler kim? Ke ennehum ihvetuke, onlar sanki kardeşlerin, onlar kardeşlerin gibi. Abdullah naam, evet. Haula'i ihveti, bunlar benim kardeşlerim. Li erba'atu ihvetin ve selasu ehevatin, benim 4 erkek 3 kız kardeşim var. Faysal eyne yedrusu haula'i, bunlar nerede okuyorlar? Bunlar nerede okuyorlar? Abdullah emma ihveti fe kulluhum yedrusune bil camia, erkek kardeşlerimi sorarsan onların hepsi üniversitede okuyorlar. Erkek kardeşlerimi sorarsan onların hepsi üniversitede okuyorlar. İsa ve huve ekberu minni, İsa ki o benden büyüktür. Yedrusu fi kulliyeti tıbbi, tıp fakültesinde okuyor. Ve İbrahimu yedrusu fi kulliyeti ticara. İbrahim ticaret fakültesinde okuyor. Ve İshaku yedrusu fi kulliyetil adab. İshak edebiyat fakültesinde okuyor. Ve İsmailu yedrusu fi kulliyetil ulumi. İsmail ise fen fakültesinde okuyor. Ve haulâ-i selâsetu asgaru minni. Bu üçü benden küçük. Bu üçü benden küçük. Ve emmel ehevâtu fe yedrusne fil medrasetil mutevassitati. Kız kardeşlerimi sorarsan, kız kardeşlerimse fe yedrusne fil medrasetil mutevassita. Ortaokulda okuyorlar. Zeynep tedrusu fi senetil ula. Zeynep birinci yılında okuyor veya birinci sınıfta okuyor diye de anlayabiliriz burayı. Zeynep birinci yılında okuyor. Ve Selma tedrusu fi senetil saniye. Selma ikinci yılı okuyor. Ve Leyla tedrusu fi senetil salise. Ve Leyla üçüncü senesini okuyor. Faysal, fi eyyi medresetin tedrusu ehevatuke? Kız kardeşlerin hangi okulda okuyorlar? Fi eyyi medresetin tedrusu ehevatuke? Abdullah, yedrusne fi medreseti Halid ibnil velidi lilbenati bi Mekke'te. Onlar Mekke'de Halid bin Velid kız okulunda okuyorlar. Faysal, eyne teskunune entum? Siz nerede oturuyorsunuz? Abdullah, ihveti yeskunune fi mehaci'il camia. Erkek kardeşlerim üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Erkek kardeşlerim üniversitenin yurtlarında kalıyorlar. Emma ene fe eskunu ma'a karibin li. Beni sorarsan bana gelince veya bense bir yakınımla birlikte kalıyorum. Bense bir yakınımla birlikte kalıyorum. Faysal, e mutezevvicun ente ya Abdullah. Abdullah sen evli misin? Abdullah, la lestu bi mutezevvicin. Hayır, evli değilim. Faysal, ma unvanuke, adresin ne? Abdullah, hâzihi bitâkati fîhâ unvâni. Bu benim kartım. Onda adresim var. Bu benim kartım. Onda adresim var. Efendim, sayfa 75'teki diyaloğu da tamamladık. Diyaloğun son bölümü sayfa 76'da. Bir sonraki sayfaya geçelim şimdi. Faysal, eşkuruke ya ahi. Teşekkür ederim kardeşim. Ene mesrurun bi liqaike. Ben seninle karşılaştığıma, görüştüğüme sevindim. Ene se'enzilu fil mahattatil kadimeti. Ben gelecek durakta ineceğim. Ben gelecek durakta, gelecek istasyonda ineceğim. Abdullah, fi emanillah, Allah'a emanet ol. Ve ilel liqa, görüşmek üzere. Es-sa'iqu li Faysalin. Şoför Faysal'a şöyle der. Hâzel bâbu lidduhûli ya seyyidi. Bu kapı binmek için efendim. Bu kapı giriş için efendim. En-nuzûlu min hunâke. İniş oradan. En-nuzûlu min hunâke. İniş oradan. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda yeni bir metni, yeni bir diyaloğu da tamamlamış olduk. Daha doğrusu metnin veya diyaloğun tercümesini bitirmiş olduk. Eddersul Hadiye Aşar, 11. ders başlıklı bu dersin Sayfa 76'da ve devamında alıştırmaları yer alıyor. Temariğin başlığı altındaki ilk alıştırma ecib anil esir etil etiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Peki birinci alıştırmada parçayla ilgili klasik sorular var. Bu soruları okuyup parçadaki bilgilerden hareketle, verilerden hareketle cevaplamanız gerekiyor. Toplam kaç soru var? Şöyle göz atayım. 9 soru var. İkinci alıştırmada sahih ma yeli başlığını görüyoruz. Aşağıdakileri tasih et, düzelt anlamında. Peki şimdi bu iki alıştırmanın parçayla ilgili oluşundan hareketle size burayı ev ödevi olarak tevdi etmiş olayım. Programımızı kapattıktan sonra, bitirdikten sonra siz hemen ders kitaplarınızın başından kalkmadan burada sorulan, size yöneltilen soruları yer bulabiliyorsanız kitabın üzerinde, bulamıyorsanız defterleriniz üzerinde cevaplayın. En güzel, en doğrusu bir defter tutmanız ve bu soruların cevaplarını defterinize kaydetmeniz. Birinci alışmada toplam 9 cümle, ikinci alışmada ise 4 cümle var. Bunları okuyup parçaya göre cevaplayın. Ben programımızın gelecek bölümünde bunların cevaplarını verdiğim zaman kendi cevaplarınızı kontrol etmiş olun inşallah. Siz sayfa 76'da kalmayın, ileriye doğru 77 ve devamını okuyun. Anlayabildiğiniz size aittir, anlamışsınızdır zaten. Anlayamadıklarınızı da biz programlarımızda okudukça inşallah, size izah ettikçe anlamış, kavramış olursunuz. Efendim, radyo dershanesinde programımızın bu bölüm için tasarladığımız sürenin de sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: Özel FM.
1: Molotov'i, Molotov'i, Rasha'si.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur. Sade ve gösterişten uzak giyinin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın Mekke'de Müslümanlar Rabbimiz Allah diyorlardı. Bizim program yapıcımız Allah'tır. Bizim hayat programımızın belirleyicisi Allah'tır. Biz boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim ettik. Biz hayatımızı Allah için yaşayacağız dediler. Ve Mekke'de Mekke müşrikleri Müslümanların bu sözüne asla tahammül edemediler. Müslümanların bu imanını asla kabullenemediler. Dediler ki ya bu nasıl şey? Bu adamlar bizi nasıl reddederler? Bunlar bizim egemenliğimizi nasıl reddederler? Egemenliği bizden alıp da Allah'a nasıl verirler? Bunlar bizim istediğimiz kıyafetten nasıl uzak bir kıyafete sahip olurlar? Bunlar bizim gibi niye layık değiller? Bunlar niye bizim gibi demokratik değiller? Bunlar neden bizim gibi giyinip soyunmuyorlar? Bunlar neden bizden farklı yaşıyorlar, bizden ayrıldılar diye Mekke müşrikleri Müslümanların Rabbimiz Allah demelerine asla razı olamadılar. Tarih içinde bu hep böyle olmuştur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

0: Ey peygamber, ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever.
1: Özel efem. Özel efem.

0: Gençler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Şehit, ey kanıyla cenneti satın alan yiğit, mazlumların ahına merhem olan mücahit, Allah'ın nurunu göğsünde taşıyan, yayılması için küfrün karanlığıyla savaşan, atan da vuran da Rabbimdir diyen, imanıyla kalplere korku veren, cenk meydanında mazlumların umudu, kafirlere korku salan mücahit, cihad arzusuyla göz kapayıp cihad arzusuyla gözünü açan, Allahu Ekber diyerek yola çıkan, Hasbunallahu ve ni'mel vekil nidalarıyla yol yürüyen, şehadetle Rabbine kavuşan mücahid, emanetin en güzel bekçisi sen, Allah'ın verdiğini Allah yolunda seren, ey cihad ehli sensin senin sermayen, sana cennet kalır bu amelden. Hamza'yı hatırla, Mushab'ı hatırla, yaşarken de şehit, son nefesinde de şehit olanları hatırla. Ey Allah'ın yeryüzündeki halifesi, kefen saramaz senin bedenini, melekler yıkar seni, toprak soldurmaz tenini, çünkü Rabbin diri kıldı seni. Allah için can verenler değil, dünya için yaşayanlar öldü. Haydi son sözünü haykır ve gülümse batılın yüzüne. Haykır gerçek kazancı son nefesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
1: Ve innehu le cihad. نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Sehl İbni Sa'd'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek. Onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrılır. Onlar da kalkıp giderler ve o kapıdan onlardan başkası giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse giremez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم الله جل جلاله şöyle buyurmuştur Ey iman edenler hiçbir alışverişin hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin zalimler kafirler zalimlerin ta kendileridir Bakara suresi 254. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu cömertliktir. Cömertlik, toplum huzurunu sağlayan, sevgi ve saygıyı arttıran ve dostlukların pekişmesine sebep olan çok önemli bir etkendir. Cömertlerin bulunduğu ortamlarda neşe vardır, muhabbet vardır, ikram ve mutluluk vardır. Çünkü cömertler yaptıkları ikramlardan dolayı sevinip huzur bulurlarken ikrama nail olanlar da ulaştıkları bu ikramlardan dolayı sevinip rahatlar ve huzur bulurlar. Cömertlerin riyadan uzak sadece Allah için cömert davranmaları yani cömert davranırlarken hem Allah'ın rızasına uygun hareket etmiş olurlar hem de Müslüman kardeşlerinin sıkıntılarını gidermiş ve onları rahatlatmış olurlar. Cömertlerin vesile olduğu infaklardan dolayı birçok şer kapıları kapanırken birçok hayır kapıları da açılmış olur. Cömertlerin yaptıkları sadaka-i cariyeler toplumun birçok ihtiyacını gidererek insanların daha rahat yaşamalarına sebep olmuştur. Malın tükenmesinden korkmayıp, şeytanın fakirlikle korkutup, cimriliği emretmesine aldırış etmeyen cömertler, hep kazanan taraf olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu, onların tuttuğu her şeyi bereketli kılıp, harcadıklarının kat be kat fazlasıyla mukabelede bulunur. Onların ellerini boynuna asıp cimri davranmamaları daima kendilerini bereketli kılar. Muhterem Müslümanlar, eğer gerçekten Allah'ın sevdiği ve razı olduğu kullardan olmak istiyorsak mutlaka cömert olmalıyız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Allah cömerttir ve cömertliği sever. Tirmizi kaydetmiştir. Allah Celle Celaluhu cömert olduğu gibi onun Resulü de cömerttir ve peygamberlerinin hepsi de cömerttir. Ve Müslümanlar da mutlaka cömert olmalıdırlar. Çünkü Müslüman olmak demek İslam'ı temsil etmek demektir. İstese de istemese de yaptığı davranışlar İslam'a nispet edilir. Dolayısıyla cömert olmak Müslümanların vazgeçilmez bir vasfı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size cömertlerin en cömerdini haber vereyim mi? Cömertlerin en cömerdi Allah'tır. Ve ben de Adem oğlunun en cömerdiyim. Benden sonra en cömerdiniz de ilim öğrenen ve onu yayan kıyamet günü de yalnız başına bir ümmet gibi diriltilen kişi ile Allah rızası için şehit oluncaya kadar canıyla cömertlik yapan, savaşa katılan kimsedir. İmam Hafız el-Münziri kaydetmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yaratılış ve ahlakça en güzeli, insanların en cömerdi ve insanların en cesuru idi. Buhari kaydetmiştir. Cabir radıyallahu anh da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istenildiğinde onun hayır, yok dediği asla vaki değildir. Buhari kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, her konuda örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cömertlik konusunda da örneğimiz ve önderimizdir. Onun bu güzel cömertlik örneklerinden birini Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek kendisine bir şey vermesini istedi. O da şu anda sana verecek yanımda bir şey yok. Fakat sen git benim adıma istediğin şeyi satın al. Elime geçince de ben parasını öderim buyurdu. Ben hemen söze karışarak, ya Resulallah, siz bu adama daha önce de verdiniz. Şimdi bu külfete ne lüzum var? Kaldı ki Allah sizi gücünüzün yetmediği bir şeyi yüklememiştir. Dedim. Ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim bu sözümü hoş karşılamadı. Bunun üzerine mecliste bulunan ensardan biri, ya Resulallah, infak et, ver. Kesinlikle arşın sahibi azaltır diye korkma dedi. Ensarinin bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar hoşuna gitti ki mübarek yüzlerinde sevinç belirtileri okunacak bir şekilde gülümsediler. Ve arkasından şöyle buyurdular. Zaten ben de öyle emrolundum. Tirmizi kaydetmiştir. Muhterem Müslümanlar, tarih cömert Müslümanların Allah için verdiği infak ve sadakaların vesile olduğu güzelliklerle doludur. O cömert Müslümanların cömertçe davranışları hem kendi dönemlerindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermiş hem de İslam davasını bugüne taşımıştır. Mallarını, canlarını ve diğer imkanlarını Allah yolunda cömertçe davranmaları bugünün Müslümanları için hem bir örnektir hem bir öğüt ve mesajdır. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Onların bu güzel davranışlarından birkaç örnekle onları yad etmiş olalım inşallah. Abdurrahman bin Habbab radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Tebük ordusuna bağışta bulunmayı teşvik ediyorken gördüm. Osman bin Affan radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 100 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. İkinci kez Osman radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla Allah yolunda 200 deve veriyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışı teşvike devam etti. Üçüncü kez Osman radıyallahu anh yine ayağa kalktı ve ya Resulallah, palas ve palanlarıyla birlikte Allah yolunda 300 deve vermeyi üzerime alıyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurarak minberden indiğini gördüm. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Bu bağıştan sonra ne yapsa Osman'a zarar vermez. Tirmizi kaydetmiştir. Ayrıca orduya 100'e yakın at, 1000 dinar altın bağışlayıp birçok askerin erzak ve diğer ihtiyacını gideren oydu. Rume kuyusunu satın alıp Medine'deki muhacirlerin içme suyu ihtiyacını karşılayan oydu. Yine
1: Yine halkın kıtlığa uğradığı bir zamanda kendisine ait olan Şam'dan gelen 1000 deve yükü, ekmek ve yiyeceği Medine'nin tüccarlarına satmayıp Allah'a satan, Allah için karz-ı hasen yapan ve Medine'nin muhtaçlarına dağıtan yine oydu. İşte bir başka cömertlik manzarası. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra günlerden bir gün Medine'de bir heyecan ve kalabalık oluşmuştu. Bunun sebebini soran Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Abdurrahman bin Affın kervanının şehre yaklaştığı söylenince Hazreti Ayşe şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Abdurrahman'ın cennete sürünerek girdiğini gördüm dedi. Hazreti Ayşe'nin bu sözlerini haber alan Abdurrahman radıyallahu an 700 develik bu kervanı sırtındaki yüklerle birlikte Allah için infak etmiştir. 700 devenin yükü Medine halkına ve civarındaki insanlara bir bayram havasında dağıtılmıştı. Ayrıca Tebuk ordusuna servetinin yarısını getiren, bununla kalmayıp Allah yolunda 40 bin, daha sonra da 40 bin dinar altın bağışlayan, orduya 500 at ve 500 deve bağışlayan oydu. Ve yine bir gün Mısır'dan dönen 100 develik ticaret kervanını Medine'nin yetimlerine bağışlayan yine oydu. Allah onlardan razı olsun. Muhterem Müslümanlar, bu iki sahabinin örneği sadece öne çıkanlardır. Selefimizin hepsi cömert kimselerdi. Ama bazıları biraz daha fazla cömertti. Onlara ait o kadar cömertlik örnekleri vardır ki onları burada anlatmaya zamanımız olmadığı gibi bizim hitabımız da bunları anlatmaya yetersiz ve sönük kalır kardeşlerim. O halde bir hadis-i şerifle bitirelim inşallah. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bu dini kendi nefsi için seçti. Dininize ancak cömertlik ve güzel huy uygun olur. Dikkat ediniz, dininizi bu iki huyla bezeyiniz. İmam Hafız el-Munziri kaydetmiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de cömert kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Keme kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anhayı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
1: Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın.
0: Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim, ilmimi arttır.

0: düşünen insanlar için. Nasıl anlamalı? İnsanlık varsa da kulluk vardır. Biz tevhid, merhamet, muhabbet, adalet ve sadakat derken çok şey söyleriz. Ama gözden kaçırdığımız şu hakikatleri iyice anlamalıyız. Tevhid hem reddetmek hem kabul etmektir. Ama reddetmek önce gelir. Merhamet hem acıtmamak hem acımaktır. Ama acıtmamak önce gelir. Muhabbet hem sevmek hem sevilmektir. Ama sevmek önce gelir. Adalet hem tesis etmek hem savunmaktır. Ama tesis etmek önce gelir. Sadakat hem doğru olmak hem doğruluğu yaymaktır. Ama doğru olmak önce gelir. Biz bu beş kavram ve bu kavramlardan çıkardığımız mesajlar üzerinde ciddi ciddi durmalıyız. Ancak biz burada sadece kulluğun anahtar kavramı olan tevhid üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Nedir tevhid? Malum, kelimeyi tevhid denilen ve kulluğun ikrarı sayılan cümle La ilahe illallah cümlesidir. Kelimeyi tevhid, dört kelimeden, iki ifadeden oluşan bir cümledir. Dört kelime, La ilahe illa Allah. İki ifade ise, La ilahe nefi, illallah ispat kısmıdır. Nefi kısmını iyice anlamak için Kafirun suresini, ispat kısmını iyice anlamak içinse İhlas suresini derinlemesine okumak gerekiyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

Bumerang. Bumerang. Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi. Onu sadece kitaplarından veya makalelerinden tanımaya çalışanlar kendisini ziyadesiyle heybetli ve celali bir zat zannederler. Çünkü Türkiye'deki ve Mısır'daki ilmi münakaşaları insanda bu hissi uyandırır. Ancak yakından tanıyanlar onun bu tahayyülün aksine gayet latif ve narin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ediyor. Peki kimdir bu zat? O, Osmanlı Devleti'nin 127. Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'dir. Parlak zekası ve güçlü hafızası karşısında Mısır uleması takdirlerini gizleyememişlerdir. Çok mütevazı bir kişiliğe sahip olan Mustafa Sabri Efendi, ilmi ve alimleri seven biriydi. Etrafındaki insanlara hep şunu derdi: "Ben ilim tahsiline bir türlü doyamadım. Şayet çocukluk yıllarıma yeniden dönmek mukadder olsaydı, ilim tahsiline yeniden başlardım. Çünkü insan hayatının en tatlı dönemlerinden biri, ilim tahsil ettiği dönemdir." Osmanlı'nın son devir Şeyhülislamlarından olan Mustafa Sabri Efendi, 1286-1869 yılında Tokat'ta doğdu. İlk tahsilini memleketinde yaptı. Küçük yaşta hafız oldu. Çok güzel Kur'an okurdu. Erken yaşta gittiği Kayseri'de meşhur Divrikli Hoca Emir Efendi'nin derslerine devam etti. Akli ve nakli ilimlerde kısa zamanda büyük mesafeler kat ederek hocasının takdirlerini kazandı. Arkasından tahsilini sürdürmek üzere gittiği İstanbul'da Gümülcineli Ahmet Asım Efendi'den ders okudu ve icazet aldı. Ayrıca usulü fıkh ve akaid dersleri veren Mehmet Atıf Efendi'den ders okumuştur ki Atıf Efendi kendisinin ilmine ve otoritesine hayrandı. Bilahare hocası Asım Efendi'nin kızıyla evlendi. Medreseli bir ağabeyi vardı. Bir gün onu usulü fıkh, akaid ve mantık ilimlerinden imtihan etti. Sorduğu bütün sorulara doğru cevaplar verdiğini görünce, "Sen neden ders yanlık imtihanına girip müderris olmuyorsun?" dedi. Bunun üzerine henüz 22 yaşındaki Sabri Efendi, 1890'da ders yanlık imtihanına girdi ve imtihanı kazanarak müderris oldu. Fatih Camii'nde ders okuttu. 50'den fazla talebeye icazet verdi. Cemiyet-i İlmiye'yi İslamiye'nin reisliğine getirildi ve bu cemiyetin neşrettiği Beyanül Hak mecmuasında başyazar olarak ilmi yazılar yazdı. 182 sayı devam eden bu dergide yazdığı yazılar tefrika mahiyetinde olup tenkit ve cevap esasına dayanmaktaydı. Bir yandan da Fatih Camii Medresesi'nde dersler veriyordu ki o vakit Fatih medreselerinde kadim eser geleneğindekine benzer bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi, Fatih Külliyesi'nde tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi İslami ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap dili ve edebiyatı dersleri de veriyordu. Bu derslerde talebelerine Allame Saadettin Taftazani'nin Mutavvelini okutuyordu. Sonra Beşiktaş Asariye Cami imamlığında bulundu. Dördüncü rütbeden Osmani ve Mecidi nişanları ile ödüllendirildi. 1898 yılında halifenin huzur derslerine en geç üye olarak katılan Mustafa Sabri Efendi, kısa zamanda ulema arasında temayüz etti. 1900-1904 yılları arasında 2. Abdülhamit'in hafızı kütübü oldu. Bu dönemde 2. Abdülhamit ile sıcak bir ilişki kurdu. 1914 yılına kadar saraydaki huzur derslerine aralıksız iştirak etti. Kıraat ilmini Sultan 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde görevliyken zamanın Resulü Kürrası Köse Niyazi Efendi'den tahsil etti ve bu ilimde icazet aldı. Birçok talebe yetiştiren Mustafa Sabri Efendi'nin öğrencileri arasında tanınmış isimler bulunmaktadır. Bunlardan biri İmam Buhari'nin sahihini şerh eden İsmail Kamil Miras'tır. Sabri Efendi'nin Fatih'teki derslerine 10 yıl düzenli olarak katılan Kamil Miras ondan icazet de almıştır. Mustafa Sabri Efendi, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra siyasete atıldı ve 1908 yılında Meclis-i Mebusan'a Tokat mebusu olarak girdi. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça düsturundan hareketle siyasete atılan Sabri Efendi, yeni siyasetten çok şey umuyordu. Siyasi hayatında ilk önceleri İttihat ve Terakki Partisi'ni desteklemekteydi.
Sonra 1910'da Ahali Partisi'ne girdi. Daha sonra ise İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kuruluşunda yer aldı. Tokat mebusu sıfatıyla meclis içinde ve dışında iddiaçılarla mücadele etti. Örneğin Kanuni Esasi'nin 35. maddesinde bir değişiklik önergesi verildiğinde etkili bir konuşma yaparak buna karşı çıktı. Sabri Efendi bu konuşmasında şunları ifade etmiştir. Bilinmelidir ki padişah yönetimin hakkını kitap ve sünnetten almaktadır. Şayet haktan ayrılacak, delalete sapacak olursa İslam onun hal edilmesini emretmektedir. Ancak o İslam yoluna tabi olmaya devam ediyor. Haktan ayrılmıyorsa o takdirde parlamentonun onu hal etme hakkı yoktur. Bilindiği üzere İslam ancak kendisine tabi olunan bir dindir, bir nisandır. Halbuki ey iddiaçılar, siz onu tabi olan haline getirmek ve kanunlarda heva ve heveslerinize göre dilediğiniz gibi değişiklik yapmak istiyorsunuz. Siz sabit olması gerekenle değişip gelişmesi gerekenin sınırlarını çizme konusunda büyük bir hata yapıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki insanın sürekli değişip geliştiği gibi kanunların da değişmesi ve gelişmesi lazımdır. Bu doğru değil. Bilesiniz ki kainatta bazı değişmez, sabit hakikatler vardır. Bir de değişken olan şeyler vardır. İnsanın fiilleri değişir.

Cemiyet-i İttihadiye İslamiye'nin kuruluşuna katıldı. Sabri Efendi 1912'den itibaren Alemdar gazetesinde ve Peyam Sabah'ta yayınlanan yazılarında memleketin parçalanmasına sebep olanlardan hesap sorulmasının gerektiği ve Türkiye'deki Bolşevik akım tehlikesi üzerine durdu. 1913 yılında iddiaçılar Bab-ı Ali'yi bastı ve Harbiye Nasır'ı Nazım Paşa'yı öldürüp hükümeti dağıttılar. Sabri Efendi bunun üzerine İstanbul'u terk edip Romanya'ya gitti. Romanya'ya giden Sabri Efendi başkent Bükreş'te oturmaya başladı. Burada Kırım'dan gelmiş olan Tatarlar ile dost oldu. Kırımlıların da başında olan Baş Müftü Salih Efendi ile yakın arkadaşlık kurdu. Orada bulunan kabiliyetli Tatar gençlere ders vermeye başladı. Gençlere usul-i fıkh, belagat ve Türkçe dersleri veriyordu. Buraya yerleşen Mustafa Sabri Efendi bir müddet sonra ailesine getirdi. Ne var ki buradaki huzurlu günleri uzun sürmedi. Sözü şimdi kendisine bırakalım. Birinci Dünya Harbi'nde müttefikimiz olan Alman ordusu Bükreş'i işgal edince iş değişti. İddiaçılar baktılar ki ben oradayım, yakaladılar, hapse götürmek üzere askeri bir arabaya koydular. Hapse doğru giderken Allah'tan yolda Müftü Salih Efendi'ye rastladık. Hemen geldi. Askerlerden izin aldı. Birkaç kelime konuşalım, komşu hakkı var dedi. Kendisine durumu anlattım. Ailem, evvelallah, sonra size emanet dedim. Bu suretle onunla haber göndererek hayatta olduğumu, nereye gittiğimi aileme haber verebildim. Mustafa Sabri Efendi Romanya'daki hapishane anılarını da şöyle anlatıyor. Hapishaneye girince baktım gelen yok giden yok. En huzurlu yer. Daha önce başından geçmemişti. Tam kitap yazılacak yermiş. Salih Efendi'nin o günlerde benden bir ricası vardı. Kazandığım Musa Carullah adında bir alim, Rahmeti İlahiye Burhanları diye kitap yazmış. Bu kitap Kazan'da, Kırım'da ve Rusya'daki Müslümanlar arasında birçok mücadelelere, büyük üzüntüye sebep olmuş. Salih Efendi bu kitabın ilmi bir tenkidini yapmamı istiyordu. Halbuki orada kütüphane yoktu. Bir kitap ezbere tenkit edilmez. Yazarın dayandığı yerleri cümle cümle okuyup araştırıp yanlışı varsa sakat yerlerini göstereceksin. Kaynaksız kitap yazamam. Yazmayı sevmem. Salih Efendi, müktesebatınız, hafızanızdaki ilimler buna yeter diyorsa da ben buna pek yanaşmıyordum. Hapishanedeki günlerinde Salih Efendi müftü olduğu için izin alıp yanıma geliyordu. Çamaşır filan getiriyordu. Bu sırada istediğim bazı lüzumlu kitapları arayıp bulup getirdi. Hapiste epey kaldım. Musa Carullah'a olan cevabı yazıp bitirdim. Fakat müsveddeyi kime emanet edeceğim? Salih Efendiler de kalıcı değil. O sırada kimse de kitap filan bastıracak hal yoktu. Sabri Efendi kitabı çok küçük harflerle elindeki kağıtları sığdırmaya çalışarak yazdı. Zira başka kağıt elde etme imkanı yoktu. Bu kağıtların da elinden alınmasından çok korkuyordu. Çünkü burası hapishaneydi ve bu yazıları alabilirlerdi. Bu yazdıklarını nasıl muhafaza edeceğini düşünmeye başlamıştı ki aklına güzel bir fikir geldi. Kendisini düzenli olarak ziyarete gelen Kazanlı Salih Efendi'den kağıtları alıp güvendiği emin bir bakırcıya gidip kendisine güzel bir abdest ibriği yaptırmasını, ibriğin alt tarafında gizli bir bölme olmasını ve içerisinde bu kağıtların güzelce gizlenmesini, ardından da belli olmayacak şekilde lehimlenerek kapatılmasını ve ibriğin kendisine getirilmesini rica etti. Salih Efendi istediklerini aynen yapıp ibriği Mustafa Sabri Efendi'ye getirdi. Hapiste kaldığı 6 ay süresince ibriği muhafaza etti. Sultanın emriyle İstanbul'a getirildiğinde bu ibriği de yanındaydı. Sabitlerin, "Efendim sizi meclise mi, harbiyeye mi teslim edelim?" şeklindeki sorusuna, Talat'ın müstehsi yüzüyle karşılanmaktansa Enver Paşa'yı tercih ettiğini söyleyerek mukabele etti. İhtimal cezası daha ağır olacaktı ama Enver dine diyanete saygılıydı. Alay etmezdi en azından. Enver Paşa, "Tamam muhalif ama ben bu adama kıyamam. Uzaklaştırın gitsin İstanbul'dan," dedi. Bunun üzerine Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutuldu. 1918'den 1. Dünya Savaşı'nın bitimine kadar Bilecik'te sürgünde yaşadı. Sonra İstanbul'a geldi. İbriği açtı ve kağıtları içerisinden çıkardı. Ardından 1919'da Yeni İslam Müştehitlerinin Kıymet-i İlmiyesi ismini verdiği bu kitabı neşretti. Mustafa Sabri Efendi Bükreş'te kaldığı müddet içerisinde bir ev satın almıştı. Evine bakması için İbrahim Temo isminde, aynı zamanda İttihat Terakki'nin kurucularından olan bir Arnavut'u vekil bıraktı. O da Sabri Efendi'nin evine gasp

0: tip kendi mülkiyetine geçirdi. Cihan Harbi tam onun tahmin ettiği gibi sonuçlandı. Alman ordusu perişan oldu. Osmanlı'nın askeri de silahı da kalmadı. Burada şunu özellikle işaret etmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi ısrarla savaşa girilmemesinden yanadır ama yine de girilecekse galiplerin yanında durulması gerektiğini söyler. İşte bu yüzden İngiliz muhibbi olarak yaftalanır. Ancak bunun İngiliz muhibbiyle bir alakası yoktur. O bizzat yorgun olan Osmanlı'nın dağılmasından korkmaktadır. Mustafa Sabri Efendi 1918'den sonra yeniden siyaset ve fikir dünyasının içine girdi. Bir müddet İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde hadis müderrisliği yaptı. 4 Mart 1919'da 1. Damat Ferit Paşa kabinesi tarafından Şeyhülislamlığa getirildi. 7 ay süren bu vazifesinden sonra görevden alındı. Paris Konferansı'na giden Sadrazam'a vekillik yaptı. Aynı yıl kabinenin düşmesi üzerine Ayan Azanlığı'na atandı. 1919'da Teali İslami Cemiyeti'ne dönüştürülecek olan Cemiyet-i Müderris'in birinci reisliğini yaptı. Bu cemiyette Mustafa Saffet, İskepli Mehmet Atıf ile birlikte çalıştı. 1920 yılında yeni damat Ferit Paşa kabinesine dönemine tekrar Şeyhülislamlık makamına getirildi. Bu dönemde de 2 ay görevde kaldı. Merhum Ali Ulvi Kuruçu Hoca, Mustafa Sabri Efendi'nin Şeyhülislamlık yaptığı dönemde gerçekleştirdiği önemli işleri şu şekilde anlatır. Onun Şeyhülislamlık makamında yaptığı en mühim hizmet, akidesi ve niyeti düzgün olan insanları seçerek mühim noktaları onları tayin etmeye intimam göstermesidir. Aynı zamanda yolsuzluk ve rüşvete karışmış, batılılaşma ve Avrupalılaşma sevdasıyla yanıp tutuşan kişileri bu mühim noktalardan uzaklaştırmak olmuştur. Bunun yanında resmi organlarda, özellikle de eğitim ve hukuk alanlarında yaptığı ıslah çalışmalarında belirtmek gerekir. Mustafa Sabri Efendi bu dönemde Ahmet Naim ve İzmirli İsmail Hakkı gibi birçok kişiye önemli görevler verdi. Mehmet Akif Ersoy'u da yakından tanıyan Sabri Efendi onu çok sever ve birçok şiirlerini de ezbere bilirdi. Mustafa Sabri Efendi Sevr Anlaşması'nın şartlarını görüşmek üzere Sultan Vahdettin'in toplandığı Saray-ı Saltanat'a katıldı. Burada Mustafa Sabri Efendi'nin konjüktür gereği anlaşmanın imzalanması yönünde müspet kanaat belirttiği ifade edilmektedir. Ayrıca kabine toplantısında Anadolu'daki milli mücadele hareketi konusundaki görüşlerinin benimsenmemesi üzerine 22 Eylül 1920 yılında Şeyhülislamlık görevinden istifa ederek Muntedil Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruculuğunu yaptı. 21 Mayıs 1920'de Sultanahmet mitinginde konuştu. Ankara hükümete güç kazanırken İstanbul'da bulunan padişaha büyük destek verdi. Padişaha sadıkla yurt dışına çıkarılırken Vahdettin Han'ı yalnız bırakmadı. Padişahla birlikte bindikleri gemiyle Mısır'a gitti. Önce İskenderiye'ye geçti. Mısır'daki Türk konsolosluğunun yönlendirilmesiyle hareket eden Mısırlıların çok kötü muamelelerine maruz kaldı. Bunun üzerinden fazla geçmeden Hicaz'a gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra tekrar Mısır'a döndü. Oradan Beyrut'a geçti. Sonra da Romanya'ya. Zira orada Müslümanlar çoktu ve Romanya müftüsü Kazanlı Salih Efendi gibi dostları vardı. Aynı zamanda burada gasp edildiğini öğrenince çok şaşıracağı bir evi vardı. Buradan Yunanistan'a, Gümülcine şehrine geçti. Burada oğlu İbrahim Serdi ile birlikte Yarın gazetesine çıkarmaya başladı. Bu gazeteyi İslam aliminin birçok noktasına dağıtıyor, Türkiye'ye de ulaştırıyordu. Yunan tarafını Başbakan Venizelos'un temsil ettiği Türk-Yunan anlaşmasının ilk maddelerinden biri, Yarın gazetesinin yayınına son verilmesine ve Mustafa Sabri Efendi'nin Yunanistan'dan çıkarılmasına neden oldu. Böylece Yarın gazetesi fiilen kapandı. Sabri Efendi de sadece Hristiyan din adamlarının ve dindar Hristiyanların yaşadığı bir Yunan adasına nakledildi. Sabri Efendi sürgün edildiği bu adada son derece endişeli ve sıkıntılı bir durumdadır. Zira burada ölürse cenazesini papazların kaldırılmasından ve onların mezarlarına defnedilmekten korkmaktadır. Bu sebeple buradan herhangi bir İslam memleketine gidebilmek için girişimlerde bulunur. Kendisini sığınmacı olarak kabul etmeleri için Müslüman memleketlerin devlet başkanlarına mektuplar yazar. Fakat hiçbirisi müspet cevap vermez. Son çare olarak oğlu İbrahim'le birlikte Atina'ya gidip bütün Müslüman devletlerin sefaretlerini tek tek dolaşmaya başlar. En son Mısır konsolosluğuna giderler. Konsolos iyi bir insandır ve kendilerine Mısır vizesi verir. Vizeyle ailesiyle birlikte Mısır'a giderler. Mısır'a gitmeden önce Hristiyan din adamları Sabri Efendi'ye gelerek mülteci olarak sığındığı halde kendisine sınır dışı eden Yunan hükümeti aleyhinde dava açmasını Kilisenin bütün keşişleri ve rahipleriyle birlikte arkasında olduğunu söylerler. Ancak o buna razı olmaz. Mustafa Sabri Efendi Yunanistan'da bulunduğu sıralarda bir ara Romanya'ya giderek Şehzade Nizamettin Efendi'nin çevresinde yer aldı. Ancak daha sonra Yunanistan'a geri döndü. Bu arada Yunan Müslümanlar Birliği'ni kurdu. Bu birlik ilk kurulduğunda 5000 üyesi vardı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.